yeniden bir algı, bir hayat haline getirebilirsek, Peygamber aleyhissalatu vesselam Uhud'a giderken o ordunun içinde cenneti arzulayanlar vardı. Uhud tarafında cennetin kokusunu alıyorum ya Rab diyenler vardı. Onlar Uhud'a, onlar Bedir'e, Peygamber aleyhissalatu vesselamın mescidini korumaya, namazı korumaya, Allahu Ekber'in ruhuna sadakat göstermeye gidiyorlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam camisinde minel mu'minine ricalun sadaku ma'ahadullaha aleyh feminhum men kada nahbahu ve minhum men yentadir. Enes bin Nadır radıyallahu anh Bedir'e gelememiş, Bedir'e katılamamış. Ya Rabbi tekrar onlar gelseler diye bekleyenler vardı. Minel mu'minine ricalun sadaku ma'ahadullah aleyh. Onlardan, müminlerden öyle kahramanlar vardı ki onlar Allah'a verdikleri söze sadakat gösterdiler. Enes bin Nadırları, Mus'ab bin Umeyr'leri, Hamzaları, Alileri, Hayber'in Fatihini Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem camide, Mescid-i Nebi'de yetiştirmiş. Eğer biz camilerimize, mabetlerimize yeniden böyle bakarsak, camilerinde fatihleri, camilerinde hüdavendigarları, adını Salahaddin koydukları çocuklarını bu ümmet yeniden hayata hazırlarsa, o zaman Allah'ın inayetiyle sadece Mescid-i Aksa'da değil, Kudüs'ün bütün sokaklarında bu ümmet yeniden Allahu Ekber diyecek. Camiyi Kur'an Hakim'in bize anlattığı ruha, hakikate, dünyaya taşıyabilmek. Neden camileri çiğnerler? Çünkü camiler Enesler, camiler Fatihler, Salahaddinler, camiler Abdülhamitler yetiştirir. Fakat kardeşlerim, Kur'an Hakim'in sahibi buyuruyor ki اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهِ. Camileri kimler yapacak? Camileri kimler imar edecek? Kimler inşa edecek? اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Allah'a ve ahirete pazarlıksız bir şekilde iman edenler, onlar camide amele olsunlar. Onlar mimar olsun, onlar hademe, onlar hadim olsunlar. Mimarı Hazreti İbrahim aleyhisselam. Kur'an Hakim'e göre caminin hadimi, hizmetkarı da İbrahim aleyhisselam. O halde camilerde bunlar mimar olsun, bunlar imam, bunlar hadim olsunlar. Ve akame salah. Onlar camileri yapacakların ikinci özelliği, namazı Allah'ın emrettiği gibi kılsınlar. Allahu Ekber derken büyük olan Allah'tır. Amerika, Rusya, Birleşmiş Milletler, bütün güç merkezleri, ümmetin, mazlumların, biçarelerin kanını emen zalimler, ne kadar madde planında güçlü olsalar da, ya Rabbi denizler tutulduğu zaman sen bize öyle bir iman ilham edersin, öyle bir feraset verirsin ki biz Sultan Fatih oluruz. Önümüzde Akşemseddinler yürüdüğü halde denizler tutulunca dağlardan gemileri yürütürüz ya Rabbi derler. Ve akame salah ve ate zeka. Camileri imar edeceklerin üçüncü özelliği, onlar içtimai adaleti tesis edecekler. Zenginler fukaraya verecekler. Onların mahallelerinde, onların şehirlerinde açlar, perişanlar, yetimler evlerinin kenarında, köşesinde yalnızlığa terk edilmeyecek. وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهِ. Camiyi yapacaklar, imar edeceklerin dördüncü özelliği, sadece Allah'tan korkacaklar. Camiler ve sokaklar işgal edildiğinde, minarelerden imamlar ezan-ı Muhammediyeleri okuduğu zaman, camileri

İmanı, İslam'ı müdafaya koşar mısınız? Anneleriniz sizi bugün için doğurdu deyince abdestlerini alır, namazlarını kılarlar, sokağa iner, şehadete yürürler. وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهِ Sadece Allah'tan korkarlar. Kardeşlerim, ümmet-i İslam, camiyi yapan müminlerin bu özelliklerinden uzaklaşınca, bu özelliklerin bir kısmını kaybedince, şehirlerinde camilerinin, mabetlerinin işgallerini yaşlı gözleriyle seyrettiler. Hani Çanakkale Muharebesini düşünün. Orada bir anne vardı. Genelkurmay'ın harp mecmuasında anlattığı bir anne vardı. Bilecik istasyonunda hava kararmış, yağmur yağıyor. Abdülkadir binbaşı kumandan diyor ki, yağmur yağarken uzakta bir silüet gördüm. Emirlerime dedim ki, bu kadına sor, neden burada bekler? Evladını Çanakkale'ye gönderdiği evladını bir daha görmek ister mi? Emir eri kadına gider. Kadın elindeki asa ile kumandana yönelir, der ki, ben Söğüt'ün Akgün köyünden geliyorum. Evet, burada evladım var, onu uğurlamaya geldim. Binbaşı emir erini gönderir, oğlu gelir. Abdülkadir kumandan diyor ki, bekliyorum, anne yavrusuna nasihat edecek. Evladım savaşırken cephenin önünde bulunma diyecek. Ben bunları beklerken iki büklüm olan o Anadolu anası, وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmeyen o anamız, bir aslan kesilir, aslanın dişisi de aslandır. Elini yavrusunun omuzuna koyar, der ki, evladım, baban Şıpka'da, dayın Dömeke'de şehit oldu. Ağalarının şehadet haberi Çanakkale'den geldi. Şimdi seni gönderiyorum. Eğer Çanakkale cephesinden kaçarsan, geriye dönersen, camilerimizin minarelerinde ezan-ı Muhammediyeler susar, camilerimizin kandilleri söner, çarşaflarımıza, örtülerimize Yunan'ın, kafirin eli uzanırsa, 9 ay seni karnında taşıyan annenin sütü sana haram olsun evladım, der. Kumandan döndüm o kadına, dedim ki, ana, sizin ailede er olarak kimseler kalmadı mı? Söğüt'ün Akgün köyünden gelen o kadın der ki binbaşıya, değil bizim ailede, Söğüt'ün Akgün köyü tam 50 yıldır köyün mezarlığına gençlerini, delikanlıların defnedemiyor, onlar cephede. Allah ve Resul davasını, camilerimizi, ezan-ı Muhammediye'yi korumak için şehit oluyorlar. İnnemâ ya'muru mesâcidallah. Sovyetler camilerimizi çiğnedi. İsrail camilerimizi çiğniyor. Eğer dönersek, camileri yapanların o özelliği bizim hayatımıza hakim olursa, hani müminler, babalar, anneler evlerinde yavrularını, çocuklarını yarınlara hazırlarken onlara mühendis ol, doktor ol diye rol veriyorlar. Eğer onlara şu camileri yapan müminlerin özelliklerine sahip ol. Rükûya varan, secdeye varan başın Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmesin evladım. Canı veren de alan da Allah'tır derse, Mescid-i Aksa'da bu ümmet yeniden Allahu Ekber diyecek. Peki camiler işgal edince müminler ne yapacaklar? وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَاَقِيمُ الصَّلَاةِ Onlar evlerini, onlar hanelerini camiye çevirecekler. Hazreti Musa aleyhisselam gibi evleri İslam okulu olacak. Evlerinde yavrularını yetiştirecekler. Eğer bu ümmet Mısır'da Firavun'un zulmü altındayken, yasaklanan ibadet hürriyeti elinden alınan,
secde etmesine, rükûya varmasına müsaade edilmeyen Hazreti Musa aleyhisselam gibi direnirse, evlerimizde televizyonları kapatıp

0: yavrularımıza, kardeşlerimize Hazreti Kur'an'ı anlatırsak, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın mescitte yetiştirdiği Musab'ları, Enes'leri anlatırsak, göreceksiniz Allah'ın inayetiyle Kızıldeniz'e Firavun'u ordusuyla boğan, yok eden Allah Azze ve Celle, Mescid-i Aksa'da Allahu Ekber demeyi yasaklayan İsrail'i, Yahudi'yi Akdeniz'in sularına hak ile yeksan edecektir, gömecektir. Ya eyyühellezine amenu, aminu billah. Ey iman edenler, yeniden iman edin, Allah'a yönelin. Kur'an buyuruyor. Yeniden Müslüman olalım kardeşlerim. Yeniden Rabbimizin, Allah'ın kitabında anlattığı gibi Müslüman olmak. Müslümanlar, caminin ruh ve manasından uzaklaşınca وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهِ, Allah'tan başkalarından korkunca, bu ayetin ruhuna, hakikatine ihanet edince işgale uğradılar. 583 Hicri, Salahaddin Eyyubi Hazretleri karargahındalar. Bir ağlayarak yaralı halde yanına geliyor, diyor ki, Haçlı orduları hacca giden Müslümanların yolunu kestiler. Kadınlarımızı kirlettiler, erlerimizi şehit ettiler. Öldü diye beni de bıraktılar. Bizi öldürürken diyorlardı ki, قُولُوا لِمُحَمَّدِكُمْ اَنْ يُدَافِ عَنْكُمْ, söyleyin Muhammed'inize, kabrinden kalksın ve sizi kurtarsın. Salahaddin Eyyubi Hazretleri karargahına çekilir, ağlar ağlar. Sonunda dışarıya çıkar ordusunun önünde. Der ki, Salahaddin, canı malı her şeyi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna feda olsun, benimle gelir misiniz? 583. Tam 87 yıl Kudüs'te Mescid-i Aksa'da Ezan Muhammediye okunmamıştı. Bir Miraç gecesi Salahaddin Eyyubi Hazretleri o muhteşem muazzam ordusuyla Kudüs'e giriyor. 87 yıl sonra giriyor. وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهِ, camileri imar eden müminlerin özelliklerine sahip bir orduyla Salahaddin Eyyubi Hazretleri Mescid-i Aksa'ya giriyor. Her taraftan ayetler okunuyor, Fetih Suresi okunuyor. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, diyor müminler. 87 yıl Kudüs sokaklarında çan çalmışlar. Şimdi müminler, askerler, çocuklar, onlar ezan-ı Muhammediye okuyorlar, sala okuyorlar. Ya Rabbi, biz geldik, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti geldi diyorlar. Mescid-i Aksa'nın mihrabını tuvalet yapmışlar. İbni Kesir El-Bidaye ve Nihayesinde naklediyor. Caminin içine domuzları koymuşlar, Mescid-i Aksa'nın içine ahır yapmışlar. Oraya haçı asmışlar. Müslümanlar perişan bir halde. 87 yıl sonra Salahaddin Eyyubi geliyor. Mihrabı temizliyorlar, camiyi temizliyorlar, gül suyuyla yıkıyorlar. Ordusunun önünde, atının üzerinde kafirleri yere sere sere Allahu Ekber diyerek Kudüs'e giren Salahaddin Eyyubi, küfrün o ordusunu yere seren Salahaddin, askerleriyle beraber camiye girer. Onların arasında kafirler önünde eğilir Salahaddin'in. Salahaddin Eyyubi Allahu Ekber der, secdeye kapanır. Eğer bugün kafirlerin gücüne aldanan, önlerinde eğilen 1.800.000.000'luk alemi İslam Salahaddin Eyyubi gibi iman edebilirsek, kafirler, zalimler, Tel Aviv'in eşkıyası bu ümmetin önünde eğilecektir Allah'ın inayetiyle. Allahu Ekber'in ruh ve manasına sadakat göstermek. Muhyiddin el-Kureşi Hazretleri üzerine siyah cübbesini giyer. Nurettin Zengi Hazretleri Mescid-i Aksa fethedilir diye oraya bir minber yapmıştı. Fakat o büyük kumandanın ömrü yetmedi. Salahaddin Eyyubi Hazretleri o minberi getirtir. Mescid-i Aksa'nın içine Nureddin Zengi Hazretleri'nin inşa ettirdiği, yaptırdığı o minberi koyarlar. Müslümanlar avluyu doldurmuşlar. Minberde Muhyiddin el-Kureşi Hazretleri var. Söze başlarken der ki: فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ En'am suresindeki bu ayeti okur. Zalimlerin kökü kesilmiştir. Kafirlerin kökü kesilmiştir. Mescid-i Aksa'nın kubbesine haçı asanların kökü kesilmiştir, Allah'a hamdolsun. Eğer onun dinine yardım edersek, eğer camiyi yapanların özelliklerini hep hayatımızda korursak, bundan sonra Mescid-i Aksa'ya dönemeyecekler demişti Muhyiddin el-Kureşi Hazretleri. Ama biz ümmet yapımıza, Abdülhamit'e, kardeşliğimize ihanet edince Yahudi tekrar döndü. Şimdi Mescid-i Aksa'da müminler Allahu Ekber diyemiyorlar, namaz kılamıyorlar. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Aksa'dan Miraç'a yükselmişti. Namaz, 5 vakit namaz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Miraç'ta verilmişti. Yani Mescid-i Aksa'nın semalarında Peygamber Aleyhisselam namazı aldı. Kıblemiz Kabe-i Muazzama. Fakat orada Peygamber Aleyhisselam 5 vakit namaz emrini aldı ki namaz kılarken, Allahu Ekber derken 5 vakit namaz Mescid-i Aksa'nın semalarında farz kılınmıştı. Aksa'yı düşünün, Mescid-i Aksa'yı düşünün. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Kabe-i Muazzama'yı bina etti. Kabe'yi işgal ettiler. Allah Resulü Aleyhisselam 13 yıl Mekke'de mücadele etti. Sonra 8 yıl Medine'de bir ordu hazırladı. Mekke'nin üzerine gitti. Kabe'yi, o en büyük mescidi kurtardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Beyt-i Makdis'e gitti. Orayı özgürleştirdi. Eğer biz Allah Resulü Aleyhisselam'ın yoluna dönersek, onun mescidinde yetiştirdiği Enes'leri, Musab'ları yeniden bu ümmet yetiştirirse, Allah Azze ve Celle yeniden bu ümmete Kudüs'ün hürriyetini nasip edecek. Kudüs Allahu Ekber diyecek. Kudüs'ün bütün sokaklarında Allahu Ekber diyecek. Camileri İslam şehirlerine vurulan bir mühür kabul eder. Camiler yeniden karargahımız olursa, Salahaddinlerimiz, adını Müslüman babaların Salahaddin koyduğu çocuklar ruh planında Salahaddin olacak. Hüdavendigâr, Alparslan, Yavuz olacaklar. Camiler başlarımızı almadan küffarın postallarıyla çiğnenmeyecek.
1: www.yıldızefem.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
0: Kardeşlerim, muazzez müminler, Kur'an-ı Kerim nazil olmaya başladığında Arap'ın dünyaya söyleyecek sözü yoktu. Dünya milletleri arasında yeri de yoktu. Ne dünya çapında mütefekkirler çıkarmış, ne içinde büyük sanatkarlar vardı. Bütün sermayesi kadına, şaraba şiir yazan şairleriydi, onlardı. Edebiyatı vardı, konuşurlardı, kadına dair, şaraba dair. Sabaha kadar o ayyaş şairlerin şiirlerini okurlardı. Roma'nın, Bizans'ın, İran'ın hakimiyetinde yaşarlardı. Taşların önünde eğilirler. Allah Azze ve Celle'yi bıraktılar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı onun yolunu terk ettiler. Hubel'in, Menat'ın, Lat'ın, Uzza'nın önünde eğiliyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah Azze ve Celle insanları da cinleri de sadece ona ibadet etsin diye yarattı. Bu ayeti kerimeyi okuyunca bana ibadet etsinler, insanlar cinler bunun için yaratıldılar, bunu terkin edince Peygamber Aleyhisselam, onlar tevhide kulaklarını tıkadılar, olmaz dediler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, taşların önünde eğilmeyin, Lata, Menata, Uzza'ya secde etmeyin, ayağa kalkın insanlar. Allah Azze ve Celle sizi bu

için yaratmadı deyince onlar, bel kalu azgasu ahlamin bel iftarahu bel huve şair. Bunlar Muhammed'in rüyaları dediler. Akşam rüya görüyor, sabah bize onları anlatıyor dediler. Bel iftarahu uyduruyor dediler, o şair dediler, bel huve şair. Kahinlere gittiler, sihirbazlara gittiler. Onları Allah'a, kulluğa davet eden Peygamber aleyhissalatu vesselamın, sahirlerin, kahinlerin sözlerini esas alarak yolunu kestiler. Fakat Allah Resulü aleyhisselam durmadı. Onlara hakkı, hakikati anlatmaya devam etti. Ayağa kalkın dedi. Ey Arap, ayağa kalk. Ayağa kalk Ebu Bekir, ayağa kalk Ebu Cehil dedi. Ayağa kalk. Ayağa kalk Ebu Leheb. Sen taşların önünde secde edemezsin. Ayağa kalk. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah'a secde edecek, Allahu Ekber diyeceğiz. Ayağa kalk Mekke, ayağa kalk Medine dedi peygamber. Yolunu kestiler, eşkıyaları gönderdiler. Bahaneleri yoktu Allah Resulü Aleyhisselam'ın. Yapamıyorum ya Rabbi demedi. Bu kadar ağır yükü neden omuzlarıma yükledin Allah'ım demedi peygamber aleyhissalatu vesselam. لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا ف۪يهِ ذِكْرُكُمْ Size bir kitap indirdi, Kur'an hakimi gönderdik. Ey Araplar, ey insanlar, şerefiniz o kitapta. Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke'ye döndü, Medine'ye döndü. Roma'nın kulu, Roma'nın kölesi oldunuz. Kisra'nın, Mecusilerin kölesi oldunuz. Eğer şeref, eğer itibar arıyorsanız, ey kadınlar, ey çocuklar, ey delikanlılar, yeryüzünde onurunuzla yaşamak istiyorsanız, fihi zikrukum, şerefiniz Kur'an-ı Hakim'de buyurdu. Gelin, Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini evinizde tatbik edin. Onun ayetlerini sokakta, çarşıda, devlette tatbik edin. Şerefiniz Kur'an-ı Hakim'de buyurdu Peygamber aleyhissalatu vesselam. Bu ayetler, bu hükümler hayatımıza tatbik edilirse insanlar şeref bulacak. Ela ya'lemu men halak, yaratan Allah Azze ve Celle konuşuyor. Onlardan iki tanesini size arz edeyim. Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Peygamber aleyhissalatu vesselam Kur'an'ın bu ayetini okudu. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, her şeye kadir olduğuma inanan müminler, vahdaniyetime inananlar, ya eyyühellezine amenu, rububiyetime iman edenler, ya eyyühellezine amenu, her şeye kadir olduğuma iman edenler, ku enfusekum ve ehlikum nara. Hem kendinizi koruyun, hem ehlinizi, hem ailenizi, çocuklarınızı koruyun. Şöyle babalar olmayın. Oğlun kahveye giderken, oğlun zar atarken sessiz kalma baba. Eğer sessiz kalırsan Müslüman baba, o yavrunun hesabını Allah Azze ve Celle'ye veremezsin. Ey anne, yavrun 15 yaşında modacılara, ekrandakilere aldanıp sokağa kendini teşhir eden kıyafetlerle çıkıyorsa, ey anne, Müslüman anne, mümine anne, Fatıma, adı Fatıma olan anne, adı Zeynep olan anne, ya eyyühellezine amenu, ey vahdaniyetime, kudretime iman eden müminler, babalar, anneler, yavrularınıza, evlerinize sahip çıkın. Sessiz kalmayın. Onlar cehenneme giderken, onlar nara giderken, nasıl olur da babalar, anneler, müminler, erkekler, hocalar, alimler, vaizler, denizde, kenarda, sahilde, anadan uryan bir halde kadınlar denize girerken, imamlar, hocalar, vaizler, ekranda din tüccarlığı yapanlar, nasıl susarsınız? Ya eyyühellezine amenu, ey ehli iman, ayağa kalkın. Camide uyumayın. Babalar, müminler, Allah'ın ayetlerini evinizde çocuklarınıza, yavrularınıza anlatın. Bu hutbeler neden?

Neden Peygamber Aleyhisselam konuştu kardeşlerim? Sahabe-i kiram radıyallahu anhum onu dinlediler. Aldılar evlerine gittiler. Kızım Fatıma otur dinle. Peygamber Aleyhisselam'dan sana mesaj var. Kur'an-ı Hakim'den sana mesaj var. Otur Zeynep dinle dediler. Babalar öyle dinlediler. Müminler, Müslümanlar. Evlerimizde televizyonlar var. Yavrularımızın, kardeşlerimizin imanını kirleten ekranlar. O ekranları kapatmadan o evlerde Hazreti Muhammed konuşmaz sallallahu aleyhi ve sellem. Kapat ekranı. Kur'an-ı Hakim konuşsun. Yer aç. Kur'an-ı Hakim'e söz ver. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a söz ver. Sen mesud olursan, yavrun mesud olursa sen de mesud olacaksın. Yavrun güzel bir hayat yaşarsa sen de mutlu olacaksın. O halde yavrunun mutluluğu, yavrunun şerefi Hazreti Kur'an'da. Kur'an-ı Hakim'in ahkamını eğer evimize tatbik edersek, evimize, hanemize, mahallemize surur gelecek, huzur gelecek. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا Sahabe-i kiram radıyallahu anhum, babalar, anneler, Allah Resulü aleyhisselamı dinlediler. O mesajı aldılar, çocuklarına, yavrularına getirdiler. Anlattılar, sonra ellerini kaldırdılar, ya Rabbi dediler. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا Ey Rabbimiz dediler. Bize göz aydınlığı olan eşler, göz aydınlığı olan yavrular ihsan et. Bizi وَاجْعَلْ لَنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا Bizi ya Rabbi muttaki olanlar için imam yap. Bize sancağını ver, bize bayrağını ver. Onu taşıyalım, kumandanlar olsun, Halitler olsun önümüzde. Saatler olsun, Ertuğrullar, Abdülhamitler olsun, onlar imam olsunlar mazlumlara. Yetim yavruların gözyaşlarını silsinler ya Rabbi. Annelerin, babaların cehdi gayreti vardı. Minberden evlere koridorlar açtılar. Peygamber aleyhisselam onların evinde konuştu. Sözleri minberden, peygamber buyruğunu, Allah'ın ayetlerini kürsülerden evimize ne kadar taşıyoruz? Yarın kıyamet günü sana, bana soracak, evinde ekrandaki o kadınlar mı daha çok konuştu, yoksa seni yaratan, yoktan var eden Allah Azze ve Celle'nin ayetleri mi senin evinde daha çok konuşuldu, dinlendi, konuş, cevap ver Müslüman diyecek. فِي بُيُوتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ ف۪ي هَسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ ف۪يهَا بِالْغُدُوُ وَالْعَصَالِ رِجَالٌ diye devam ediyor, faili geliyor. Allah Azze ve Celle onlara emretti. Fi buyutin, onlar öyle evler yaptılar ki. Bir başka manası fi buyutin, o evlerde. Yani o camilerde demek. Fi buyutin edinallahu, Allah onlara emretti. Evler yapmayı, evler yapılmasını emretti. O evlerde Allah'ın adının zikredilmesini emretti. يُسَبِّحُ لَهُ ف۪يهَا بِالْغُدُوِ وَالْعَصَالِ Onlar o evlerde sabah akşam Allah Azze ve Celle'yi zikrettiler. Sahabenin evi cami, camileri ev oldu. Camileri ev oldu, evleri cami oldu. Oralarda çocuklarını yetiştirdiler. İbn-i Mace rivayet ediyor. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma, Peygamber aleyhissalatu vesselamla mescitte oturuyorlar. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama biri süt getiriyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam sütü alıyorlar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam sütten içiyor. Sonra yanında küçücük yavru olan Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'ya dönüyor. Buyuruyorlar ki: "Ete'denu li en eskiye Halid'en?" Bana müsaade eder misin? اَتَأْذَنُ لِي اَنْ اَسْقِيَ خَالِدًا Halid bin Velid'e vereyim. سَيْفٌ سَلَّهُ اللّٰهُ عَلَى الْمُشْرِك۪ينَ İslam ordusu dağıldığında, kumandanlar şehit olduğunda, meydan yerine çıkıp İslam sancağını alan
Allah'ın kafirlere, müşriklere karşı çekilen kılıcı olan Halid'ime bu sütten vereyim. Ey çocuk, bana müsaade eder misin deyince Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma hayır ya Resulallah dedi. Madem o kaba, mübarek dudakların değdi, o halde önce ben içeyim sonra Halid'e ver ya Resulallah dedi. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum kızmadılar. Ey çocuk, neden peygamberin yanında oturuyorsun demediler. Onu arka tarafa göndermediler. Onlar camileri medrese yaptılar, okul yaptılar. Amcalar, yaşlılar camide çocuklara Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı anlattı. İmamlar camiyi namaz kıldıktan sonra terk etmediler, kitlemediler, bırakmadılar. Gelen çocuklarla beraber oldular. Sütü beraber içtiler, beraber oldular. Cihadı, şehadeti, cenneti beraber konuştular. Oralardan Peygamber Aleyhisselam kahramanlar çıkardı. Müslüman, Ahmet, Muhammed, önce çocuğunu, yavrunu alacaksın, elinden tutacaksın, camiye getireceksin. Yavrun fizikçi olabilir, yavrun kimyacı olabilir, yavrun doktor olabilir. Ama bütün bunlardan önce Allah'ın sana emaneti olan yavrunu alacak, camiye getirecek. Onun şerefi, onun itibarı Hazreti Kur'an'dadır. Hazreti Muhammed'e ittiba etmededir. Önce Allahu Ekber diyecek senin yavrun. Eğer Kur'an-ı Hakim'i tanımadan fizikçi olursa, Kur'an-ı Hakim'i tanımadan bilim adamı olursa, o zaman onlar batının katilleri gibi ilim bilim adamı olunca kitle imha silahlarını icat ederler. O halde Müslüman, cami cennet yoludur. Cennet yoluna yalnız gelme. Ahmet'i al, Muhammed'i al, Yusuf'u al, mahallenin çocuklarını al. İmam kardeşim, Hazreti Muhammed Aleyhisselam Abdullah bin Abbas'ları camide nasıl karşıladıysa, nasıl beraber olduysa, çikolata ver, tebessüm et, Abdullah'ları dirilişe hazırla, cennete hazırla, ümmetin uyanışına hazırla kardeşim. لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا ف۪يهِ ذِكْرُكُمْ. Ey 1,5 asırdır ağlayan Müslümanlar, şerefiniz Avrupa'da değil, şerefiniz Londra kapılarında beklemekte değil, şerefiniz Hazreti Kur'an'da. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la onlar ayağa kalktılar. Kur'an-ı Hakim'le dirildiler, onunla var oldular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara sadakayı anlattı. Sahabe-i kirama Efendimiz aleyhissalatu vesselam sadakayı anlatınca onların verecek ne imkanları vardı ne de çalışmaya, sadece çocuklarına ekmek getirecek kadar bir gücü kuvveti vardı. O kadar iş buluyorlardı. Ondan ötesinde bir takatı yoktu onların. Fakat Ebu Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor. İmam Bukhari naklediyor. Sadaka ayeti nazil olunca خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ayet nazil oldu. Peygamber aleyhissalatu vesselam ashab-ı kirama döndüler, buyurdular ki لَمَّا نَزَلَتْ اَيَتُ الصَّدَقَ sadaka ayeti nazil olunca Efendimiz aleyhissalatu vesselam onlara sadaka vermeyi emretti. Biz de gittik, pazarlarda hammallık yaptık, sırtımızda yük taşıdık, para kazandık, onunla evimizdeki ekmeği bıraktık ve sadaka verdik. Kimi çok veriyor, kimi az veriyordu. Çok verenlerle müşrikler, münafıklar alay ediyorlar. Diyorlar ki bu adam riya, riya için veriyor. Az verenle bu kadar da sadaka olur mu diyorlardı. Fakat Peygamber aleyhissalatu vesselam onlara اِتَّقُنْ نَارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ yarım hurma kadar olsa da cehennemden kendinizi koruyun.
Allah yolunda verin. Zenginler kendilerine göre versin. Fakirler eğer bulamıyorlarsa onlar da yarım hurma versinler. Allah Azze ve Celle verdiklerinizin niceliğine bakmıyor, niyetinize bakıyor. Yüreğinize, kalbinize bakıyor. O halde zenginler, fakirler ayağa kalkın. İnsanlık için çalışıyoruz. Mazlumlar için, yetimler için, dul kalan biçare kadınlar için çalışıyoruz. Ayağa kalkın. Efendimiz

sallallahu aleyhi ve sellem onları sadakaya davet etti. Yine Ebu Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhisselam bize sadakayı emretti. Biz gittik Nuhamil. Sırtımızda yük taşıyorduk. Oradan para kazanıyorduk. Sadaka veriyorduk. Kimimiz ancak bir avuç veriyordu. Ama şimdi bakıyorum, o bir avuç sadaka verenlerin 100 binlik servetleri var. Onlar verdikçe Allah Azze ve Celle onlara verdi. Allah Resulü aleyhisselam ashabıyla konuşurken kâle raculun, Efendimiz aleyhisselam bir adamdan bahsetti. Buyurdular ki bir adam, le etesaddakanne bi sadakatin, ben sadaka vereceğim dedi bir adam. Yemin olsun Allah yolunda sadaka vereceğim. Adam sadakasını eline aldı, dışarıya çıktı. Akşam gece zifir karanlık var. Sadakayı verdi, geri döndü. O etrafta yaşayanlar dediler ki adam akşam sadakayı bir hırsıza verdi. Adam sabah oldu, yemin etti. Allahümme lekel hamdu le etesaddakanne bi sadaka. Sana hamdolsun ya Rab, senin yolunda sadaka vereceğim. Yine dışarıya çıktı, sadaka verecek. Fakat bu defa sadakasını zina yapan bir kadına verdi. Yine konuştular, dediler ki zina yapan bir kadına verdi sadakasını. Adam yine yemin etti, Allahümme lekel hamdu le etesaddakanne sadaka. Sana hamdolsun, hamd sanadır ya Rab, senin yolunda sadaka vereceğim diye and içti, yemin etti adam. Bu defa sadakayı gecenin karanlığında zengin olan bir adama verdi. Yine onunla alay ettiler, zengine verdi dediler. Adam rüyasında Allah Azze ve Celle ona şunu ilham eder: o sadakayı hırsıza vermiştin. O utanacak, belki hırsızlıktan vazgeçecek. O sadakayı zina eden bir kadına verdin. O kadın iffetini kuşanacak. O sadakayı zengin olan bir adama verdin. O da pişman olacak, nadim olacak. O verdi sadaka, ben neden vermeyeyim diyecek. Kardeşlerim, sadaka veriyor adam. Ama sadakayı zina eden bir kadına veriyor. Fakat Allah Azze ve Celle onun sadakasını zayi etmiyor. Kadın kendisine bir Müslüman, Allah'a iman eden bir mümin sadaka verdi diye kadın zinadan vazgeçiyor. Kadın şunu düşünüyor: adamlar bana gelirlerdi, güzelliğime bakarlardı, boyuma bakarlardı, para verirlerdi. O para karşılığında beni kullanırlardı, beni istismar ederlerdi. Ama şimdi gecenin yarısında la ilahe illallah diyen bir Müslüman, bir mümin sokağa çıktı, bana sadaka verdi, dönüp bakmadı, istismar etmedi, peşimden gelmedi. O halde ben ya Rabbi dönüyorum, sana dönüyorum, o hayatı bırakıyorum. Ben ya Rabbi bütün hücrelerimle la ilahe illallah diyorum ya Rabbi. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum, onlar sokaklarda, çarşılarda, pazarlarda hammallık yaptılar. Sırtlarına taşıdılar. Kadınlara verdiler, çocuklara verdiler, yetimlere verdiler. Allah Azze ve Celle onların önünü, onların yolunu açtı. O kadar zengin oldular ki dünyanın en güçlü devletlerini mukavvadan suretler gibi paramparça yaptılar. Ebu Eyyub el-Ensari ile İstanbul'a geldiler. Fas'a gittiler, Pakistan'a gittiler, Türkistan'a kadar ulaştılar. Allah ve Resul davasını oralara taşıdılar. لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا ف۪يهِ ذِكْرُكُمْ. Şerefiniz Müslümanlar bu Kur'an'da. Bu Kur'an sadakayı emrediyor. Onların malları, onların imkanları yoktu. Hammallık yaptılar, sadaka verdiler. Yetime, dula, biçare kadına, açlıktan dolayı kötü yola düşen kadınlara sahip çıktılar. Allah Azze ve Celle dünyanın en güçlü devletlerini onların önünde perişan etti. Hak ile yeksan etti.
Sonra aldananlar oldu. Emeviler aldandı, dünyaya döndüler. Şerefi dünyada, şerefi sarayda arayınca yıkıldılar. Abbasiler geldi. Onlar da bir ara şerefi dünyada, şerefi malda, şerefi sarayda aradı. Onlar zelil oldu. Sonra Allah Azze ve Celle Arap'ın eliyle iman eden Türkleri gönderdi. Türkler geldi, Tuğrul Bey geldi, Bağdat.

0: Allahu Ekber dedi. Sonra Kürtlerden Salahaddin Eyyubi geldi. Arapların bıraktığı sancağı Kudüs önlerinde ümmetle beraber o taşıdı. Kudüs'e o girdi. Sonra Türklerden Ertuğrul Gazi geldi. 6 asır onun çocukları sancağı taşıdılar. Osmanlılar, bu millet, bu ümmet ne zaman şerefi itibarı batıda, batının hayat tarzında, oradaki kadınlarda, onların kıyafetinde arayınca Tanzimat'tan sonra izzetimizi kaybettik, itibarımızı kaybettik. Alimi İslam bölündü, parçalandı, dağıldı. Şimdi bütün şehirlerimizde acılar, ızdıraplar var. Ümmetin kadınları, kızları, çocukları önce batılı kadınlara baktılar, şimdi onlara hayran oldular. Onlar gibi giyiniyorlar, onlar gibi kuşanıyorlar, onlar gibi yaşayanlar, onlar gibi düşünenler var. Ey ağlayan alemi İslam, kanunları, yasaları Batı'dan, Londra'dan, New York'tan, Berlin'den alan Müslümanlar, 1,5 asırdır Batı'nın yasalarıyla şeref bulamadınız, itibar bulamadınız. Mekke'de ezilen bir millet vardı. Peygamber aleyhissalatu vesselam onları ayağa kaldırdı. Tuğrul Beylerle, Salahaddin Eyyubilerle nasıl ayağa kalktıysak, Allah Resulü aleyhisselamın ashabına, Kur'an-ı Hakim'e dönersek, لَكَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا ف۪يهِ ذِكْرُكُمْ. Ey Araplar, ey Türkler, ey Kürtler, ey Müslümanlar, şerefiniz, itibarınız Batı'da değil, Londra'da değil, Amerika'da değil, şerefiniz Hazreti Muhammed'de, şerefiniz Allah'ın kitabında, Kur'an'a dönün, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a dönün. Ey 1,5 milyarlık, 1,8 milyarlık alemi İslam, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya Allah ve Resul düşmanı Yahudi'nin izniyle giren Müslümanlar, eğer kanımıza dokunuyorsa o zaman evlerimizi Hazreti Kur'an'a açalım. Evlerimizi, okullarımızı, camileri peygamberin camisi gibi yapalım. Yapalım ki yeniden işimizde Ertuğrul Gaziler, yeniden Tuğrul Beyler, Sultan Fatihler yetişsin. İşte o zaman, yani şerefi hayatın bütün noktalarında Kur'an-ı Kerim ararsak, وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَاَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَر۪ينَ. Allah Azze ve Celle nice zalim olan milleti hak ile ihsan etmiştir, paramparça etmiştir. Hemen o şeref ayetinin sonrasında geliyor. Allah yepyeni bir nesil, yepyeni bir ordu göndermiş, yepyeni bir milletle insanlık ayağa kalkmıştır. Eğer biz şerefi, itibarı Allah'ın ayetlerinde, Kur'an-ı Hakim'de arar, Allah'ın ahkamını hayatımıza tatbik edersek, alem-i İslam'ı kan gölüne çeviren zalimler hak ile yeksan olacak. Hazreti Muhammed'in gençliği gelecek sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar evlere, onlar dünyaya adaleti getirecekler. Yeniden olacak Allah'ın izniyle. Eğer şeref ve itibarı Kur'an-ı Hakim'de ararsak, inanırsak, ahkamını hayatımıza tatbik edersek, zalimler yeniden zelil, mazlumlar aziz olacak.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Geçmişten geleceğe şefkatli ve nurlu bir iz. Temiz, tertemiz annelerimiz. Hatice binti Güveylid, Resulullah'ın hüzün çiçeği. Annelerin ilki ve sultanı, Resulullah'ın sığınağı. Hiç kimse Efendimizin gönlünde onun gibi olmadı. Bu yüzden de geri hiç dolmadı. Sevde binti Zema, Habeşistan'a hicret eden muhacirlerdendi. Babasız kalan çocuklarıyla hane-i saadete girdi. Hatice annemizden sonra Efendimiz'e ilk eş o oldu. Ayşe binti Ebi Bekir, sevilmenin zirvesinden Resulullah'ın yokluğuna düştü ve bu yokluğu 46 yıl yaşadı. Rivayet ettiği hadislerden dolayı dini yaşantımızın üçte birini ona borçluyuz. Hafsa binti Ömer, Ömer'in kızı. Kıskançlıkta Ayşe annemizden sonra ikinci anne. Efendimizin eve döneceği vakitte gelen güzel kıyafetli bir kadını Deccal çıkacakmış diyerek korkutup kilere sokmuş. Üstü başı kirlenen kadını kilerden Efendimiz çıkarmıştı. Zeynep binti Huzeyme, Efendimiz'e eş olmadan önceki lakabı yoksulların anasıydı. Ümmü Seleme, 4 yetimiyle gelmiş Efendimiz'e, Ayşe annemizden daha çok Efendimiz'in yokluğunu yaşamış. En son vefat eden annemiz o olmuş. Zeynep binti Cahş, Efendimiz'in hala kızı, asıl ismi Berre. Efendimiz ismini Zeynep diye değiştirdi. Künyesi hikmetlerin anası. Bir gün Efendimiz annelerimize şöyle buyurdu: ben vefat ettiğimde bana ilk kavuşacak olanınız, kolu en uzun olanınızdır. Efendimiz odadan çıkınca annelerimiz kollarının uzunluğunu duvarda ölçtüler. Fakat ne zaman ki Efendimiz'den sonra Zeynep annemiz vefat etti, işte o zaman kolu uzun olmak sözünün hakikatinin iyilikte acele etmek olduğu ortaya çıktı. Zeynep annemiz eline geçen para veya malı bekletmeden hemen sadaka verirdi. Cüveyriye binti El-Haris, Beni Mustalık kabilesinin reisi El-Haris'in kızı. Savaşta baba ve eşini kaybederek esir düştü. Efendimiz serbest bırakılmasını istedi ve evlilik teklif etti. Annemiz kabul edince onun sayesinde Beni Mustalık kabilesi İslam'la şereflendi. Sahabe de annemizin hatırına savaş ganimetlerini kabileye geri verdi. Annelerimiz arasında ibadete düşkünlüğüyle öne çıkmıştı. Ümmü Habibe, Ebu Süfyan'ın kızıdır. Eşiyle Habeşistan'a hicret etmiş, eşi Hristiyanlığı seçmiş ve Habeşistan'da ölmüştü. Efendimiz Habeşistan'a elçi göndererek Necaşi'den Ümmü Habibe annemizi istemişti. Habeşistan'dan müminlerin annesi olarak döndü. Bir gün babası Ebu Süfyan Efendimizle görüşmek için Medine'ye geldi. Kızının evine girdi. Evin bir köşesinde duran mindere oturacaktı ki annemiz minderi altından çekti ve bu minder Resulullah'ın minderidir. Müşrik biri ona oturamaz dedi. Safiye binti Huyey, Hayber Yahudi reisinin kızı. Babasını ve eşini savaşta kaybetmiş ama Hayber'den Medine'ye peygamber hanımı olarak gelmişti. Meymune binti El-Haris, ismi hüzün kokuyor. Kabri Mekke yolu kenarında. Fakat kabrinin orada olmasını kendisi istedi. Efendimizle evlendiğinde 36 yaşındaydı. 3 yıl evli kaldı. 82 yaşında vefat edeceği zaman beni Serife defnedin dedi. Neden diye soranlara da ben Resulullah'la orada evlendim buyurdu. Reyhane binti Zeyd, Beni Kurayza gazvesinde esir düşmüş,
Yahudilikten çıkıp Müslüman olmuştu. Allah da onu müminlerin annesi olmakla şereflendirdi. Mariye binti Şem'un el-Kıbtiye, Mısır zindanlarına esir düşen Hazreti Yusuf'un sultan olması gibi, Mariye annemiz de Mısır saraylarından cariye olarak çıkmış ve müminlerin sultan annelerinden biri olmuş, hem de Hatice annemizden sonra Efendimiz'e evlat veren tek eş o olmuş.

Hazreti İbrahim'in annesiydi. Geçmişten geleceğe şefkatli ve nurlu bir iz. Temiz, tertemiz annelerimiz.

0: İfade bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Nurettin Yıldız Hoca'yla Hayat Rehberi başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın yardımından söz ediyoruz. Bir yardım haritası, bir yardım kılavuzu bulunması gerektiğini anlamaya çalışıyoruz. Allah'ın yardımı olmadan

bu zayıf insan kimliğimizle, bu büyük ümmet yüküyle yol kat etmemizin, sonuca ulaşmamızın belki de hayal bile edilemeyecek kadar uzak olduğunu söylüyoruz. Bir önceki dersimizde kitabımız Kur'an-ı Kerim üzerinden bu yardım mantığının temel çizgilerini belki de konuştuk. Şimdi bir Müslüman olarak Allah-u Teala'nın yardımına muhtaç olduğumu, onun yardımıyla ancak dünyada ve ahirette bir saadete ulaşabileceğimi söylüyorum, düşünüyorum. Bu konuda bir Müslüman olarak temel itikadi konularımızdan biri olacak ilkeleri bugün tekrar tazeleyelim. Kardeşlerim, altını defalarca çizmemiz gereken bir hakikat var. Ben bu hakikati bir kanunmuş gibi zikretmek istiyorum. Bu şudur. Ben ahiret gününe, cennete, cehenneme, meleklere, kadere, Kur'an'a nasıl inanıyorsam, Allah'ın yardımına da o şekilde iman etmek zorundayım. Bunu açacağım. Çünkü çok yüksek bir noktadan bağlantı kuruyorum. Bir Müslüman cennete inanmadan Müslüman olabilir mi? Meleklerin varlığına inanmadan Müslüman olabilir mi? Kadere iman etmeden Müslüman olabilir mi? Elbette hayır. Neden? Neden? Çünkü insanın Müslüman olması, mümin olması, bu saydığımız şeylere iman etmesiyle mümkündür. Çünkü Kur'an iman olarak bunları karşımıza koymaktadır. Bunlara iman etmezseniz mümin olamazsınız demektir. Aynı Kur'an hiç evirip çevirip yontulması gerekmeyecek kadar açık bir şekilde Allah'ın yardımı olmadan yol kat edilemeyeceğini de söylüyor. Bir, iki, beş, on ayet değil, 60 küsur ayet direkt ve dolaylı olarak Allah'ın yardımıyla ancak yol alınabileceğini söylüyor. Bu da bizi şu hakikate taşıyor. Allah'ın dinini yaşamak, iyi bir Müslüman olmak, Allah'ın dinine hizmet etmek, dini yüceltmek de bütün bunlar Allah'ın yardımıyla mümkündür. Biz Allah'ın yardımı deyince cephede savaş eden silahlı mümin kardeşlerimize gökten meleklerin gelip yardım etmesini kastetmiyoruz sadece. Mümin bir insanın şükreden mümin olması da Allah'ın yardımıyla mümkündür. Sabah namazına kalkmak da Allah'ın yardımıyla mümkün.

zevk alan mümin olmak Allah'ın yardımıyla mümkün. Elbette bu yardımın sebepleri farklı olabilir, çeşitleri farklı olabilir ama Allah yardım ederse mümin barajı geçer. Şeytan ise bize der ki, hem Allah sana şu işi yap diyor, hem de o yardım ederse sen becerebiliyorsun. Bu bir çelişki gibi der, öyle değil. İçimizdeki duygular, içimizdeki temenniler, hasret, bunların toplamı, niyetimiz Allah'ın yardım edip etmemesiyle ilgili sonucu doğuruyor. Netice olarak elimizdeki kanun şudur. Biz cennete iman ediyoruz çünkü Kur'an cennet diyor. Kader diyoruz çünkü Kur'an kader diyor. Allah yardım ederse her şey düz olur diyoruz. Çünkü Kur'an yardım kelimesi diye bir kelime kullanıyor. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Allah'ın yardımı. İn tensurullâhe yansurkum. Siz Allah'ın dini için çalışırsanız Allah size yardım eder. Kur'an ayetleri. Burada bizim Allah'ın müminlere ve ümmeti Muhammed'e hem dünya hayatındaki zaferleri için hem de ahiret saadeti için yardım etmesiyle ilgili bilgilerimiz, temennilerimiz, anlayış ve itikadımız kesinlikle tarihi tecrübelerimizden kaynaklanmıyor. Kur'an'ımızdan kaynaklanıyor. Yardım kelimesi, bizim itikadımızdaki yardım kelimesi, yardım hakikati herhangi bir şekilde müminlerin efsanevi tarihinden gelmez. Vurulmuş bir uçak da melekler uçağın kanatları yerine geçmişler, düşürmemişler onu da filan yerdeki mücahitlere gitmiş, erzak taşımış, böyle efsanelerden değil. Kur'an'dan, Allahu Teala'nın kitabından ve peygamberinin sünnetinden bu hakikatleri biz öğreniyoruz. Allah'ın yardımı ile ilgili bizim düşüncelerimiz, temennilerimiz, beklentilerimiz bizi cennete inandıran ayetlerin yanı başındadır. Binaenaleyh yardımla ilgili bir yol haritası tespit ederken, yardım sebepleriyle ilgili bir çalışma yaparken, namazın abdesti ile ilgili, orucun sahuru ile ilgili bir araştırma yapar gibi araştırma yaparız. Felsefe kitaplarından değil, Kur'an'dan esinlendiğimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de canlı örneğini gördüğümüz hakikati konuşuyoruz. Bizim için yardım, dünyayı nasıl döndürdüğünü Allah'ın anlayacağımız temel şifrelerden birisidir bu yardım. Nuh aleyhisselam'ın gemisinden de bu anlaşılır. İbrahim aleyhisselam'ı yakamayan ateşten de bu anlaşılır. Mağaranın ucuna kadar gelip arkadaşıyla beraber Resulullah'ı göremeyen müşriklerin aleyhissalatü vesselam gözünü kör eden perdede de bu yardım anlaşılır. Çanakkale'de de anlaşılır. Filistin'de de anlaşılır. Dünyanın her yerinde de anlaşılır. Hatta ve hatta bu yardım Allah'ın Kur'an'la ilgili bir proje olan bu yardımı 20 yıla yakın zaman Allahu Ekber demenin

bile yasak olduğu topraklarda nasıl her şeyin tersine dönüp Allahu Ekber'in sözünün yasaklandığı yerde Allah en büyük olduğunu bir asır geçmeden nasıl bütün kainatın gözüne sokmuştur, orada da anlaşılır bu yardım. Görebilenler, duyabilenler bu yardımı görürler ve duyarlar. Bu yardım kelimesini, şu birinci maddeyi perçinleyerek burada gündeme getirirken kardeşlerim, ben kıyamet günü bu sözlerimle ağzıma gem vurulmasından kurtulmaya çalışıyorum. Lütfen siz de bu sözlerle kulaklarınıza kurşun dökülmesine karşı tedbirli olunuz. Allah'ın yardımı cennet gibi, cehennem gibi, herhangi bir Kur'an ayeti gibi, gökleri anlatan, yeri anlatan, hılkatı anlatan ayetler gibi, Nuh'u, İbrahim'i, Musa'yı, İsa'yı anlatan ayetler gibi, hicreti anlatan ayetler gibi, Kur'an konularından biridir. Levh-i Mahfuz konularından biridir. Filanca geldi, tam da boğuluyorduk, eliyle 500 kişi birden bizi denizden kurtardı. Kurşunlar geliyordu, eliyle tuttu, kurşunları avucuna topladı, fırlatı attı. Filanca sarıklı zatların bin kere görülmüş Hızır hikayelerinin konusu değildir Allah'ın yardımı meselesi. Yetti be, yetti be, hep Hızır gelip kurtarıyor. Bir kere de Allah kurtarsın kullarını ya. Ne kadar itikadi bir meseleyi, ne kadar Kur'an meselesi olan bir meseleyi, bir surenin ismi olacak kadar mühim bir meseleyi Allah'ın kullarına, mümin kullarına yardım etmesi meselesini Hızır Aleyhisselam'a gene razıyız canım. Allah dostu olduğu sabit birisi hiç olmasın. Nice ağzı sigaralılar cephelerde binlerce insanı kurtardı diye efsanelerle bizi oyaladılar. Ederse yardımı Allah eder. En basit kulunu da sebep kılar Allah dilerse. Ama biz Allah'tan başkasından bilmeyiz yardımı. Kullarını imtihan etmekte Allah'ın işidir. Yardım etmekte Allah'ın işidir, gökler projesidir bu. Fatih Sultan tam fethedecekmiş de surları bir türlü isabet edilemiyormuş da, ondan sonra filan yerden bir şeyh efendi gelmiş, ya ne zorlanıyorsunuz, söyleseydiniz gelirdik biz ya demiş. Ondan sonra eliyle hüflemiş, surlar yıkılmış, yeter. Yeter Allah'ınızı severseniz. Yeter. Yapmayın ümmeti Muhammed'e bunu ya. 800 sene İstanbul'un fethini kabri şerifinde hasretle bekleyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dururken kimmiş gelip de Sultan Fatih'in eliyle tutmuş, cübbesini bir kaldırmış. Fatih bir bakmış, yüz binlerce melek yardım etmeye çalışıyorlar. İyi ki kaldırdı cübbesini. Kaldırmasa melekler de havasızlıktan gidecekti orada. Bu büyük ümmetin, insanlık için çıkarılmış son gemi olan ümmetin dinlemesi gereken şey değildir. İzâ câe nasrullah, nasrullah, yardım kelimesi Allah'a izafe edilmiştir. Allah'ın yardımı kimin eliyle? Ben bir şeyh efendi, Hızır Aleyhisselam gelir de hakikaten cübbesinin altından öyle biri çıkmaz demiyorum. Haşa. Allah bu yılanla bile yardım eder Allah. Allah'tır Celle Celaluhu. Akrep gönderir yardım için. Yapmadığı iş mi? Yapmadığı iş mi? Ama yapan Allah olsun, Hızır Aleyhisselam olmasın. Ne kudreti var Hızır'ın be? Allah'tan başka müminin gözünü
ufuklara açacağı bir hedef olamaz. Nasrullah, yardım kelimesi Allah'a izafe edilmelidir. Allah'ın yardımı. Allah'ı bırakıp da fani kullardan yardım projeleri üzerinde ömür tüketince işte ümmeti Muhammed'in bulunduğu yalpalama sürecini bugün yaşıyoruz. Bu birinci kanun. Yardım kelimesi Kur'anidir. Kur'an kaynaklıdır. Namaz gibi şartı şurutu Kur'an'da sabittir. Oruç gibi bir meseledir. Allah-u Teala'nın kudretiyle olmaktadır. İmtihan etmeyi murad ettiği gibi Allah dilediği ve hak etmiş kullarına yardım etmeyi de murad eder. Ne zaman isterse o zaman o yardım gelir. Madde 1. 2. Bir yardım haritası, kılavuzu üretmeye çalışıyoruz kardeşlerim. 2. Biz ne bekliyoruz yardım olarak? Bedir'de melekler vardı. Gelip kılıç kullandılar. Sabit bir rivayet değil ama Hicret'te örümcek vardı. Güvercin vardı. Haydi orada o vardı. Medine'de Ömer vardı. Keseyim kafasını ya Resulallah diyordu. Bizim hesap ettiğimiz hep bu şekilde gözümüzde şekillendirilmiş bir Ömer vardı. Yardım bunlar mı? Bu kadar mı? Hep böyle mi? Ya da kardeşlerim, şu soru bu gece bizi uykusuz bırakacak bir sorudur. Gayesi ebedi ahiret olan, sonsuz bir şekilde cennette kalmak olan, dünyanın bütününü verseler la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'la değiştirmeye razı olmayacak olan bir Müslüman, bu iş için çalışırken, yani bu ebedi cennet için çalışırken yardım kelimesinden üç kafir öldürüp zafer bayrağı dikip zemzem suyu ile zaferi kutlamak mı anlar? Böyle bir zafer, böyle bir yardım anlayışı ile, yani mağlup edip galibiyet zevki yaşamak, benim olmayan köyü benim haline getirmek, bu olabilir mi müminin yardım kelimesinden anladığı şey? Ne için çalışıyorsun sorulduğunda Allah için diyecek. Ne istiyorsun? Cennet. Kaç sene istiyorsun cenneti? Ne senesi ya? Cennet ebedidir. Kaç dönüm istiyorsun cennetten? Olur mu? Havz-ı Kevser'den olacak. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yanında olacak. Tamam. Burada ne istiyorsun? Burada işte 350 gram altın. Ganimet. Gaye ile beklenti aynı değil. Yardım gelmemesinin temel nedeni de bu zaten. Uhud muharebesine katılan ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, Resulullah'ın adamıydılar. Buna Uhud'un taşları bile şahittir. Onun adamı olmayanlar kaçtı gitti, Resulullah'ı yalnız bıraktılar zaten münafıklar. O 700 yerden göğe kadar boyları dikili olmuş olan cengaver mümin Resulullah'ın adamıydılar. Allah onlardan razı olsun. Bizi de onların
bulunduğu yerlere ilhak eylesin.

Ama buna rağmen Kur'an'ımız ne enteresan bir ikazda bulunuyor onlara. Uhud günü için sizden bir kısmınız dünyalık peşindeydiniz. Bir kısmınız da ahiret istiyordunuz diyor. İbni Mes'ud radıyallahu anh ne diyor? Uhud gününe kadar biz kendimizi tam Müslüman zannederdik. Kalbimiz Uhud dağı kadar iman dolu zannederdik. Uhud günü anladık ki bizim daha çok işimiz varmış diyor. Anladık ki daha çok işimiz varmış bizim. Ayet diyor zaten. Seyyid Kutup da rahmetullahi aleyh şöyle genellemeyle söylüyorum. O da diyor ki tabii Allah kalplerini çıkarıp avuçlarına koydu Uhud günü. Kalplerini kendi gözleriyle gördüler diyor. Çünkü Bedir'in o coşkulu heyecanı henüz kaybolmamıştı. Bedir'de şöyle bir karışıklık olunca sarsıntı geçirdiler. Bedir'deki o 2-3 saat içindeki zafer heyecanının o günde gerçekleşmesini bekliyorlardı. Allah onlardan razı olsun ki bu hakikatleri duymamıza vesile oldular. Yani sevmek kelimesi bile az geliyor ashab-ı kiram konuşulduğunda. Ya ne enteresan ya. Bu çileleri adeta biz gerçeği daha iyi görelim diye ilk denekler gibi Allah onları koydu, razı oldular. Hakikatler onların üzerinde pratikte gözümüzün önünde görüldü. Şimdi buradan şu noktaya geliyoruz. Uhud'da bile böyle bir şey söz konusu diyoruz. Biz Allah'ın yardımı deyince mesela bizim arkadaşlarımızın tayini konusunda bize yardım etmeyen iktidar gitsin, bizimle bağlantısı bulunan herkesin müdür olacağı, bakan olacağı bir iktidar gelsin. Yardımdan bunu anlıyorsak, buysa bizim yardım, Allah'ın yardımı nasıl? Biz istediğimizi tayin ettiriyoruz. Dolayısıyla Allah'ın yardımı geldi. Buysa anladığımız, yerler gökler semavat projesinin bir parçası olan İslam'ı iki kişinin memurluğuyla ilgili düzeye indirdik demektir. Vay İslam'ın hali o zaman. Böyle İslam olur mu? Kainat dini 25 yaşında yeni okul bitirmiş bir gencin filan yere tayin edilmesiyle ilgili düzeye iner mi hiç? Kıtalar bile tayinde söz konusu olsa o bile İslam için basit bir konu olmalı. Biz ebediyetler projesi olan İslam'ı zafere götürmeye çalışırken Allah bize yardım etsin dediğimizde bizim çocuğumuzun iş bulması düzeyinde bir yardım mı anlıyoruz biz? Ya da bizim adamlarımız maliyeyi ele geçirsinler, bu maliye müfettişlerinden biz kurtulalım, biraz da biz faturasız alışveriş yapalım demek mi oluyor bizim için Allah'ın yardımı? Biz böyle hayali ve abuk subuk bir yardım anlayışı içerisinde olabiliriz. Ama Allah'ın yardım dediği şey böyle değildir. Tıpkı öğle namazını abur cubur böyle yarım bir abdestle yahut da kıbleye dönmeden rükûsunu tam yapmadan kılmaya öğle namazı kılmak diyemeyeceğimiz gibi Allah'ın yardımı ile ilgili bir projeyi de kesinlikle benim çocuğumun tayin edilmesi, maliyenin beni teftişe gelmemesi ya da ben çocuğumu hafız yapmak istediğim zaman hiçbir engel olmadan çocuğumun 2 saat içinde hafız olması gibi, yani sırf benim huzurlu olacağım, rahat olacağım, engelle karşılaşmayacağım bir yatırımı Allah'ın yardımı diye telakki edersem yanlış bir şey bu. Ebedi cennet için beklenen yardım 25 yıllık bir memurluk hayatını garanti etmeyle özetlenemez. Bu değil Allah'ın yardım ettiği şey. Allah'ın yardımından en azından Konstantiniyye'yi fethedip asırlarca ezan okunacak bir şehir kurmayı anlamalıyız. Asgari bu olmalıdır Allah'ın yardımı. Çünkü

0: İzâ câe nasrullah, Allah'ın yardımı diye yardımı Allah'a izafe eden Kur'an ayeti Mekke'nin putlardan kurtulduğu için indi. Evet, ufak tefek şeylerde de Allah'ın yardımını temenni ederiz. Yalvarır, yakarır, dualar ederiz. Ama ufkumuz bizim vakfımızın işlerinin asan olması üzerinde daralmamalıdır. Bu insanlık ve ümmet seviyesinden bireysel menfaatçi bir seviyeye düşüldüğünü gösterir ki Nasrullah, Allah'ın yardımı gibi bir kavram böyle bir şey için kullanılamaz. Kullanılmamalıdır. İkinci hakikat bu. Kanun bu. Burada kardeşlerim, belki bu sözlerim içinde benim de bulunduğum filanca grubu, filanca çalışmayı, anlayışı rahatsız ediyordur. Edecek, yapacak bir şeyim yok. Ben de rahatsız olsam ilaç bu ilaçtır. Bir kere Kur'an kavramlarından olan yardım kavramını Birleşmiş Milletler'in yardımı düzeyine indirme düşüklüğünden kurtulmamız lazım bizim. Yardım kelimesini Allah...
1: Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın nutfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni, gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti, göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan, aç gözlerini sehere, aç kalbini Rabbine. Uyan, uyan, yan ve an, an seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilini. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber, büyükle Rabbini, büyükle... ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım. Huzurunda.

0: duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Yok bizde, yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Şiir gibi bir ev. Yeryüzünün en saadetli evi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. 11 kadının hikayesini anlatıyor annemiz. Yemenli 11 kadının hikayesi. Bu kadınlar bir araya gelmiş, kocalarının hallerini anlatıyorlar. Ama önce kesin söz veriyorlar. Hiçbir şeyi gizlemeyecekleri hususunda. Ve birinci kadın başlıyor. Benim kocam yalçın bir dağın başındaki zayıf bir deve gibidir. Kolay değil ki çıkılsın, semiz değil ki götürülsün. Sert mizaçlı, huysuz, gururlunun tekidir. İkinci kadın anlatır. Ben kocamın kötü huylarını anlatmak istemem. Korkarım. Eğer anlatmaya başlarsam, büyük küçük her şeyini söyleyip geriye hiçbir şey bırakmamam gerekir. Bu da kolay değil, vakit yetmez. Sıra üçüncü kadındadır. O da kocasını kötüler. Benim kocamın boyu uzundur ama aklı kısa. Konuşursam boşanırım, konuşmazsam muallakta kalırım. Dördüncü kadın kocasını över. Benim kocam Tihame gecesi gibidir. Ne sıcaktır ne soğuk. Ne korkulur ne de usanılır. Söz beşinci kadındadır. Kocam içeri girince pars, dışarı çıkınca arslan gibidir. Bana bıraktığı ev işlerinden hesap sormaz. Altıncı kadın anlatır. Benim kocam da yedi mi üst üste katlayıp yer, çok yer, içti mi sömürür. Yiyip içmekten başka bir şey düşünmez. Yedinci kadın bir ah çeker. Benim kocamın işi sadece beni dövmektir der. Başımı yarar, vücudumu yaralar. Bunları yapmak için eline ne geçerse kullanır. Sekizinci kadın kocasını tavşana benzetir ve bir cümleyle anlatır. Güzel kokulu bitki gibi hoş kokar. Dokuzuncu kadın anlatır. Benim kocam boylu posludur, evi rahattır, ocağının külü çoktur. Evi meclis gibi bir adamdır, misafirperverdir. Onuncu kadın anlatır. Benim kocam da maliktir. Akıl ve hayalinizden geçen her hayra maliktir. Onun çok devesi vardır. Develer kesilmek üzere bekletilir. Ve söz 11. kadındadır. Söz Ümmü Zer'dedir. Ebu Zer'in hanımı. Fakat Ebu Zer Gıfari değil. Söz Ümmü Zer'dedir. Kocam Ebu Zer'di. Ama ne Ebu Zer.

Ebu Zer beni Şık denen bir dağ kenarında bir miktar davarla geçinen bir ailenin kızı olarak buldu. Kulaklarımı ziynetlerle doldurdu. Beni hoşnut kıldı. Kendimi bahtiyar ve yüce bildim. Beni atları kişneyen, develeri böğüren, ek

her tarafta süt tulumları yağ çıkarılmak için çalkalanmaktaydı. Yolda bir kadına rastladım. Kocam bu kadını sevmiş olacak ki beni bıraktı. Onunla evlendi. Ondan sonra ben de bir başkasıyla evlendim. O da iyi bir adamdı. Bu kocam da bana ey Ümmüzer, ye iç, yakınlarına ihsanda bulun derdi. Buna rağmen ben bu ikinci kocamın bana verdiklerinin hepsini bir araya toplasam Ebu Zer'in en küçük kabını dolduramaz. Yemenli 11 kadının hikayesi bitmişti. Efendimiz Ayşe annemize gülümseyerek baktı. Ey Ayşe, ben sana Ebu Zer'in Ümmü Zer'e nispeti gibiyim. Şu farkla ki Ebu Zer Ümmü Zer'i boşadı. Ben seni boşamayacağım. Biz beraber yaşayacağız. Ayşe annemiz ya Resulallah dedi. Beni nasıl seviyorsunuz? Efendimiz yine tebessümle cevap verdiler. Ey Ayşe, ilk günkü gibi, kördüğüm gibi. Şiir gibi bir ev, yeryüzünün en saadetli evi. Yemenli 11 kadının hikayesi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. Yüzünde tebessüm, gönlünde huzur. Mutludur evin sahibesi. Müminlerin şerefli annesi.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler, İslam insanların, müminlerin bütün hasseleriyle, bütün organlarıyla Allahu Ekber demesinden ibarettir. Müslümanlar Allahu Ekber derler. Allahu Ekberu mimma arafte. Bildiğinden, hayal ettiğinden, düşündüğünden çok daha büyük. Büyük olan Allah'tır. Allah Azze ve Celle'nin azameti, büyüklüğü kainatta hiçbir şeye kıyas edilmez. Allahu Ekberu mimma arafte. Namaza başlarken Müslümanlar Allahu Ekber der. Rüküye giderken Allahu Ekber. Secdeden kalkarken Allahu Ekber der Müslüman. Kabe'ye gidince, Allah'ın beytini tavaf etmeye başlarken Bismillahi Allahu Ekber. Tirmizi'nin rivayetinde Peygamber aleyhissalatu vesselam Hacerül Esved'e istilam etti, elini kaldırdı, Allahu Ekber dedi. Ya da Abdullah İbni Ömer'in rivayetinde Bismillahi Allahu Ekber denir Kabe'nin etrafında tavafa başlarken. Şeytanı taşlamaya gittiğinde Müslümanlar Bismillahi Wallahu Ekber. Şeytanı taşlarken Allahu Ekber rağmenli şeytani ve hizbihi. Şeytana, adamlarına rağmen Allahu Ekber, Allahu Ekberu min kulli şeyin. Bayram sabahı kalktınız, camiye geliyorsunuz. Eğer kurban bayramıysa küçük çocuklar, büyükler, yaşlılar, onlar sokakta Allahu Ekber derler, tekbir getirerek o halde camiye gelirler. Ramazan bayramına geliyorsanız sessiz bir halde tekbir getirip camiye gidersiniz.

müezzin günde 5 defa, İslam'ın manifestosu olan ezan-ı Muhammediye'yi ilan ederken, ezana başlarken Allahu Ekber der, sonunda Allahu Ekber der, Allahu Ekber, Müslüman dünyayı Allahu Ekber üzerine bina eder. Kardeşlerim, Allahu Ekber'de iki boyut var. Bir, lisanınızla söylüyorsunuz. Sonra hayatınız Allahu Ekber'e ne kadar sadakat gösteriyor? Hayatınıza bir karne tutunuz. O karneyi hayatınızın bütün alanlarıyla ilişkilendiriniz. Sonra sorun kendinize, ben Allahu Ekber'e ne kadar sadakat gösteriyorum? İnsanlar vardır, dilleriyle Allahu Ekber diyorlar, fakat hayatlarıyla Allahu Ekber'i reddediyorlar. Bir esnaf düşünün, bir yerde mal alıyor, mal satıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, "Men gashyena feleyse minna." Aldatan benden değil, benim ümmet kadromdan olamaz. Adamın yanına gittiniz, bir kasa domates aldınız. Üzerine sağlam domatesleri koydu, altında çürükler var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlardı ki, böyle yapan benden değil, benim ümmet kadroma ait olamaz. Bu adam camiye geliyor, namaz kılıyor, sizinle birlikte aynı safta duruyor, Allahu Ekber diyor. Fakat onun dünyasında paranın bir değeri var, paranın bir karşılığı var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aldatma dedi. Aldatan bana ait olamaz, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kadrosuna dahil olamaz buyurdu. Fakat onun için para daha önemli. Parayı daha önemli tutan, kabul eden, sağlam domatesleri yukarıya, çürükleri aşağıya koyan adam, her ne kadar bu adam diliyle Allahu Ekber dese de haliyle, ticaretiyle, satışıyla, alışverişiyle Allahu Ekber'i yalanlıyor, reddediyor o adam. Karneni tut, neredesin? Kıyamet günü kainatın sahibi soracak. Veylul lil mutaffifin ellezine izektalu alen nasi yestavfun ve izâ kâluhum evvezenuhum yuksirun. Alırken tam alıyorlar ama satarken insanları aldatıyorlar, yalan konuşuyor, yemin ediyor, diyor ki yemin olsun ki ben şu malı şu kadar fiyata aldım. Allah'ın adını kullanıyor, para kazanmak için bunu yapıyor. O adam namaz kılıyor, sabah camiye gitmişti, Müslümanlarla beraberdi, Allahu Ekber demişti. Müezzin minarede Allahu Ekber derken o da tekrar ediyordu. Ama şimdi Allah'ın ayetlerine rağmen, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruklarına rağmen diyor ki hayır, para benim için daha önemlidir, para önemlidir diyen adam, parayı kazanmak için yalan konuşan bu adam, her ne kadar diliyle Allahu Ekber dese de ümmeti, Müslümanları ticaretinde aldatıyorsa bu adam haliyle, dükkanıyla, hayatıyla Allahu Ekber'i reddediyor bu adam. Bir motor ustası düşünün. Arabanız bozuldu, ona gittiniz. Dediniz ki galiba bu motor yandı. O da size şöyle bir baktı, bu adam saf dedi. Açtı, baktı içeriye, orada çok basit bir arıza var. Belki 10 liraya yapılabilecek bir arıza var. Fakat sizin bu ifadenizden hareketle, bu adam saf dedi, bu adam arabadan anlamıyor. Evet, senin de söylediğin gibi arabanın motoru yandı dedi. Yarın gel sana ben motoru vereyim. Yarın o adam gitti, 10 liralık bir arıza vardı, belki orada sadece bir civatayı değiştirdi. Ama adama araban senin motorunu yaktı dedi, ondan 1000 lira para aldıysa, bu adam sabah namaza gitmişti, bu adam namaz kılmıştı, bu adam diliyle Allahu Ekber demişti. Ya Rabbi, senin buyruklarını kabul ediyorum, onları hayatıma tatbik ediyorum, senden başka Rab tanımıyorum, senin ahkamını hayatıma uyguluyorum ya Rabbi diyen bu adam,
Eğer müşteriyi aldatıyorsa, yalan konuşuyorsa, bu adam ticaretiyle Allahu Ekber'i reddediyor bu adam. Doktora gittiniz, muayene oluyorsunuz, içeriye aldı sizi. Hocam şurası burası ağrılar, acılar, ızdıraplar var dedi. Anladı sendeki hastalık nedir? Fakat özel hastanede doktorluk yapıyor. Seni röntgene gönderdi, tomografiye gönderdi, MR'a gönderdi. Hastane ile onun arasında anlaşma var. Şu kadar hastayı MR'a, şu kadar hastayı tomografiye göndermesi lazım. Sen oraya gitmemen gerekiyordu. Normal bir hapla senin tedavin olacaktı. Ama o doktor eğer hastayı oraya gönderiyorsa diyor ki ya Rabbi ben Müslümanım, Allahu Ekber diyorum, namaz kılıyorum ama benim için para daha önemli ya Rabbi diyorsa, para kazanmak için hastaya zulmediyorsa, hastayı sömürüyorsa, o doktor diliyle Allahu Ekber diyor fakat hayatıyla Allahu Ekber'i yalanlıyor, reddediyor. Dişçiye gittiniz, ağzınızda iki tane çürük var, onları dolgu yapacak, tedavi olacaksınız ama orada kanal var dedi, orada kaplama yapmamız lazım dedi, o dişi almak gerekir dedi. Orada kendine iş çıkarıyorsa, yalan konuşuyorsa, sizden para kazanmak için bütün bunları yapıyorsa, diliyle o adam Allahu Ekber dese de, sabah camiye gelse de, rüküye varsa da, o adam haliyle, ticaretiyle, tedavisiyle Allahu Ekber'i reddediyor o adam. Bir baba düşünün, bir hane sahibi düşünün. Hanımı sabah evden çıkıyor, işe gidiyor. Evden işe giderken tesettüre, İslam kıyafetlerine riayet etmiyor. Ya eyyuhen nebiyyü kul li ezvacike ve benatike ve nisail mu'minin yudinine aleyhinne min celabi bihinne zâlike edna yu'rafne felâ yu'zeyn. Allah'ın bu cilbap ayetini biliyor. Hanım üzerine sokağa çıkarken İslam kıyafetini almalıydı. Ya da o adam evine arkadaşlarını davet etti. Onlarla bir masa hazırlattı. Erkekler, kadınlar, namahrem aynı masaya oturdular. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَضْنَ فُرُوجَهُنَّ. Allah'ın bu ayetini biliyor. Namazda okuyor. Rüküye gidiyor. Rüküye giderken Allahu Ekber diyorsunuz ya, Allahu Ekber diyoruz ya, bu halimizle şunu ilan ediyoruz. Ya Rabbi, Kur'an'da ne kadar emir varsa, ne kadar talimat varsa, ben onları kabul ediyorum, ben onları onaylıyorum Allah'ım. Rükûde seni tazim ediyorum, secdede seni tesbih ediyorum ya Rabbi. O Müslümanın, o kardeşimizin, eşi sabah, kızı sabah işe giderken ona tesettürü anlatırsa hanımı darılacak, hanımı üzülecek, hanımının rızasını düşünüyor. Hanımının rızasını kazanabilme adına eşine karşı vazifesini o adam, o baba yapmıyorsa, bu haliyle diyor ki ya Rabbi, eşimin rızası senin rızandan daha önemli. Senin ayetlerin var. Ben o ayetleri namazda okuyorum. Ben ayetleri Ramazan'da okuyorum. Benim mukabelelerim var. Benim sadakam var, benim zekatım var. Ama eşimi, ama kızımı üzemem diyorsa, Allahu Ekber diyen bu Müslüman haliyle Allahu Ekber'i tekzip ediyor. Bir yerde büyük bir memur olarak sizi atadılar. Yanınıza adamlar geliyor, imza atın diyorlar. Olmaz, atamam diyorsunuz. Yapamam, bu haksızlığa irtikap edemem. 100 lira rüşvet teklif ediyor. Olmaz diyorsunuz. Er-râşî vel-murteşî fin-nâr. Rüşveti alan da veren de cehennemdedir. Lânallâhu râşiye vel-murteşiye. Allah Azze ve Celle rüşveti alana da verene de lanet etti. Hadisi okuyorsunuz. Ama başka bir gün yanınıza biri geliyor. Size 1 milyon rüşvet teklif ediyor.

0: Olur diyorsunuz ama akşam falan saatte gel. Burada olmaz diyorsunuz. Eğer birisi bunu söylüyorsa, Allahu Ekber dese de, namaz kılsa da, camiye gelse de, bu adam lisan-ı haliyle diyor ki, ya Rabbi seni 1000 liraya terk etmem ama 1 milyon gelirse, 1 milyon lira gelirse senin rızanı kenara koyarım, o rüşveti alırım, çocuklarım var, ailem var, onlar daha güzel bir hayatı yaşasın diyorsa bu Müslüman, diliyle Allahu Ekber dese de haliyle Allahu Ekber'i reddediyor o Müslüman. İş adamı oldunuz. Müşteriler yanınıza geliyorlar. Kalktınız. Onların davetine uydunuz. Bir restoranta, bir lokantaya gittiniz. Orada bir masa hazırladılar. Masada içki var. Sizin önünüze de koydular. Büyüdünüz ya. Eskiden geliriniz şu kadardı. Şimdi dev bir tüccar oldunuz. Sizi Türkiye'nin büyük iş adamlarından kabul ediyorlar. İçki sofrasına sizi davet ettiler. Oturdunuz. Orada duruyorsunuz. Önünüze koydular. Midemde benim hastalık var. İçemem diyorsunuz. Şunu söyleyemiyorsunuz. Rabbim bunu yasakladı. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysru vel ensabu vel ezlamu risum min amelis şeytan. Sonraki ayetin sonunda fehel entum muntehun. Müminler, Müslümanlar, içkiden vazgeçtiniz değil mi? Sahabe bu ayeti duyduğu zaman evlerine koştular, içki küplerini aldılar, kapıya geldiler, döktüler. Medine sokaklarında içki aktı, içki seli olmuştu Medine sokaklarında. Eğer bir Müslüman o sofrada, hayır ben buraya oturamam, burada içki var, beni yoktan var eden, bu nimetleri veren, kainatın sahibine, Allah Azze ve Celle'ye ihanet edemem, ben burada olamam, oturamam demiyorsa, o adam diliyle Allahu Ekber dese de haliyle Allahu Ekber'i reddediyor o adam. Bir alim düşünün. Allah'ın ayetlerini minberde okuyor. Allah'ın ayetlerini kürsüde okuyor. Fakat zalim sultanlar Mısır'da, Filistin'de, Suriye'de, alemi İslam'ın farklı yerlerinde mazlumlara, mağdurlara, Allahu Ekber davası için şehit olanlara terörist diyorsa, o adam Medine'de, Mekke'de, haremde, haremin mihrabında olsa bile zalimleri onaylıyorsa, diliyle Kabe'nin mihrabında Allahu Ekber dese de haliyle Allahu Ekber'i reddediyor o imam. Allahu Ekber, Allahu Ekber davamız var. Eğer bir tüccar iş iyi gitmeye başlayınca o ortağını sömürüyorsa, onu işten çıkarıyorsa, şirketten çıkarıyor, ayırıyorsa, bu adam, bu tüccar yalan konuşuyorsa, Allahu Ekber demiş olsa da, bütün cemaatlere yetişse de, haliyle, ticaretiyle o adam Allahu Ekber'i reddediyor. Ya da bir yerde oturdunuz. Ya eyyühellezine amenu ictenibu kesiren minazzan inne ba'daz-zanni ismun ve la tecessesu. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki casusluk yapmayın. İnsanların mahrem dünyasına girmeyin. Onların evlerini, çocuklarını, ailelerini konuşmayın. Suizanda bulunmayın. Arkadaşlarınız var. Onlar orada gıybet yapıyorlar. Suizan var. Eleştiriyorlar. Soylarından, boylarından dolayı birilerine hakaret ediyorlar. Ayağa kalksan, ayrılsan oradan, arkadaşların var. Darılacaklar, üzülecekler. Onların rızası uğruna orada kalıyorsan, Allah'ın rızasını onların rızası adına terk ediyorsan, terk ediyorsak, o zaman dilimizle Allahu Ekber desek de halimiz ve hayatımız Allahu Ekber'i reddetmiş olur kardeşlerim. İkra kitabek. Rabbimin huzuruna gidince önümüze amel defterimizi koyacaklar. Amel defteri karnemiz olacak. Allahu Ekber'e hayatımız ne kadar uyuyor? Öğretmen, öğrenci, doktor, mühendis, esnaf, köylü, anne, baba, çocuk olarak Allahu Ekber hayatımızda ne kadar var? Allahu Ekber'i sözümüzle, lisanımızla söylediğimiz Allahu Ekber'i, namazda defalarca tekrar ettiğimiz İslam'ın manifestosu olan Allahu Ekber'i hayatımıza ne kadar tatbik ediyorsak işte o kadar Müslümanız. Müminler Allahu Ekber lisanlarıyla söyledikleri gibi evlerinde, cemiyetlerinde, devletlerinde, hayatlarının bütün şubelerinde Allahu Ekber deyince işte o zaman Allah Azze ve Celle'nin yardımına, nusretine muhatap olacaklar.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiram efendilerimize ayetel kürsüyü okumayı emretti. Ebu Hureyre radıyallahu an buyuruyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana akşam yatağa çekilince uyumak istediğim zaman uykudan önce ayetel kürsüyü okumayı bana emretti. Ashab-ı kiram efendilerimize Allah Resulü aleyhisselam farzdan sonra tesbihatı yaparken ayetel kürsüyü okumayı onlara emretti. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh akşam evine gelir, eve girince evin dört tarafını dolaşır, ayetel kürsüyü evin dört tarafına okur. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum evden çıkarken ayetel kürsü okurlar. Yani onunla kendilerini Allah Azze ve Celle'nin manevi korumasını alırlar. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Ayetel kürsü Medine'de nazil oldu. Ayetel kürsü nazil olunca şeytanın adamlarında bir tereddüt hali var. İblis onları görür. Arayın bakın neler oldu der. Feca'u ilel Medine. Medine'ye gelirler. Onlar bakarlar ki Medine'ye gelince Allah Azze ve Celle Medine'de ayetel kürsüyü indirdi. Onlarda bir korku, onlarda bir endişe hali var. Peki şeytan adamları neden ayetel kürsüden korkarlar? Sahabe-i kiram radıyallahu anhum okuyacaklar. Önce yüreklerini okuyacaklar. Biz de okuyoruz. Acaba bizden korkuyor mudur? Biz de ayetel kürsüyü her namazdan sonra okuyoruz. Evinizden çıkarken okuyorsunuz. Evinize girerken okuyorsunuz. Uçağa binerken, inerken okuyoruz. Ama Medine'ye gelmişlerdi. Onlarda bir korku vardı. Ayetel kürsü nazil oldu diye. Çünkü sahabe radıyallahu anhum bizim gibi ayetel kürsüyü duvarlara asmamışlardı. Duvarlara asabiliriz. Asın evinizin duvarlarına. Arabanızda ayetel kürsü olsun. Ama asıl ayetel kürsüyü yüreğimize asmalıyız. Zihnimize okumalıyız. Şeytan korkuyordu. Çünkü ayetel kürsü Roma'ya, Kisra'ya, Mısır'a, bütün zalimlere karşı sahabe-i kiram efendilerimizi kıyam etmeye davet ediyor. Onlara diyordu ki yeryüzünü yaratan Allah Azze ve Celle'dir. O halde Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum yeryüzünü yaratan Allah idare edecek. Ayağa kalkın. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Ondan başka ilah yok. Rızık veren o, her şeyi bilen o. Hazreti Yunus aleyhisselamın iniltilerini, duasını, münacatını denizin karanlığında, balığın içinde, gecede duyan Allah Azze ve Celle. Hazreti Musa'nın önünde denizi yaran O, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı ateşte yakmayan O, Alim olan O, Semî olan O, Basîr olan O, gören Allah, işiten Allah, yaratan Allah, o halde

Yürü Ebu Bekir, o Allah adına yürü. Yürü Ömer, yürü Bilal, Fatımalar, Zeynepler. Allah Azze ve Celle sizi, her şeye kadir olan Allah, yeryüzüne onun adına müdahale etmeye sizi davet ediyor. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız. Evlerinizin duvarlarını asın. Eğer orada resimler, suretler yoksa, televizyon ekranlarını orada açmıyorsanız, o odayı kirletmiyorsanız, manevi bir kir yoksa, yani bir oluktan o eve ekrandan kir akmıyorsa, o odada ayetel kürsü olsun, diğer ayetler olsun, ama bundan daha önemlisi, o ayetleri Allah Azze ve Celle yüreğimize okumayı, hayatımıza taşımayı bize emrediyor. Ne diyorsunuz? Allah'tan başka güç tanımıyorum. Yeryüzündeki bütün zalimlere bir baş kaldırıdır bu. Onun için şeytanda, adamlarında bir teyakkuz hali vardı. Allahu, o Allah Azze ve Celle, işiten, gören, bilen, yaratan, doyuran, içiren, öldüren, dirilten Allah Azze ve Celle. اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى. Çekirdekten hayat çıkaran Allah Azze ve Celle, çekirdeği yaran, ondan dev ağaçları çıkaran فَالِقُ الْاِصْبَاهِ, karanlıktan sonra sabahı getiren وَالَّذ۪ي اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, semadan yağmuru indiren. Bunları normal bir nazarla düşünmeyin. Hayat hep gece olsa kim sabahı getirir? Sürekli gündüz olsa kim geceyi getirir? Yağmurun yağması fevkalade bir hadise. O halde bunları gördüğünüz zaman, o Allah'ın adına yeryüzünde yürüyün. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. O Allah haydır, o diridir. Her şey ölecek, her şey son bulacak, her şeyin bir eceli var. Ama Allah Azze ve Celle'nin başı yok, sonu yok. O haydır. Bütün hayatlar ondan geliyor. Bütün hayatlar. Sen hayattasın ondan. Ben hayattayım ondan. Onun dilemesiyle, onun iradesiyle. Hayat nedir? Nasıl bir şeydir? Onu düşün diyor. Oradan bak eşyaya, oradan bak dünyaya. Çocuktun, akşam baban eve geliyordu, kapıyı açıyordun, baban sana selam veriyordu, kucağına alıyordu, seviyordu, okşuyordu, evin bir köşesinde babanla oturuyordun, sonra validen sofrayı hazırlıyordu, oturuyordunuz, bismillah diyordunuz, elhamdülillah diyordunuz yemekten sonra. Peki babanız bir anda bir krizle beraber aranızdan ayrıldı, ondan o ruhu alan nedir? Baban şimdi orada da yatıyor, öldü. Onun bir kalbi vardı, bir ciğeri vardı. Doktorlar diyor ki ciğerin 5000 tane fonksiyonu var. Baban orada, ciğeri yine içinde. Ama şimdi ciğer bir et parçası oldu. Kalbi vardı, bedenini idare ediyordu. Ama şimdi kalbi babanın bir et parçası haline geldi. O halde hayatı veren kim kardeşim? Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Onun şeriatını yaşarken kimseden korkma. Hayatı sana veren o. Baban orada, dedem orada, yatıyor işte, kalbi orada. 5000 fonksiyonu vardı ciğerinin ama şimdi bir et parçasına döndü. Gözüm görüyor. Öldüğüm zaman, eğer gözüm bir kazada benden çıksa, şurada dursa, bu bir ölünün gözü der. İnsanlar ondan korkarlar, yanında durmazlar, alırlar, çöpe atarlar veya bir yere gömerler. Ama bu göze o hayatı veren kim kardeşim? Babanla oturuyordun, odada muhabbet ediyordun. Ama şimdi babanın öldüğü odaya girerken korkuyorsun. Belki bir ay bu hal sende devam ediyor. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Hayat ondan geliyor.
Dünyanın en meşhur doktorunu düşünün. İnsanlar ona geliyorlar, sıraya giriyorlar. Meşhur olduğundan dolayı eğer imanında ve ahlakında bir problem varsa çaresiz hastalar ona geliyorlar, 10 bin lira alıyor bir ameliyata. Eğer müşteri daha fazlaysa 20 alıyor, 30 alıyor. Çaresiz adamlar ona

0: geliyorlar. Alıyor, ameliyathaneye çıkarıyor. Ama bir gün sedye ile o doktorun evladını getiriyorlar. Doktor önlüğünü giyiyor. Asistanlarını yanına alıyor. Anesteziyi veriyorlar. Ameliyata başlıyorlar. Fakat doktor içeriden ağlayarak çıkıyor. Dünyanın en meşhur doktoruydu. Nerede evladı? Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Hayatı veren odur. Allah Azze ve Celle'dir. Bu hayatta tesadüfe yer yok. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Arabayla gidiyorsunuz, Çorum'da bir yerde mola veriyorsunuz, orada oturalım diyorsunuz, oturuyorsunuz, bir kene geliyor, size yapışıyor, orada adam vefat ediyor. O keneyle o adamı Çorum'daki o yerde toplayan güç ve kuvvetin sahibi kimdir? Bir dağ başına gittiniz, orada oturuyorsunuz, otururken bir akrep geliyor, akrep yapışıyor, adam vefat ediyor. Akreple adamı dağ başında toplayan kim? Seni bir damla sudan yaratan Allah Azze ve Celle senin hayatını idare ediyor, yönetiyor, bakmıyor musun diyor. Gül, dikiyorsun toprağa, büyüyor, gidiyorsun, kokluyorsun, gül topraktan çıkmıştı, okşuyorsun onu, sana sürur veriyor. Peki milyonlarca para harcıyorsun, bir fabrika kuruyorsun, orada yapma güller imal ediyorsun. Yapma gülleri imal edebilmek için milyonlarca para harcamıştın. Peki Allah Azze ve Celle'nin senin müdahalen olmadan toprağa düşen bir tohum var ettiği, yarattığı o gül gibi bir gül var edebilir misin? İnekler heykeller dikiyorlar, Allah'a isyan ediyorlar. Şehirlerin girişlerinde hayvan heykelleri var, çıkışlarında heykeller var, onları dikiyorlar. Peki kardeşim, Allah Azze ve Celle ineği var etti, onu yarattı, yeşil ot alıyor, sana beyaz süt veriyor, yapabilirler mi? Allah'a meydan okuyanlar, fabrikalar kursalar, oralarda inekler imal etseler, heykeller, putlar yapsalar, yaparlar mı? Vallahi yapamazlar. O halde Hazreti Ebubekir gibi Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum, Hazreti Ömer gibi, Bilal-i Habeşi gibi, eğer bu ümmet Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum derse, kayyum olan o, idare eden o, yaratan o, yöneten o, bütün mevcudiyetimizle Allah Azze ve Celle'ye iman eder, teslim olur, ayet-er kürsüyü duvarlara astığımız gibi yüreğimize asabilirsek, o Allah yeniden bizim yolumuza açacaktır. Yollarımız işte o zaman açılacak. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum inandılar. İn ted'uhum la yesma'u du'a'akum ve lev semi'u mestecabu lekum. İn ted'uhum, o putları elleriyle yaptıkları putları davet etseler, la yesma'u du'a'akum, onların çağrılarını o putlar duymazlar. Kur'an-ı Kerim, ayet-er kürsü böyle bir zamanda indi. Yani onları elinizle yaptınız. Onların önünde dursanız, yalvarsanız, onlar sizi duymazlar. İn ted'uhum la yesma'u du'a'akum ve lev semi'u mescecabu lekum. Duysalar da size icabet edemezler. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum buna inandılar. Putları terk ettiler. Gören, yaratan, yöneten, yoktan var eden Allah Azze ve Celle'ye iman ettiler. Allah Azze ve Celle onların yolunu açtı. Yardım ondan geliyor dediler. Zafer ondan geliyor dediler. Ve gördüler bunu. Uhud'da yenilince imanları arttı. Anladılar ki yardım ondan geliyor. Eğer Peygamber aleyhissalatu vesselama itaatta kusur olursa Allah'tan nusret gelmeyecek. Ondan yardım gelmeyecek. Kardeşlerim, Peygamber aleyhissalatu vesselam Bedir'de ellerini kaldırdı. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Ya Rabbi bize imdad et deyince semadan Bedir'e melekler gelmişti. Ama o kafirler, onlar ilahlarına yalvarsalar ilahları onları duymaz. Bedir'de duymadı, Mekke'nin fethinde duymadı. Sahabe İran'ı ortadan kaldırdı. Mecusilerin ilahları imdad edemediler. Ey Müslümanlar, Ayet-er Kürsü'yü duvarlara astığınız gibi eğer yüreklerinize yazabilirseniz Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum, hay olduğuna, kayyum olduğuna bütün hücrelerinizle ittiba ederseniz in ted'uhum la yesma'u duaakum, Amerika'nın filoları, Amerika'nın uçakları, orduları havalanacaklar. Sizi vurmak için gelecekler. Alemi İslam'ı vurmak için gelecekler. Ama Allah müdahale edince, Allah sizin dualarınıza icabet edince Bedir gibi olacak. Pentagon'dan yardım isteyecekler. Ama uçakları denizlere, dağlara gömülecek Allah'ın inayetiyle. İnanın Kur'an'a. Ya eyyühellezine amenu aminu billah. İman edenler, yeniden iman edin. Hazreti Ömer gibi iman edin. Hazreti Ebubekir gibi iman edin. Marka Müslümanı değil, bütün varlığımız, mevcudiyetimizle teslim olalım. Olacak Allah'ın inayetiyle. Biz Hazreti Ebubekir gibi, biz Abdurrahman bin Avf gibi, Hazreti Hamza gibi, Musab bin Umeyr gibi iman edersek, Amerika'nın uçakları, Rusya'nın uçakları Moskova'dan, Pentagon'dan havalanacaklar. Amerika'dan yardım isteyecekler ama irtibat kuramayacaklar. Gelecek o gün, gelecek. Bedir'de geldiği gibi. Sahabe-i kiram radıyallahu anhüm efendilerimizin yolunu açan Allah azze ve celle, sahabe gibi iman edersek, yüreğimize yazarsak, hayat veren sensin ya Rabbi dersek, o zaman dünya değişecek. Ama önce algımızı değiştireceğiz. Havaalanından bir uçak kalkıyor. Rusya'dan kalkmıştı. Suriye'ye gidiyordu. Yılbaşı gecesinde Müslümanları katleden o eşkıyalarını eğlendireceklerdi. Alkışlarla göndermişlerdi. Fakat birkaç dakika sonra televizyonlarda acil koduyla bir haber geçiyordu. Uçak Karadeniz'in sularına düştü. Düşüren kim? O uçak defalarca havalanmıştı. Oradakilerin ecelini takdir eden, o uçakta onları Karadeniz'in sularına gömmeyi murad eden Allah Azze ve Celle. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاءَ, ölümü de hayatı da yaratan o. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Hay olan o, kayyum olan o. Kardeşlerim, Müslümanlarda da savrulma var. Müslümanlarda bazen hoca olarak bu ümmetin önüne geçenlerde, onlarda da deizme doğru bir savrulma var, onu görüyorsunuz. Yani yağmur yağıyor bir yere. Allah Azze ve Celle yağmuru ya rahmetine mebni olarak gönderir, ya azaba mebni olarak gönderir. Hazreti Nuh Aleyhisselam'a geliyorlar. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Diyorlar ki, ellerini kaldır da Allah bize yağmur göndersin. Hazreti Nuh Aleyhisselam, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, Allah'a istiğfar edin, yağmur göndersin. Eğer tevbe ederseniz size merhamet eder. Yani yağmur geliyorsa merhametten gelir. Veya yağmur geliyorsa azaptan gelebilir. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın yolunu kestiler. Allah diyemesin, yasak dediler. Hazreti Nuh Aleyhisselam'a müsaade etmediler. Tam 950 yıl onların mücadelesi devam etti. Sonunda ellerini ağzını bağladılar Hazreti Nuh'un. Ellerini kaldırdı. Fedaha rabbahu enni mağlubun fentasir. Fefetahna ebvâbes semâi bimâin munhemir. Ya Rabbi yenildim, yıkıldım Allah'ım, ellerimden tut ya Rabbi. فَدَعَا رَبَّهُ اَنِّي مَغْلُوبٌ, mağlup oldum Allah'ım. Allah diyemiyorum ya Rabbi. Allahu Ekber diyemiyorum. Feda Rabbahu enni mağlubun fentasir. Yardım et ya Rabbi. Yeryüzünde Allah diyenleri zelil etme ya Rabbi. Feda Rabbahu enni mağlubun fentasir. Fefetahna ebuvâbes semâi bimâin munhamir. Bardaktan sular boşalır gibi semanın kaplarını açtık. Tesadüf var mı? وَمَا تَسْخُدُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا. Yaprak onun müsaadesi olmadan düşmüyor. Yağmur onun müsaadesi olmadan düşmez. Eşyada sebepler var. Doğumun sebebi yok mu? Anne baba olmasa biz olur muyduk? Ama yaratan kim? Anneler babalar var ama çocukları olmuyor. Yaratan var eden kim? Yağmura sebepleri koyan Allah Azze ve Celle. Fakat neden gönderir? Niçin gönderir? Bazen kuruyan toprağa gelir. Bazen isyan olan beldelere gelir. Otellerinde zina olan beldelere gelir. Sahillerinde kadınların anadan uryan dolaştığı beldelere gelir. Fedaha rabbahu enni mağlubun fentasir. Sokağa çıkan İffetli gençlerin, ya Rabbi gözümüzü açıp da sokaklarda yürüyemiyoruz dediği zaman gelir. Semanın kapıları açılır. Kardeşlerim, yeryüzünde tesadüf yok. Yaprak düşecekse Allah Azze ve Celle ezelde onun düşmesini murad etti. Ezeldeki takdire, ezeldeki nizama göre düşüyor. O halde zaharal fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nas. Yeryüzünde fitne varsa, acı varsa insanların yaptığından dolayı. لِيُذ۪يكَهُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Allah Azze ve Celle ehli imana yaptıklarının bir kısmını tattırıyor ki yoluna dönsünler. Uyansınlar. Önlerinde kıyamet var, önlerinde mahşer var. Diyeceksiniz ki batıda, Avrupa'da daha fazla insan var. Onlar onun cezasını cehennemde görecekler. Ama onun bize merhameti var. Merhameti olduğundan dolayı bazen yağmurla, bazen depremle, bazen rüzgarla bizi uyandırır. Ey kullarım, yoluma gelin, Allah'a dönün. O halde kardeşlerim, ashab-ı kiram ayet-el kürsüyü okudular, yüreklerine yazdılar. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali musab oldular. Yürürken ne sağlarına ne sollarına baktılar. Onlar kim ki dediler. Allah murad etmeyince bütün dünya üzerimize gelse onların gücü yetmez dediler. Eğer Allah murad ederse önümüzden denizler yarılır dediler. Allah murad etmeyince onlar bizi ateşlere atsalar da yakamazlar dediler. Ey çocuklarına ayetel kürsüyü ezberleten Müslümanlar, akşam yatağa çekilirken ayetel kürsüyü okuyanlar, evlerinden çıkarken okuyanlar, eğer biz ayetel kürsüdeki o manaya iman edersek, hayat veren odur, dünyayı yaratan odur. Ela lehul halku vel amr. Yaratan da o, yöneten de odur. O halde tabiat dediğiniz nedir ki? Cansız bir varlık. Cansız varlık dağlar, taşlar dünyayı idare edebilir mi? Deizme, putçuluğa kayanlar var. Eğer biz bütün bunlar onun idaresiyle oluyor der, iman edersek, yenildiğimiz zaman bile Uhud'da olduğu gibi imanımız dağ gibi olacak. İşte oralardan Müslümanlar nasıl Mekke'nin fethine yürüdüyse mazlumlar da Bağdat'ın, Şam'ın fethine yürüyecekler.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi. Yok bizde. Yok.

0: Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.

yaşadığımız dünyanın içinde ciddi bir şekilde yükü ağır, konuları çok ve hesabı zor bir ümmet olarak yaşıyoruz. Pek çok Müslüman bugün havanın bulutlu olmasından dolayı gecenin geldiğini zannediyor. Bulutlu havalar aldatıcıdır. Gece vakti gelmeden gelemez. İlla vakti, anı geldiğinde geceden söz edilebilir. Hava bulutludur. Bu bulut kimseyi aldatmasın. Kader Allah'ın kaderidir. Mülk Allah'ın mülküdür. Din de Allah'ındır. Müminler de Allah'ın emrindedirler. Eğer Rabbimiz bize bir yük takdir buyurduysa, biz o yükü biiznillah taşırız. Eğer Rabbimiz bize bir yol kat etmemizi emir buyurduysa, biz o yolu biiznillah aşarız. Şu kadar ki, yolun uzun gibi görünmesi, iklimin çetin bir iklim gibi kendisini göstermesi, yine Allah'ın kaderiyledir. Bu sebeple mevcut dünya şartlarında Müslümanlar olarak biz çok büyük sıkıntıların içinde yaşadığımızı hissediyor olabiliriz. Ama aşılamaz bir yolda değiliz. Kaldırılamaz bir yükün altında değiliz. Buna iman ediyoruz. Böyle düşünüyoruz, böyle anlamak istiyoruz demiyorum. Buna iman ediyoruz diyorum. Bu günleri geçireceğiz. Ümmet olarak, şahıslar olarak değil. Çünkü Sümeyye olup, Yaser olup, Hamza olup, güneşin doğduğu saati görmeden gidebiliriz biz şahıs olarak. Ama ümmetim sabahı görecek Allah'ın izniyle. Benim nöbetim gece saatine rastlamıştır. O kadar. Böyle iman ediyoruz. Ancak bu dersimizde farklı bir pencere açacağız. Dünyayı seyretmek için. O pencereden bakıp olayları, gidişatı tahlil etme ve yorum yapma kabiliyetimizi inşallah geliştireceğiz. Aziz kardeşlerim, biz Allah'ın dinine yardım etmek, bu dini limana kavuşturmak zorundayız. Bu bizim vazifemizdir. Namaz gibi ve diğer ibadetler gibi vazifemizdir. Ancak bütün bu sorumluluktan, bu büyük çalışmadan başarı ile, zaferle çıkabilmemiz için Allah'ın yardım etmesi şarttır. Batıla ve batılın gücüne karşı ancak Allah'ın yardım ettiği kulları başarılı sonuçlar elde edebilirler. Biz de Allah'ın yardımı kadar başarılı Müslüman oluruz. Bu nedenle elimizde büyük bir hakikat var. Nedir bu hakikat? Allah'ın yardım ettiği kulları peygamber de olsalar sonuca ulaşabilirler. Allah'ın yardım etmiyor olması, sonuca ulaşmadan yolda kalmak, başarısızlığa gömülüp kalmak demektir. O zaman hedefimiz bizim zafer de değil, Allah'ın yardımına müstahak

de hak mümin olmaktır. Allah yardım ediyorsa sana, şehadetten zevk alırsın. İnfak sana lezzet verir. Yorulmazsın. Allah sana yardım ediyorsa, parmağın yarısı kesildiği için kılıç tutmana engel oluyorsa, sen nesin beni Allah yolunda engelliyorsun diye basar, parmağını tamamen koparır, yoluna devam edersin. Kafirler kaç kişi diye saymazsın hiçbir zaman. Ben buradayım diye sloganla çıkarsın. Kafirlerin gücünün büyüklüğünü değil, Allah'ın kudretinin büyüklüğünü düşünerek yol alırsın. Allah yardım etmedi mi sana? Karıncalar da uykusuz bırakar seni o zaman. Açlık başına dert olur. Küfür rüyalarına girer senin. Mümin, Allah'ın yardımı kadar güçlüdür. Çünkü Allah'ın yardımı ayakta tutan enerji demektir. Peki Allah her müminim ben diyene yardım ediyor mu? Hayır. Böyle bir kanunu yok Allah'ın. Allah yardımına müstahak gördüğü, yardım etmeyi uygun bulduğu kullarına yardım ediyor. Onun için eğer biz mevcut dünya şartlarını mümin olarak lehimize çevireceksek, elimizde Allah'ın yardımını gösteren bir harita bulunması gerekiyor. Bu haritayla yol aldığımızda, hava bulutlu da olsa, fırtına da olsa, biz bir yardım haritası üzerinden Allah'ın desteklediği ve bizim için aciliyet kesbeden yardımların gösterildiği bir harita üzerinden yol aldığımızda bunalmayız. Sıkıntıya girmeyiz. Acılar bizi çökertemez. Korkular bizi ürkütemez. Yokluklar bizi çaresiz bırakamaz o zaman. Bu olmadığında, maazallah, Allah'ın yardımı olmadığında, kendi varlığımız bile ürkme nedeni olur. Filanca Allah'ın mücahit kulu başarıya ulaştı bileğinin gücüyle değil. Ya neyle? Allah'ın yanında olduğunu hissederek. Filanca onca müminin duasına desteğine rağmen ürktü kaçtıysa tek başına yol almaya çalıştığı içindir. Okyanuslardan önce küçük derelerde bile boğulmuştur o. Ama okyanusta da boğulmayan mümin, Allah'ın yardımına güvenen ve o yardımı da hak ettiği için onunla yol alan bir mümin olduğundan. Kur'an'ımız 65 ayetinde direkt ve dolaylı olarak Allah'ın yardımından, o yardımı hak eden kaliteli imandan söz ediyor. Ben hızlı bir şekilde bu ayet numaralarını ve surelerin isimlerini zikredeyim. Özellikle bunaldığımızda bu ayetlerden herhangi bir tanesini açıp okuyup aslında okyanusta, fırtınada, bulutlu havalarda şehri kaplayan, ruhları bunaltan sist ortamında hangi şartlarda Allah'ın yardımına müstahak olunacağını belgeleyen, yol gösteren, acil yardım noktalarının neler olduğunu bize gösteren ayetler olarak bunları her zaman çalışma masamızın başında bulunduralım. Şöyle bir şey tavsiye edebilirim. Bu ayetleri, 65 ayeti, 65 güne veya 65 haftaya bölebiliriz. Her birini bir tefsirden dikkatlice okuyup Rabbimin yardım etme şartlarını veya çalışma şartnamesini

Ya da yakıt biterken acilen uğranılabilecek ilk yakıt istasyonunu gösteriyor bu ayetler. Ben bunları sırasıyla konu ağırlığı itibariyle dizmek istiyorum. Sure ve ayet numarasını yazalım. Daha sonra da oturup bunları başlı başına ders de yapabiliriz kendi kendimize. Ana teması kimin elinden tutuyor Allah'tır. Ya da başlığı değiştirelim. Halid bin Velid niye zafere ulaştı hep? Başlığı değiştirelim. Ölümden bile zevk alır hale nasıl geliyormuş insan? Başlığı değiştirelim. Müminin içini doldurduğu iman neymiş? Bunları özellikle merak edenler için bizzat Allah'ın kitabından mütalaa ederek okuyabileceğimiz ders konuları yapabiliriz. Bakara suresinin 107. ayeti çok net bir şekilde ilan ediyor arkadaşlar. Bakara'nın 107. ayeti, Allah'tan başka sizin yardım edecek kimseniz yoktur diyor. Kanun. Yine Bakara suresinin 120. ayeti aynı mantığı işliyor. Bakara suresinin 250. ayeti Allah'ın yardımına örnek veriyor. Bakara suresinin 286. ayeti böyle bir temenni içerisinde müminlik yaşamamız gerektiğini anlatıyor. Ali İmran suresinin 13. ayeti Allah'ın dilediğine yardım ettiğini, o yardım ettiği kullarının ancak sonuca ulaştığını anlatıyor. Ali İmran suresinin 56. ayeti, 81. ayeti, 103. ayeti, 104. ayeti, 105. ayeti, 123. ayeti, 126. 147. 151. 163. 160. ayeti ve 173. ayetleri çok net bir şekilde yardım Allah'ın yardımıdır. O yardımla ancak yol kat edilebilir diye ilan ediyorum. Nisa suresinin 45. ayeti Allah'ın yardım etmesi halinde her şeyin düz gideceğini söylüyor. 52. ayeti Nisa suresinin, 75. ayeti, 89. ayeti, 102. ayeti, 103. ayeti, 104. ayeti, ancak Allah'ın yardım ettiği kullarının zafere ulaştığını, bunalmadıklarını, çaresiz kalmadıklarını örnekler vererek anlatıyor. Enfal suresinin 1. 9. 10. 11. 12. 15. 16. 17. 18. 20. 24. ayetleri. Enfal suresinin yine 43, 44, 45, 46, 47, 48. 60. 61. 62. ayetleri. 63. 64. 65. 66. ayetleri. Dikkat ederseniz Enfal suresi, Ali İmran suresi, Bakara suresi diyoruz. Neden bu sureler yoğun bir şekilde yeryüzünü Allah'ın mağlup olmayan kulları olarak yaşama aşısı yapan cihat dolu surelerdir bunlar. Ve bu ayetlerin bu surelerde özellikle cihatta Allah'ın yardımının temel şartlarını anlattığını görüyoruz. Tevbe suresinin 20. ayeti, 24. ayeti, 25. ayeti, 26. ayeti, 38. 39. 40. 41. 123. ayetleri Tevbe suresinin Allah'ın yardımının temel şartlarından söz ettiğini görüyoruz. Nur suresinin 54. 55. ayetleri yine Allah'ın yardımının nasıl geleceğini anlatıyor. Ahzab suresinin 9. ayeti Allah'ın yardımının hangi şartlarda daha önce uygulandığını anlatıyor. Muhammed suresinin 7. ayeti temel şartlardan yine söz ediyor. Saf suresinin 4. ayeti, 10. ayeti, 11. ayeti, 12. ayeti ve 13. ayeti Allah bu dünyada

kime yardım etti, bundan sonra da kimlere yardım eder onu anlatıyor. Aziz kardeşlerim, tekrar vurguluyorum. Hava bulutlu veya bulutsuz, gidilecek yol aynıdır. Mevsim yaz veya kış, yol aynıdır. Şu kadar ki, dünyayı hep bahar zannedenler, kış olunca yolla gidilmeyeceğini zannederler, yanılırlar.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Hayatı hep güneşlik zannedenler bulutlu bir havada çöker kalırlar. Halbuki Allah o yollarda bulutlu, karanlık mevsim de olsa gidilecek şartlar verir. Ama bunu idrak kişiden kişiye göre neden değişir? Kişinin Allah'ın yardımından mahrum olmasına göre değişir. Biz bu nedenle mümin insan olarak bu yollarda yol kat edebilmek için su kadar, ekmek kadar Allah'ın yardımına muhtacız. Hava kadar, damarımızda kan bulunup bulunmamasına kadar, o ihtiyaç kadar Allah'ın yardımına muhtacız. Bu yardım da sıradan form doldurmuş bulunan herkese yapılan bir yardım değildir. Hak edene yapılan bir yardımdır. Sözünü ettiğimiz yardımın hangi şartlarda hangi müminlere verildiğini bahseden, direkt ve dolaylı anlatan 60 küsur ayetin rakamlarını ve sure isimlerini zikrettim. Merak ettiğimizde o konuyu baştan sona şöyle doyasıya, mesela bir yaz tatilimi bu konuyu araştırmaya geçirmeye karar verirsem 2 aylık güzel bir konu karşıma çıkmış olur. Bu ayetlerden topluca çıkan sonuçları ben size şimdi arz edeyim. Kardeşlerim, bir kere Kur'an'ımız yardımdan söz ederken para yardımından söz etmiyor. Sadece meleklerin gelip kafirlerin kafasını koparmasından da yardım olarak söz etmiyor. Kur'an'ın yardım dediği şey 4 konudur. Allah Azze ve Celle eğer yardım edecekse bir şahsa veya bir kitleye, cemaate, ümmete, bir zamanda yaşayan müminlere yardım edecekse eğer, Allah'ın bu yardımı 4 türlüdür. Birincisi, kafirlerin önünü tıkar, engeller. Bu mümine yardımdır. Kafirin önünü tıkaması, onlara korku salması şeklinde de olabilir bu yardım. Birinci çeşit. İkincisi, bizzat müminlere lojistik veya kişi desteğiyle yardım edebilir. Bedir'de yardım etti. Nasıl yardım etti? 3000 kişi, 5000 kişi melek olarak gönderdi Allah. 300 kişi geldiler. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun. 300 kişi geldiler. O 300 kişiyi Allah 3000 melekle destekledi. Kafirler 3000 kişiydiler. Karşılarında 3000 kişiyi görünce ötleri patladı. Bu bir yardım çeşidi. İkincisi de bu. Üçüncü olarak zafer coşkusu veriyor Allah. Ölümden bile zevk alan dolu dolu bir ihtiras veya herhangi bir menfaat hissi olmadan cenneti bekleyen, cennet için çalışan kadro haline getiriyor müminleri. Uhud'da olduğu gibi. Tebuk'te olduğu gibi, Ahzab'da olduğu gibi. Böylece müminler kapasiteleri 100 ise 1000'e çıkıyorlar. Daha enerjik, daha dolu dolu bir atılım yapıyor mümin. Bu da Allah'ın bir yardım çeşidi. Bunu vermediği zaman Allah, tam kadro çıksan bile kapasitesiz işler yapıyorsun. Ama zafer duygusunu verdiğinde mümin, azsan bile çok iş üretiyorsun. Dördüncü Allah'ın yardımı, bizzat Allah'ın küfürden intikam almasıdır. Dolayısıyla müminler Allah'ın meleklerine yürüttüğü veya kendisinin murad ettiği başka bir yönle, başka bir sebeple bitirdiği bir savaşın içinde buluyorlar kendilerini. Bu da bir Allah'ın yardım çeşidi. Hangisi olursa olsun, nasıl yaptığı, neyle yaptığı, niye yaptığı hiç önemli değil. Allah yardım ediyor. Bu yardımıyla müminler zafer kazanıyorlar. Şekli, yöntemi hiç önemli değil. Burada kardeşlerim, bizim Allah'ın yardımı diye bir başlığı doyasıya açıp işlememizden söz ediyoruz. Ama iki başlık çok önemli. Bu iki başlığı aslında ara başlık diyeyim bunlara ben. Konuşup daha sonra Kur'an'ımızın hangi şartlarda müminlere yardım ettiğine geçeceğiz. Ya da Rabbimizin Kur'an'da anlattığı, Kur'an ayetleriyle önümüze koyduğu yardım şartlarına geçeceğiz. Ama iki gizli dosya açmam gerekiyor. Birincisi Ra'd suresinin 11. ayetidir. Ayrıntılarına girmeyeceğim bu konunun. Ama Allah'tan yardım isteyenlerin Ra'd suresinin 11. ayetini unutmamaları gerektiğini, bütün konuşmalar, İslam toplumu, ümmeti Muhammed, cihat, bunların hepsini bir kenara koy, Ra'd suresinin 11. ayetini unutma dememiz gerekiyor. Hangi ayettir bu? İnna Allah la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Allah kendisini değiştirmeyen bir milleti değiştirmez. Her şey, bütün güçler Allah'ın elinde. Ama dönüşüm isteyenleri dönüştürüyor Allah. Demek ki kura ile değil bu iş. Ne ile? İstek belirtmekle bu iş. Bir bu. Bunu unutmuyoruz. İkincisi, biz ümmeti Muhammed'in Allah'ın yardımına muhtaç olduğu şeyleri tespit etmeliyiz. Yani Allah'tan yardım istiyoruz biz. Allah'tan yardım istediğimiz haritamız, yardım haritamız hangi konulardır? Bunları tespit etmemiz lazım. Bunlar da üç başlık arkadaşlar. Bu üç başlık, yahu Allah bu konularda bize yardım etseye dediğimiz başlıktır. Veya dua istediğimiz şeylerdir bunlar. Birincisi, ümmetimizin psikolojik çöküntüsüdür. Ümmetimiz psikolojik olarak çökmüştür arkadaşlar. Başta Allah'a daveti temsil etmesi gereken alimlerinden, önderlerinden, siyasetçilerine kadar ümmetimiz korkunç denebilecek psikolojik bir çöküntü içine düşmüştür. İkinci olarak ümmetimiz kültürde, ilimde, siyasette, hatta ne yazık ki dinde taklit hastalığına yakalanmıştır. Bu taklit hastalığı ümmetimizin bataklığına dönüşmüştür. Üçüncü olarak da ümmetimiz din adına da olsa bir parçalanma, gruplaşma bataklığına dönmüştür. Psikolojik çöküntü, taklit ve bölünme, parçalanma, bataklık düzeyine inmiştir ne yazık ki. Bu sebeple bu üç konu Allah'ın yardımı olmadan aşılamayacak sorun haline gelmiştir.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: Burası Yıldız Efendim.

Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.

Ya Resulallah, senin yokluğunda ümmet çaresiz. Öksüz ve yetimler kaldı kimsesiz. Nasıl güleceğiz bilmem ki sensiz. Neredesin benim canım efendi? Ebu Bekir ile Ömer'in nerede? Cihanın güneşi hemşirin sözlü. Hani Osman ile Can Ali nerede? Hani Osman ile Can Ali nerede?

0: bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan, adın geçer. Kalbe nur, gönle safa, Eşref-ül Vera, Seyyidina, Hazreti Muhammed'in Mustafa. Adın geçer. Ebabil çığlığı vurur dağlarına ve gölgesi toprağına düşer. Toprak sensiz karanlıktır, Mekke sensiz karanlık. Karanlıkta duyulan kürek sesleri, karanlıkta açılan karanlık çukurlar, karanlıkta bir kız çocuğunun anne diyen feryadı, karanlıkta bir kız çocuğunun toprağa gömülen adı. Çukurun yanı başında bir terlik, belli ki diğeri ayağındaydı. Ve çukura bir yıldızın ışığı düşer. Bu yıldız yazar gökyüzünün adını. Gökyüzüne sürünce Cebrail kanadını, rengarenk melekler iner semadan. Bir melek seslenir maveradan. Alemlere kutlu doğum haberini yayın. Müjde vermedik bir varlık bırakmayın. Ve ey Medain şehri, titreyerek uyan. İstahrabatta yanan ateşlere son emri verilsin. Ey Kabe'deki putlar, yüzünüzü toprağa gömün. Ey toprak, Save Gölü'nün suyunu çek. Ey yeraltı suları, çıkın ve semaveyi doldurun. Ve durun, durun ve sessiz olun. Bakın, yıldızlar yaklaşıyor. Salkım salkım. Yıldızlar yaklaşıyor annesinin yüzüne. İşte gözleri gözlerinde, o simsiyah nur denizi gözlerine, doya doya bakıyor Hazreti Amine. Her asra uzanacak ellerinden öpüyor. Arşa reyhan kokusu salan o minik nefesini kokluyor. Cennet kokuları sarıyor gökleri ve yeri. Nurdan ayaklarını okşuyor annesinin elleri ve eğiliyor kulağına, ismini fısıldıyor. Muhammed, Muhammed'im.

kanatlarını yerlere serip, saçlarını koklamak, bir anne gibi saçlarını taramak ona nasip. Adın geçer, Hatice'nin kalbinde en sevgili yar. Hatice'nin evinde hazırlık başlar. Önce sadık rüyalar, gece ne görürsen gündüz onunla şekillenir. Ve ardından geçince yanından ağaç yapraklarından sana selamlar gelir. Sen her şeye aşinasın, her şey aşina sana. Ruhul Kudüs inecek bu gece Nur Dağı'na. Ağır bir yük binecek geniş omuzlarına. Adın geçer. Vahyin arafesinde, Nur Dağı'nın zirvesinde, dünyayı teşrif buyurduğun gibi yine pazartesinde. Adın geçer, Hira'yı vahyin kokusu sarar. Nur yağar Nur Dağı'na, mübarek ayağına sabah serinliği vurur. Ardından nurdan bir anafor kaplar Hira'yı ve insan suretinde Cebrail karşında durur. Oku. Sen okuma bilmezsin efendim. Doğru. Ancak sen oku ki okuma bilenlerin hepsi susacak. Allah seninle konuşacak. Oku. Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku. Senin Rabbin kalemle yazmayı talim eden, insana bilmediğini öğreten bol kerem ve ihsan sahibidir. İşte Nur Dağı'nın zirvesinden eteklerine doğru inen son peygamber. İnsanlığın kurtuluşu inen bu nurda. Semada yıldızlar, Mekke'de dağlar el bağlamış huzurda. Sevinin ey insanlar, bu inen baş tacımız, övüncümüz, ilacımız. Bu inen iki dünya servetimiz, sevincimiz, acımız. Bu inen nur denizi, varlığın en şereflisi. İbrahim milletinin biricik seyyididir o. Savaşların bileği bükülmemiş yiğididir o. Şanını anlatmaya kelimelerin yok sonu. Çünkü 18 bin alem onu Muhammed Mustafa diye tanır.

adın geçer. 23 yıl süren ilahi davet. Alevden bir şehirdir Mekke-i Mükerreme. Girdiğin kalbi ateşe vermek ister şirk. Sonra hicret, bir serinlik. Ana kucağı gibidir Medine-i Münevvere. Nazarınla büyür Yesrib'in çocukları. Nazarınla taşları elmasa çevirirsin. Gökyüzünden ayet yağar Cibril yağmurlarıyla. Kalbine inenleri insanlığa verirsin. Ve son kez açılır semanın kapıları. Son kez vahyi getirir Cibril-i Emin sana. Sen hüzün peygamberisin ama bu son ayette daha bir hüzünlü sesin. Demek ki gideceksin efendim. Gideceksin sen Medine yetim, Fatıma yetim kalacak. Cebrail kapını son kez çalacak. Yanında ölüm meleği. Azrail girmeyecek huzura sen izin verene dek. Ne senden önce kimseden izin istedi, ne de senden sonra isteyecek. Demek ki gideceksin efendim. Matem şehri olacak Medine. Kimse inanmayacak gittiğine. Ta ki sabah ezanını okurken Bilal, mübarek ismine sıra gelince ve Bilal'in sesi titreyince

İşte o an sensizlik kıyameti kopacak. Yıldızlara benzettiğin ashabın bir bir düşecek toprağa ve ehlibeytin yüreği paramparça olmuş gibi. İşte Fatıma, zelzeleye tutunmuş bir dağ gibi Fatıma. Hazreti Ali'ye bakacak ama bu bakış başka. Ey Hasan'ın babası diyecek. Resulullah'ı toprağa gömüp dönmeye kalbin nasıl dayandı? Onun üzerine toprak saçmaya gönlün nasıl razı oldu? Oysa o rahmet ve merhamet peygamberiydi. Fatıma zelzeleye tutulmuş bir dağ gibiydi. Ve adın geçer, her asır adını hatırlatır. Müjdelediğin kardeşlerin gelir sonra. Abdülkadir Geylaniler, Şah-ı Nakşibendiler, İmam-ı Rabbaniler adını ezberlettiler. Aşkını kalplere nakşettiler. Şah-ı Hazne'nin bahçesinde nurundan bir güneş doğdu ve aydınlattı Anadolu'yu. O güneşten güneşler doğdu. Söndürmesin Allah. Şimdi ne büyük bir güneş var semamızda. Elhamdülillah. Adın geçer. Bilal'in bıraktığı yerden, sayısız minareden ezanların yükselir. Susturmasın Allah. 14 asrın ardından çıkıp da vatanından yeryüzüne yayılan peygamber çiçekleri, Mus'ab bin Umeyr gibi Uhud kokan elleri, sevgini insanlığın kalbine merhem diye sürüyor. Onlar toprağın her karışında adın geçsin diye yürüyor. Durdurmasın Allah. Ve gün biter, saat biter, vakit gelir. Görmez olur gözler, kulaklar duymaz olur, diller tutulur. Dünyalık felaket de biter, saadet de. Ama efendim, inşallah son nefeste, kelime-i şehadette adın geçer. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur. Unutturur yaradan, adın geçer. Kalbe nur, gönle safa, eşrefil vera, Hazreti Seyyidina Muhammedin'il Mustafa.

Gündem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok. Yok bizde.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler. Bazen yolda olanlar yol ararlar. Suyun içinde olanlar suyun kıymetini takdir edemezler. Medine'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte yaşayanlar, onunla aynı havayı soluklayanlar, onların içinde öyleleri vardı ki bedenleriyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la beraberdiler. Ama ruhlarıyla, akıllarıyla başka yerlerde yaşıyordu onlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan madde planda belki istifade ettiler. Ama hakiki manada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan mahrum kaldı onlar. Medine'de Hicaz Yarımadası'nda büyük bir değişim vardı. Onlar o değişimi göremediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hakikatine eremediler. Sallallahu aleyhi ve sellem hayatın bütün alanlarına o değişimi taşıdı. Ama gözleri vardı, göremediler. Kulakları vardı onların ama hakikati duyamadılar. Dilleri, lisanları vardı onların. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tenkit edilirken, onun nizamına birileri sebbederken, onlar hakkı, hakikati söyleyemediler, hakikat müdafası yapamadılar. Oldukları yerlerde, meclislerde Allah ve Resulü'nün davasını, İslam nizamını anlatamadılar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam geldiğinde, davasını, risaletini anlattığında, وَاِلُوا لِلْمُطَفِّف۪ينَ اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ Bir sistem vardı. İktisadi bir nizam kurmuşlardı. Alırken farklı terazi, satarken farklı terazileri vardı onların. Büyük tüccarlar, tacirler, mazlumları, köyden gelenleri, ürünlerini satanları, onları aldatırlar, sömürürlerdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sömürenlere veil olsun ayetini okuyunca, bu ayetleri okuyunca Medine'nin, Mekke'nin pazarları değişti. İslam ekonomi nizamı oraya hakim oldu. Yeryüzünde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem en adil ekonomik nizamı tesis etti. Onu gördüler. Efendimiz Aleyhisselam en bozuktan piyasayı, pazarları, ekonomiyi en bozuk sistemden en adil sisteme nasıl dönüştürdü, buna şahit oldular ama iman etmediler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği dünyada ortaklar vardı. Onlar birbirini aldatırlar. Ekonomiyi aldatma üzerine kurmuşlardı. Biri diğeriyle ortak olur. Ortak olur ama arkadaşını sömürür. İllellezine amenu ve amilus salihat. Sadece iman edenler, ameli salih işleyenler, onlar ortaklarının hakkını, hukukunu korudu. Ebu Bekir, Abdurrahman bin Avf, Hazreti Osman radıyallahu anhum, Kur'an-ı Hakim ticarette bunları öne çıkardı. O değişimi gördüler ama yine iman etmediler. Şairler vardı. وَالشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ Cahiller, yoldan çıkanlar onlara uyar. Onların peşinden, onların ardından giderdi. Yapmadıklarını söylerler. Yalanları anlatırlardı. اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yalan söyleyen, yapmadıklarını anlatan, kadınlarla nerede, nasıl beraber oldular, şiir diye insanlara bunu anlatan, toplumun ruh dünyasını ifsad eden İmri'ül Kays gibi Arap'ın en büyük şairleri nasıl zina yaptı, onları anlatırlar. Panayırlarda onlar, yüzler, binler onları dinler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o şairler arasından Abdullah bin Revaha'yı, Kâb bin Züheyr'i, Kâb bin Malik gibi edepte, edebiyatta, sanatta, fikirde insanlık ehramının zirve noktası olan büyük şahsiyetleri, büyük kahramanları çıkardı. Gördüler ama yine iman etmediler. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a teslim olmadılar. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bize onları anlatırken اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الدَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ Dünya bir pazar yeri. Hepiniz burada bir sergi açtınız. Ölüm meleği gelince güneşiniz batacak. Hadi pazar bitti, oyun bitti, ticaret bitti, gidiyoruz diyecek. Neler sattıysanız onun hesabını vermeye gideceksiniz. O hesabı vermeye melek bizi götürecek. İkra kitabek, oku kitabını diyecek. Dünya pazarında neyi nasıl sattın, neler söyledin, işte bunları anlat diyecek. Ulaikellezine eşteravud dalalete bilhuda. Onlar hidayetin merkezindeydiler. Medine'de yaşıyorlardı. Peygamber oradaydı sallallahu aleyhi ve sellem. Medine'nin minberinde Hazreti Muhammed konuşuyordu aleyhissalatu vesselam. Kürsüde ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin olan Hazreti Muhammed aleyhisselam konuşuyor. Ama onlar hidayet orada kalsın, bize dalaleti ver dediler. Dalaleti aldılar, hidayeti bıraktılar. Fema rabihat ticaretuhum. Onların ticareti kar etmedi buyuruyor Cenab-ı Hak. Onlar ağızları bozuk olduğundan İslam tatlı bir su gibidir, onun tadını alamadılar. İslam güneş gibidir. Eğer gözleri kapalıysa güneşin varlığını hissedemezler. Güneşi hissedemediler. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı anlayamadılar. Belki en yakınımızda olan insanlar dünya pazarında ticareti kaybedebilir. Onun için Cenab-ı Hak hemen bu ayetin sonrasında bir misal getiriyor. Bir misalle hadiseyi bize anlatıyor. Kazandığını zannedenler nasıl kaybederler? Siz o kaybedenden olmayın. Bak onlar Peygamber aleyhisselamla yaşadılar. Ebu Cehil gibi. Yeryüzünde gelmiş geçmiş İslam'a hasım olanların en önde olanı, en büyük kafir, en büyük zalim. Ama Peygamber aleyhissalatu vesselam onun evinden İkrime gibi birini çıkardı. İkrime Ebu Cehil'in oğlu. Peygamber aleyhissalatu vesselama hasım, ona düşmandı. Ama İkrime Mekke'nin fethinden sonra Müslüman oldu. Peygamber aleyhisselamın yanına geldi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedi. İman etti. Put yapan İkrime iman ettikten sonra put kırdı. Savaşta, muharebe alanında Müslümanlar Peygamber aleyhisselamın ordusu dağılınca İkrime ön tarafa geçti. Men yubayi'u alel mevt, ölümüne Hazreti Muhammed aleyhisselama biat edenler öne gelsinler. Cennetin yolu açılmıştır. Buradan şehit olup cennete yürümek isteyenler gelsinler. Ey Mekkeliler, Peygamber aleyhisselama düşmanlık yaptınız. Ama o Mekke'yi mükerremeyi fethedince sizi affetmişti. Peygamberin affettikleri buraya gelsinler. Hazreti Muhammed'in sancağına sahip çıksınlar. O toplumun içerisinden Hazreti Muhammed aleyhisselam Ebu Cehil'in evinden İkrime'yi çıkardı. Onlar hidayeti görüyorlardı. Ama ona rağmen hidayeti bıraktılar. Peygamber aleyhisselama düşman oldular. Cenab-ı Hak onlar ticarette, onlar pazarda, onlar dünyada kaybettiler. Fakat sen de kaybedenden olabilirsin ey İhsan. O da olabilir, şu da olabilir diye Cenab-ı Hak bir misalle davayı bize anlatıyor. Nazarımıza veriyor. Meseluhum kemeselillezi istavkade nara. Onların durumu şu adam gibidir. Gecenin karanlığında bir adam yakıt arıyor. Bir adam odun arıyor. Sonra o adam bir ateş yakıyor. Meseluhum onların misali. Yani hidayeti bırakıp dalaleti alanlar. Hazreti Muhammed'i bırakıp Ebu Cehil'in arkasından yürüyenler. O adamların misali. Sen bak buna. O baksın. Ben bakayım. Nerede duruyorum? Yarın kıyamet günü mahşerde kainatın sahibi sana da bana da bu pazarın karnesini verecek. Meseluhum kemeselillezi istavkade nara. O adam bir ateş yaktı. Felemma adaat ma havlehu zehaballahu binurihim. Ne zaman onun ateşi etrafını aydınlatınca Allah Teala onun ateşini söndürdü. Ateşini aldı. Zehaballahu binurihim ve terakahum fi zulumatin. Allah Teala onu karanlıkların içinde bıraktı. Artık hiçbir şeyi görmüyor. Açtın meal okuyorsun. Sana diyorlar ki meal oku. Hadi okudun şimdi, ne anladın bundan? Ne söyledi sana? Önceki okuduğum ayette istiare vardı. Şimdi burada etteşbihu temsili var. Temsili manada bir benzetme yapıyor Cenab-ı Hak. Peki ne söylüyor bana kardeşim? Sana ne anlatıyor? Diyor ki meseluhum kemeselillezi istavkade nara. Onların misali, yani dünya pazarında Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hidayetini terk edenler, başka ideolojilere göre yaşayanlar, başka ideolojilere göre ömrünü tüketen adamlar, bunların misali şuna benzer. Mal istiyor, servet istiyor, makam istiyor, ev istiyor, han istiyor, hanuman istiyor. Kazanıyor bunları, tam evinin içine girecek ki ölüm meleği geliyor. Zeheballahu binurihim. Allah ateşini söndürüyor. Ve terakuhum fi zulumatin. Karanlıkların içinde kalıyor. Dünyadan, pazardan ahirete bir şey götüremiyor. İmanı olmadığından götüremiyor. Ameli salihi olmadığından götüremiyor. Bir adam düşünün kardeşlerim. Parası var. Evler dolusu evrak-ı nakdiyesi, kağıt parası var. Bütün paralarını bir evin içine koydu o adam. Sonra orada bir yangın çıktı. Adamın oradaki bütün sermayesi yandı, kül oldu. Artık hiçbir şey kalmadı. Dünya o ev gibi. Eğer bu evden insanlar ameli salihle, sadakayla ahirete bir şey göndermedilerse zeheballahu binurihim. Allah Azze ve Celle ölüm meleğini gönderecek. Ölecek o adam. Işığı sönecek. Yani dünyalıkları dünyada kalacak, burada kalacak. Buradan ahirete bir şey götüremeyecek. Meseluhum kemeselillezi istavkade nara. Felemma adaet ma havlehu zeheballahu binurihim. Bir delikanlı düşünün. En iyi üniversitede okuyor. Üniversiteyi bitiriyor, Londra'ya gidiyor. Orada ekonomi alanında master yapayım diyor. Sonra doktora için Amerika'ya gidiyor. Doktorasını yapıyor. Ama onun hayatında Hazreti Muhammed yok aleyhisselam. Onun hayatında namaz yok. Onun hayatında sabah yok. Allahu Ekber müezzin dediği zaman buradayım ya Rabbi, emrine amadeyim demek yok o delikanlının hayatında. Sonra büyük bir firmada iş teklifi alıyor, işe giriyor, evini hazırlıyor, düğün davetiyesini, her şeyini hazırlıyor. İşe giderken bir sabah trafik kazasında ölüm meleği geliyor. Sen ışığını yakmışsın, etrafını aydınlatıyordun. Zeheballahu binurihim. Allah nurunu aldı. Dünyalıklar orada kaldı, hayatını kaybetti. Şimdi vatarakahum fi zulumatin. Kabirde karanlık var, amelini götüremedi. Oraya götürecek bir ameli yoktu o adamın. Ahirete götürecek ameli yoktu o delikanlının. Orada kaldı, o halde kaldı. Ya da bir adam düşünün. Çalıştı yıllarca fabrikalarda. Uğraştı. Aldığı maaşından biriktirdiği neler varsa onları bir hesaba yatırdı. Emekli olunca bir ev alacak, arabası olacak, ailesiyle beraber yaşayacaktı. Dünyadan kam alacaktı. Tam emekli olur o adam. Evini alır, evini düzeltir. Tam evine gidiyordu ki girerken yolda bir kalp kriziyle hayatını kaybeder. Isınacaktı, ateşini yakmıştı ki Allah ateşini söndürdü. Evini hazırlamıştı ama evini hazırlayana kadar önünde Hazreti Muhammed Aleyhisselam yoktu. Sabah namazları, öğle, akşam, yatsı yok. Allahu Ekber dememişti o adam. Sadaka yoktu o dünyasında o adamın. Zeheballahu binurihim. Tam dünyadan zevk alacak, ölüm meleği gidiyoruz dedi. Bir adam düşünün. Trilyonlar onun emrinde. Bir emriyle, bir talimatıyla bir hesaptan başka bir hesaba milyarlar geçiyor. Bir adam düşünün, dünyada şu kadar bale salonları yaptı. Şu kadar Allah'a isyan merkezleri başka amaçlarla o adam oralarda inşa etti. Şunları bunları yaptı. Ama o adam Arakan'da çocuklar var, yetim yavrular var. Nehri geçerken anne boğulur, baba boğulur. Çocuklar 5 tane karşı tarafa, Bangladeş'e geçerler. Çadırları yok, ekmekleri yok, suları yok. Yağmur yağarken başlarını altına sokacakları bir haneleri yok. Bu adamın emrinde milyarlar, trilyonlar var. Ama yetim çocukları bilmez. Haber sırası onlara geldiği zaman elinde kumandayla değiştirir. Ölüm o adamın keyfini kaçırır. Salayı duymak istemez. Mezarlığın önünden geçmek istemez. Dünyadan keyif alacak. Suriye'yi bilmez. Anne, açlıktan çocuğu kucağında ölürken o adam milyarları, trilyonları var ama onları bilmez. Ve mimma razaknahum yunfikun. Allah Azze ve Celle buyurmuştu ki verdiğimizden onlar infak eder. Delikanlı ilmiyle infak edecek. Köyde çalışan bir kardeşin parası yoksa onun infakı ürününden olacak, öşür verecek. İnşaatta çalışan amele kardeşim, eğer vermeye paran yoksa caminin inşaatında gidip bedeninle çalışacak. Senin infakın amelin olacak, gücün olacak, çalışman olacak. Bir doktor, gariban bir hasta geldiği zaman onun infakı onu Allah rızası için meccanen, ücretsiz olarak tedavi edecek. Herkes kendine göre infak edecekti bu dünyada. Ama adamın dünyasında infak yok. Milyarlar var. Yeni fabrika projeleri masada. Yeni tesisler açacak. Bankalar kuracak. İşte böyle bir anda ölüm meleği geliyor. Zeheballahu binurihim. Allah ateşini söndürüyor. Hadi pazarda senin oyunun bitti, gidiyoruz diyor. Melek alıyor, götürüyor. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ. Onlar karanlıkların içinde. Buradan ahireti hiçbir şey götüremediler. Artık göremiyorlar. Gördükleri tek nokta var cehennem. Allah'ın narı var. Orayı dünyada hazırlamışlar. Münafıkların, kafirlerin yarınları yok. Onların istikbali yok. İstikbal İslam'da. İstikbal sizde, istikbal Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ümmet olanlarda. Kur'an-ı Hakim kardeşlerim, فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ. Onlar ticaretlerinde kar edemedi buyuruyor. وَاِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ. Münafıklara bakınca onların suretleri delikanlıların hoşuna gidebilir. Arabasına bakar, fabrikasına bakar. Yıllık iş hacmine bakar. Büyük paralar, büyük servetler bu adamda diye ona özenebilir. Ama Kur'an'ın sahibi diyor ki onların yarınları yok. Onların geleceği yok. Ölüm meleği gelince onların hikayesi bitecek. Ebedi bir karanlık, ebedi bir azap onlar adına başlayacak. O halde فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ. Siz Hazreti Muhammed'e ittiba edin. Eğer ona ittiba ederseniz kazanacaksınız. Dünyada kazanacaksınız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son anlarını dünyada yaşarken Ayşe annemiz radıyallahu anha ona dair o son anları bize anlatırken, rivayet ederken buyuruyorlar ki mübarek başını tavana doğru diktiler. Refik-i Ala dediler. Yüce dost ya Rabbi, bana bütün bu acıları unutturacak o yüce dostu istiyorum. Peygamberlerin makamını istiyorum. Allah Resulü Aleyhisselam dünyadan ayrılırken ağlamıyorlardı. Oraya gidiyorlardı. Gitmeyi istiyorlardı. Çünkü onun hayatında istikbal var. İslam'da istikbal var. Müslüman bu pazarda ahiret için çalışır. Burada çalışır ama ahiretteki hesabına yatırır. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ayrılırken ağlamıyordu dünyadan. Ömer radıyallahu anh efendimiz, halife devlet başkanı, en son haccından dönüyorlar, atından indiler, devesinden indiler, cübbesini kumun üzerine serdi, orada ellerini kaldırdı. Ya Rabbi, Ömer yaşlandı, Ömer'in takati mecali kalmadı. Ömer'i huzuruna alsan ya Rabbi. Allahumma rzukni şehadeten fi sebilik ve ceal mevti fi beledi rasulik. Ya Rabbi, beni şehadetle şereflendirsen, ölümümü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şehri Medine'de takdir etsen, Ömer radıyallahu anh Efendimiz oradan Medine'ye gelir, aradan sadece günler geçer, mihrapta Ömer radıyallahu anh Efendimiz'i yaralarlar, Ömer radıyallahu anh Medine'de şehit olur. Kardeşlerim, Hazreti Ömer radıyallahu anh Karl Marx'ın Mao'nun yaptığı gibi fukaranın edebiyatını yapmadı, emeğin edebiyatını yapmadı Ömer radıyallahu anh. Ömer radıyallahu anh öyle bir devletin başkanıydı ki Yemen'e, Mısır'a, Suriye'ye, İran'a, Anadolu'ya, oralara hükmeden devletin başkanıydı. Ama Ömer radıyallahu anh vefat ettiği zaman borcu vardı, borcunu ödeyemediler. Evini sattılar, Ömer'in radıyallahu anh borcunu ödediler. Ümmet ve insanlık bunu unutmasın diye Ravza'nın karşısında evi neredeyse o eve olan açılan peygamber mescidindeki kapıya Babul Kada dediler. Adaletin kapısı. İnsanlık bu Ömer'i unutma. Suriye'ye, İran'a, Mısır'a, Yemen'e hükmeden Ömer vefat ettiği zaman geride bırakmış olduğu mirasıyla Ömer'in borcunu ödeyemediler. Ama Ömer dünyaya refahı, Ömer dünyaya zenginliği getirdi. Artık insanların yaşam kalitesi değişmişti. Herkesin evinde bolluk, zenginlik vardı. Ömer fukaranın edebiyatını yapmadı. Kendi evinde fukaralık vardı ama ümmetin evine zenginlik, bolluk, bereket getirdi. Ömer dünyadan giderken ağlamıyor. Çünkü onun önünde Hazreti Muhammed var sallallahu aleyhi ve sellem. Ona istikbali, ona geleceği göstermişti. Ama en zenginler 50'lerinde dünyadan ayrılırken ağlıyorlar. Kardeşlerim, istikbal Hazreti Muhammed'in dünyasında sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar anlayamadıklarından kahrediyorlar. Onlar anlayamadıklarından Peygamber Aleyhisselam'a sebbediyorlar. Şu hadise hutbenin mührü olsun. Efendimiz Aleyhisselam'ın yetiştirdiği o muazzez gençlerden Suheyb-i Rumi radıyallahu anh. Efendimiz hicret edince o da yola revan olur. Medine'ye gidecek. Tacir Suheyb-i Rumi. Mekkeliler ona pusu kurarlar. Neleri varsa almak isterler. Suheyb-i Rumi radıyallahu anh, eğer Mekke'de kazandıklarımı size verirsem yolumu açar mısınız? Açarız derler. Neler kazandıysa Peygamber aleyhissalatu vesselama ulaşabilme adına Suheyb-i Rumi bırakır Medine'ye gelir. Peygamber aleyhissalatu vesselam ona ulaşmak için her şeyden geçen Suheyb-i Rumi radıyallahu anh onun bu kahramanlığını duyunca buyururlar ki Rabiha Suheyb, Rabiha Suheyb. Suheyb kazandı. Her şeyi verdi ama kazandı. Bütün sermayesini ahiret hesabına yatırdı Suheyb. Kur'an-ı Hakim onun bu ticaretini kıymetlendirirken وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ Allah'ın rızasına nail olabilme adına canından, malından, her şeyden geçenler var. Eğer bu ümmetin içindeki kahramanlar Hazreti Ömer gibi, Bilal gibi, Suheyb gibi Allah Resulü Aleyhisselam'ın gençliği eğer her şeyden ona ulaşabilme adına onun nizamını yeniden yeryüzünde hakim kılabilme adına mazlumların, mağdurların dünyasına adaleti, zenginliği, refahı, saadeti getirebilme adına kendimizden geçebilirsek ahirette bize dair hüküm Rabiha Ahmet, Rabiha Muhammed. Ahmet kazandı, Muhammed kazandı. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda olanlar dünyada verirken kazanacaklar. Mücadele ederken, cihad ederken kazanacaklar. Eğer Efendimiz Aleyhisselam'ın yolunda kazanmanın ne demek olduğunu anlarsak işte o zaman ümmeti İslam bu esaretten kurtulacak. Adamlar düşünün. Onları yüzleri binleri vardı. Emperyalizmanın, küresel güçlerin işçiliğine soyundular. Bu millete darbe yaptılar. Güçlüydü, kuvvetliydi. Meseluhum kemeselillezî istavkade nâra. Felemma adâet mâ havlehû zehebellâhu binûrihim. Tam kazandım dediği an Allah ışığını söndürdü. Gücünüz, kuvvetiniz ne kadar olursa olsun, eğer o güç Allah yolunda değilse, ya ölüm meleğiyle ya Allah'ın başka bir hükmüyle insan kaybedecek. Ama Resulullah'ın yolunda olanlar, onlara kaybetmek yok kardeşlerim.
2: www.yıldızfm.com
3: Tüm dünyada, sizin dünyanız burada.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler, bütün erkekler, bütün babalar memur. Kendilerini, ailelerini korumaya memur. Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehliküm nara. Kendimizi koruyacak, ailemizi, çocuklarımızı, Allah Azze ve Celle'nin bize emanet ettiği aileyi koruyacak. Bütün babalar bu ulvi vazifeye memur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu memuriyetin nasıl olacağını, esaslarını, ilkelerini tayin buyurdular. Bu çerçevede sallallahu aleyhi ve sellem üç esasa dikkat edin. Edebi üç esas üzerine iptina edin, bina edin. Hubbur Rasul ve hubbu Ali Beytihi ve tilavetul Kur'an. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı sevmek, ailesini sevmek, Kur'an-ı Kerim okumak. Edebi, iman, ahlakı ailenize, evinize bu üç esas çerçevesinde taşıyın. Allah Resulü'nü sevin, ailesini sevin, o ailenin içindeki bireyleri sevin. Yani kendi çocuklarınız, aileniz, eşiniz onlar gibi olma gayreti içerisinde olsun. Bir de Kur'an-ı Hakim'i okuyunuz. Eviniz Kur'an okulu haline gelsin. Ashab-ı kiram efendilerimiz nasıl Kur'an-ı Hakim'i çocuklarına öğretirler, tıpkı onun gibi Allah Resulü Aleyhisselam'ın hayatını, siretini de yavrularına anlatırlardı. Akşam olunca, hava kararınca evine gelirler, yavrularını alırlar, Kur'an-ı Hakim'den belli ayetleri okur, ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından belli kesitleri onlara arz ederler. Efendimiz de bütünleşen, birleşen çocuklar olsunlar diye. Efendimizle büyüyen, hayatın her karesine vakıf olan çocuklar, Efendimiz aleyhisselam anıldığı zaman divaneye döndüler. Peygamber delisi oldular yani. Onun adını duydukları zaman sanki kendilerinden geçtiler onlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhafaza, müdafaa söz konusu olduğunda وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِيمٍ Kim ne diyecek, nasıl eleştirecek, hangi ifadelerle bizi sebbedecek, bunu asla düşünmeden işte ben buradayım. Belki kim var diye seslenilmeden bile meydan yerine çıktılar. Bizim olduğumuz yerde Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a sebbedilemez dediler. Bizim olduğumuz yerde onun ümmeti

Edemeden etmeden Allah Resulüne sövemezsiniz dediler. Yani deli oldular, peygamber divanesi oldular. Üstadın ifadesiyle Necip Fazıl'ın bütün öfkelerini Peygamber Aleyhisselam'a düşman olanlar üzerinde topladılar. Bütün muhabbetlerini, sevgilerini de Allah Resulü Aleyhisselam üzerinde topladılar. Neden? Çocuktular ama öyle evde büyüdüler işte. Onların babaları sahabi kardeşlerim. İmam Buhari, İmam Müslim rivayet ediyor. Abdurrahman bin Avf naklediyor. Bedir'deydik. Savaş kızıştı. Savaşın bir anında kendimi iki tane çocuğun ortasında gördüm. Bir tanesi eliyle bana işaret etti. Dedi ki ya amma eta'rifu Ebu Cehlin. Amca dedi, Ebu Cehil'i tanır mısın? Fakultu na'am. Evet, Ebu Cehil'i tanırım da. Ma hacetuk ileyh, yani Ebu Cehil'le senin aranda ne olur ki neden sen Ebu Cehil'i bana sorarsın? Ebu Cehil'le senin aranda nasıl bir iş olur? Deyince o çocuk dedi ki uhbirtu ennehu yesubbu Resulallah. Medine'de dolaşırken sokaklarda duydum ki Mekke'den bir ordu geliyor. Ordunun içinde Ebu Cehil denen bir adam var. O adam Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a sövermiş. Medine'den çocuk yola çıkar, onlarca kilometreyi kat eder, Bedir'e gelir, savaşın kızıştığı an, ölümün mukadder olduğu bir zaman, savaş alanında dolaşır, Abdurrahman İbni Avf'ı görür, der ki ya amma etarifu Ebu Cehlin, Hazreti Muhammed'e söven adamı arıyorum, gördün mü sen onu? Ne çocuksun be, senin ellerinden değil ayaklarından öpmek sezadır. Sizin hocanıza selam, sizi yetiştiren babalara selam olsun. Sonra diyor ki Abdurrahman bin Avf, öteki omuzumdan birisi dokundu bana, o tarafa döndüm, baktım ki orada başka bir çocuk var. O da diyor ki yine aynı ifadeler, yine aynı sözler, yine aynı vurgular. Amca, Ebu Cehil denen Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a söven bir adam var, ben onu arıyorum, tanır mısın? Gösterdim, işte şuralarda dolaşan adam Ebu Cehil dedim. Beni orada bıraktılar, daldılar savaş alanına. Ebu Cehil'i öldürdüler. Sonra Efendimiz Aleyhisselam'a koştu Medine'nin o iki çocuğu. Biz geldik ya Resulallah. Hani sizi hicrete zorlayan, Medine'de size söven, hakaret eden, Firavunu hazihil umme, bu ümmetin firavunudur dediğin adam vardı ya. Biri diyor ki onu ben öldürdüm, öteki yok hayır ben öldürdüm. İslam'la adam öldürmek esas itibariyle yani güzel bir şey değil. Yani hasen lidatihi bir ibadet değil ama madem ki onlar İslam'ı yok etmeye, ortadan kaldırmaya geldiler. Madem ki onlar erkekleri, büyük adamları açtılar, sıra nöbet çocuklara geldiyse onlar biz buradayız dediler. Efendimiz Aleyhisselam'ın huzurundalar. İslam'ın önündeki büyük bir engeli kaldırdık ya Resulallah diyorlar. Fakat bir çocuk hayır onu ben yaptım. Diğeri yok ben yaptım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kilâkümâ katelehu, ikiniz de öldürdünüz. Allah sizi huzurunda, ikinizi de İslam'ın önündeki büyük bir engeli kaldıran kahramanlar olarak kabul edecek. Size böyle muamele edecek. Daha çok kahramanlar var kardeşlerim. Semure var, Rafi var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları Uhud'dan geri döndürünce ağlayan çocuklar var. Sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın geriye kabul ettiği o çocuklar, güreşenler, güreştikten sonra Semure'yi alıyor. İyi ok atıyor diye Rafi'yi alıyor. Başka cihatlara giderken küçük çocuklar, onlar da ordunun arasına katılıyorlar. Arada bir yerlere saklanıyorlar ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yolda onları görünce, çocuk olduklarını fark edince geri döndürür. Geri döndürürler de biz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı, onun davasını korumaktan mahrum kalırız, bunun endişesini yaşıyorlar. Kendileri silahlarını taşıyamıyorlar da ya abilerine ya amcalarına ya da büyük abilerine rica ediyorlar, diyorlar ki gittiğimiz yere kadar bizim silahları taşır mısınız? Kardeşlerim, sizler böyle evlerde büyüdünüz. Babalarınızın sorumlulukları vardı. Onlar sorumluluklarının bir gereği olarak
Evlerde size Kur'an-ı Hakim'i öğrettiler. Hz. Muhammed Aleyhisselam

Peygamber'in hayatını öğrettiler. Sünneti anlattılar yani. Misvak taşıdılar, koku taşıdılar. Allah Resulü'nün sünnetidir diye bunu yaptılar. Size de o ruhu, o anlayışı anlattılar, onu kuşanmaya çağırdılar. Dedeleriniz öyle kahramanlardı. Hani 100 yıl önce Çanakkale kuşatılınca İstanbul'daki liseleri 16 yaşındaki çocuklar boşalttılar, Çanakkale'ye gittiler. Bedir'e gittikleri, Uhud'a gittikleri gibi. Çünkü onlara anneleri, babaları evde Semure'yi, Rafi'yi anlatmışlardı. Abdurrahman bin Avf'ın sağ omuzuna, sol omuzuna dokunup da Ebu Cehil nerede diyen kahramanları, o kahraman çocukları anlatmıştı anneler, babalar. Anadolu'da askerlik şubelerinin önünde 15'inde 16'sındaki çocuklardan uzun kuyruklar oluşmuş sabahlara kadar Çanakkale'ye gidebilmek için dünyanın çapulcularına, haydutlarına karşı, peygambere sövenlere karşı Kur'an'ı, sünneti muhafaza edebilmek için gitmişti dedeleriniz. Çünkü onlar evlerinde Kur'an'ı öğrendiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını ona büyük anneleriniz, büyük babalarınız anlatarak büyütmüştü çocuklarını ve onlar böyle kahraman oldular. Kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselam'a muhabbet ne kadar zahir olursa, ne kadar önde olursa ailede o kadar huzur olacak. Efendimiz Aleyhisselam'a sevgiyi, Ehl-i Beyt'e sevgiyi evinizde ailenize anlatırsanız, telkin ederseniz çocuklarınız sizi daha fazla sevecekler. Çünkü onlara bir ara diyeceksiniz ki Efendimiz Aleyhisselam buyurdular: "Leyse minna men lem yerham sagirana ve lem yuvakkir kebirana." Yavrum, evladım, Hazreti Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki küçüklere, küçük kardeşine merhametle bakmaz, merhametle nazar kılmazsan, annene, babana, dedene, büyük annene saygı göstermez, tazimle bulunmazsan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam seni ümmet kadrosuna dahil etmeyecek. Yani Allah Resulü'nün sevgisi onu babaya, tazime götürecek, anneye, sevgiye götürecek. Yani Allah Resulü ne kadar seviyorsanız, evinizde ne kadar o sevgiyi yavrularınızla paylaşıyorsanız, o çocuklar da sizi o kadar sevecekler. Bu millet evine Peygamber Aleyhisselam'ı taşıyınca evlerde huzurlar vardı, huzur vardı, bereket vardı. Hatırlayın dedelerinizin ya da babalarınızın evini. Halalarınız vardı. Onlar 7 yaşına gelince başını kapatır. Büyük annelerinizin yanında seccadeleri vardı. Orada namaz kılarlardı. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlardı ki: "Muru evladukum ve hum ebna'u seb'i sinin." 7 yaşına gelince çocuklarınıza namaz kılmayı emredin. Madem namaz kılacaklar, o halde Kur'an-ı Hakim'i öğrenmeleri gerekir. 7 yaşında Kur'an bilirdi onlar. Madem namaz kılacaklar, 7 yaşında başlarını kapatırdı onlar. Peygamber sevgisi buraya taşımıştı. Küçüktü onlar, 7 yaşında. Diz kapakları açılınca babaanneleri ayıp derdi. Peygamberin kadın öğrencileri var. Onlar saçının telini bile göstermemiş. Yüzü kızarırdı, 7 yaşında halalarınızın saçlarının telini bile göstermezdi onlar. Hani halalarınız vardı, dedeleriniz eve gelince kalkarlardı. Akşam hava karardıktan sonra babanız ya da dedeniz eve gelince kapıya koşarlar. Babanız selam verir, selama icabet eder, elinden getirdiği ekmeği alır, helvayı alır, tebessüm ederler. Bir anlamda babaya ya da dedeye evdeki çocuklar derdi ki: "Bizim için sabahtan akşama kadar ter döktün, emek sarf ettin, ekmeğimizi helalinden getirdin. Şimdi biz de seni kapıda ayakta karşılıyoruz." Kalkar ayakta karşılarlardı. Kur'an okunan evlerden bahsediyorum. Babaanneler bilirim ben. Birkaç tane oğlu var, torunlar. Babaanne hangi oğlun evinde kaldıysa çocuklar akşama doğru o eve giderler. Babaannenin eline, eteğine yapışırlar. "Bu akşam bize gelir misin?" diye ona yalvarırlar, yakarırlar. Amca çocuklarıyla aralarında tatlı da bir münakaşa olurdu. Neden yapardınız? Neden yaparlardı? Babaannenin parası yok ama babaannenin duası var. Geriye çevrilmeyen duaları var. Onun için küçük çocuklar akşama doğru hava kararınca babaanneleri hangi evde onu ararlar, oraya giderlerdi.
Çünkü onlar Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın

0: Anlatıldı, evde büyümüşlerdi. Peki kardeşlerim, şimdi ne haldeyiz? Şimdi çocuklar 7'sinde değil 17'sinde liseler, okullar, üniversiteler açılacaklar. Diz kapaklarının bir karış üzerindeki eteklerle okula gidecekler. O halleriyle diyecekler ki, işte bedenim, bu bedende her erkeğin bakmaya hakkı vardır. Akşam eve gideceksiniz, çocuklarımız var. Yine kapıyı açacaklar. Acaba açacaklar mı? Selam verdiğiniz zaman kızlarınız mı karşılayacak sizi? Bu milletin akşam hava kararınca deniz kenarlarında erkeklerle dolaşan kızlar, pastanelerde onlarla yan yana oturan kızlar hangi milletin evladı? Yarın kıyamet günü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın huzuruna şu deniz kenarındaki o dolaşanlarla gidebilir miyiz? Yüzümüz var mı? İşte bu manzarayla geldik ya Resulallah diyebilir miyiz? İstanbul'daki bir feribottaki hadiseyi arz edeyim size. Yaşlı bir babaanne, adı Sevil olan torunuyla beraber feribota biniyor, Bursa tarafına gidiyor. Yaşlı bir kadın onu oturtuyor, sonra o kız bir erkek, önceden tanıdığı bir erkeği görüyor geminin içerisinde. Fark edince babaannesine bir şey demeden yerinden kalkıyor. Erkeğin yanına gidiyor, aradan epey bir zaman geçiyor. Babaanne, yaşlı bir kadın, torun ona refakat edecek. Onun için yanına vermişler. Geminin içerisinde dolaşıyor her yerde, Sevil, Sevil diye bağırıyor. Sonra bir yere geliyor ki orada erkekle kucak kucağa torununu görüyor. Sevil, Sevil yavrum deyince torun geri dönüyor ve ihtiyar kadın, yerine dön ve otur. Gemi durduğu zaman feribot, seni alırım, gideceğin yere götürürüm. Eski babaanneler, çocuklar amcaların evin kapılarına bekliyorlardı babaannelerini evlerine götürmek için. O akşam misafir edip dualarını almak için. Şimdi yine babaanneler var feribotlarda, yine genç kızlar var, erkek arkadaşlarını, namahremleri, arkadaş olmaz, onları gördüğü zaman onları olduğu yerde bırakıp giden kızlar var. Hangi hayat daha güzel? Evlerimizde Kur'an mı okunsun? Allah Resulü Aleyhisselam'ın hayatı mı anlatılsın? Yoksa okullardan Efendimiz'i çıkardılar. Onu müfredata koymadılar. Şimdi yeni yeni başladı. Ve böyle sokaklar, böyle evler, deniz kenarları, üniversiteler, pastaneler, anneler, babalar, ağlayanlar, huzur evleri, yaşlanınca oraya terk edilen, ölümü bekleyen ihtiyarlar. Kardeşlerim, hangi hayat daha güzel? Eğer Allah Resulü'nü seversek, Bedir'deki, Uhud'daki semureleri, rafileri, Çanakkale'ye 17'sinde, 16'sında giden o kahraman, Hazreti Muhammed adına deliye, divaneye dönen çocukları okullardan, üniversitelerden çıkarabilirsek, hayat peygamberi tanırsa, işte o zaman evimize huzur gelecek. Çözüm de, çare de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ittibadan geçiyor, muhabbetten geçiyor.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde, kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok, yok bizde. Yıldız Efendi. Yok bizde, yok, yok bizde.

0: bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Güzel kardeşlerim, İbrahim suresinin 3. ayetinde

yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya ayetin verdiği mesajı anlamaya çalışarak büyük bir sapıklık ve dalalet içerisinde bulunanların وَيَبْهُونَهَا عِوَجَا sorunlu Müslüman toplum projeleri olduğunu Allah'tan öğrendik. Şimdi bir şey daha yapmamız lazım. Allah din gönderiyor. Peygamber gönderiyor. Cennet vaat ediyor. Bu kadar işler yaptıktan sonra Allah, yani peygamber, din gönderip cennet vaat edip cehennemle tehdit ettikten sonra Allah'ın mülkünde birileri çıkıp Allah'ın gönderdiğini eğmeye bükmeye çalışıyorlar. Bunu Allah-u Teala görüyor. Bu bir gün değil, beş gün değil, bir sene değil, on sene değil, bir asır değil, iki asır değil. Adem aleyhisselamdan beri böyle bu. Peki nerede bunun sırrı? Ulaike fi dalalin ba'id. Onlar büyük bir sapıklık içerisindedirler. Uzun bir proje olan sapıklıktadır onlar. Peki niye Allah-u Teala böyle sanki bunlara müsamaha ediyormuş gibi oluyor? İbrahim suresinin 1. 2. ayetinde okuyup 3. ayeti bir daha okuyalım o zaman. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra. Kitabun enzelnahu ileyke lituhricennase minezzulümati ilen nuri biizni rabbihim ila sıratil azizil hamid. Allahillezî lehu ma fis semavati ve ma fil ardı ve veylun lil kafirine min azabin şedid. Sadakallahul azim. İbrahim suresinin 1., 2. ve 3. ayetini bu sefer okuyoruz. Kitabun enzellahu ileyke. Kitap Kur'an. Bu kitabı biz sana indirdik. Enzellahu ileyke. Onu biz indirdik sana. Tam devrik olarak cümle böyle anlaşılıyor. Onu biz indirdik sana. Niçin? لِتُخْرِجَنَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ. İnsanları karanlıklardan nura çıkarman için. بِاِذْنِ رَبِّهِمْ. Elbette Allah'ın izniyle. اِلَى صِرَاطِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ. Aziz ve hamid olan Allah'ın yoluna. Sırat yol. Allah'ın yoluna sen insanları karanlıklardan nura çıkarman için sana bu kitabı indirdik. Devam ediyoruz. 2. ayet. Allah, Allah, o Allah, ellezî, öyle bir Allah'tır ki, lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ardı. Göklerde ve yerde her şey O'nundur. Yerlerde ve gökte her şey O'nundur. Ve veylül lil kafirine min azabin şedid. Vay kafirlere o şedid azabı görecekleri zaman. Vay kafirlerin haline. Şimdi 3. ayete geliyoruz. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. Şu ahireti bırakıp dünyayı tercih edenler, وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar, وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا Allah'ın dinini sorunlu hale getirmek isteyenler, اُلَٰئِكَ ف۪ي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. Onlar büyük bir sapıklık içerisindedirler. Çok yorucu değil arkadaşlar. Bunları da yukarıdan aşağıya okuyalım. Mantıklarını konuşalım. Bir, Allah kitap gönderiyor. Kitabın sahibi Allah. İki, ana maksat insanlar karanlıktadırlar.
bu karanlıktan aydınlığa çıkarsın peygamber diye. Mantık buymuş. 3. Bu ancak Allah'ın izin verdiği kadarıyla olur. Allah izin vermedikçe peygamber ve Kur'an insanları hidayete erdirmez. Biizni Rabbihim. Ancak Allah'ın izniyle olur bu. Kaç etti? 3. 4. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Yerde şeytan var, İngiltere var, Fransa var, küfür var, batıl var, şirk var, her şey var. Türkiye var, Mekke var, Arabistan var. Her şey yeryüzünde. İyi ve kötü her şey yeryüzünde. 5. Her şeye rağmen kafirler şiddetli bir azaba doğru koşuyorlar. 5. madde. Kur'an inmiş. İnsanlar sapıklıklardan, karanlıklardan nura gelmesi için mücadele yapılıyor. Rabbi izin verdikleri kurtulacak. Göklerde ve yerde her şey Allah'ın. Ama sonuç, kafirler şiddetli bir azaba doğru koşuyorlar. O şiddetli azaba koşanlar ahireti bırakıp dünyayı sevmiş tiplerdir. Onların mantalitesi Allah'ın yolundan alıkoymaktır. Sadece kendileri gittiler yetmez, başkası da Allah'ı terk etsin, şeriatı, İslam'ı terk etsin diye mücadele ederler. Ve biz gittik, bize ne İslam, kendi başına kalsın diyemezler. Madem bizim dinimiz değil İslam, İslam'ın da sorunu bitmesin düşünürler. Bunların özü sapıklıktır zaten. Şimdi kardeşlerim, bu 3 ayeti kerimeyi tefekkür ettiğimizde terörün kaynağını buluruz. Terörü hangi örgüt, hangi örgüt değil, kafirlerin hangisi diye araştırmamız gerekiyor. Hangi kafir terör yapar? Mümin terör yapamaz. Müslüman ve terörizm bir araya gelemez. Bu çok açık ve alenidir. Bu mübarek 3 ayeti kardeşlerim 3 noktada düşünmek zorundayız. Birincisi, bakıyoruz ki Allah Celle Celaluhu, İbrahim suresinin 1-2-3. Ayetlerini düşünüyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu kitap indi. Peygamberiniz de var. Karanlıktan kurtuldunuz, nur geldi. Haydi şimdi hepiniz cennete gelin demiyor. Ne buyuruyor peki? Evet, size Kur'an geldi. Peygamberiniz var. Mülk de benimdir. Göklerde ve yerde Allah'ın iradesi dışında bir şey olur mu ya? Şeytan da Allah'ın mahluku. Kafir de Allah'ın mahluku. Bunlar İslam'ı sorunlu, Müslüman'ı dert bir tip olarak sonuçlandıracak bir projenin içinde olduklarını Kur'an indiği gün bütün Müslümanlar öğrendiler. Ama Kur'an lehvi mahfuza yazıldığı milyonlarca seneden beri Allah biliyordu zaten. Dolayısıyla Müslümanlar sadece Kudüs'ü kurtarma, Kudüs'te namaz kılma sevdasıyla mücahit olamazlar. Yeryüzünde bu mantıklı kitlelerin içinden, kafirlerin içinden sıyrılıp İslam'ı kurtaracaklar. Kendileri de iyi bir Müslüman olarak Rablerine kavuşacaklar. İslam projesi budur. Dolayısıyla bizim Orta Doğu'da veya Uzak Doğu'da veya Avrupa'da veya İstanbul'da veya İskenderun'da veya Mekke'de veya Riyad'da, Kahire'de özü terör olan bir olayla karşılaştığımızda bu nereden çıktı dememize gerek yoktur. Evvela bu terör gevşekliği Müslümanların hayatı gevşek algılamalarından mı kaynaklandı diye soruşturma yaparız.

teröre kurban edilecek aklı kıtları niye zapt edemedik diye muhasebe yaparız. Sonra da bunun asıl aktörlerine ve organizatörlerine karşı müminler olarak neler yapmamız gerektiğine oturup istişareler yaparız. Terör dahil ümmeti Muhammed'i ve müminleri bunaltan hiçbir şey Allah'ın iradesi dışında değildir. Gökler ve yer Allah'ın mülkü olduğu halde her şey ma fis semavati ve ma fil ard, her şey Allah'ın olduğu halde göklerde ve yerde, Mekke'de niye terör olsun? Mina'da niye katliam olsun? Müslümanların namaz kıldığı bir cuma namazını kıldığı yerde niye insanlar namaz kılarken öldürülsün? Güya Müslüman olduğu söylenen birileri tarafından. Meseleyi sadece aklı kıt 3 kişinin Haşhaşi'nin projesi olarak yorumlayıp tarihi defteri kapatamayız. Mümin elinde kitap olan, Kur'an olan insandır. Olmadan önce terörü bilmek zorundadır. Terör ihtimallerini tıkatmak zorundadır. Sadece lanet ederek değil, oluşacağı mikrop yuvalarını kurtararak terörü önlemek zorundadır mümin. İbrahim suresinin bu 3 ayetinden çıkardığımız birinci husus bu. İkincisi arkadaşlar, Rabbimiz çok açık bir şekilde Allah'ın muradı nedir bunu açıklıyor. Allah'ın kudretini açıklıyor, neticeyi açıklıyor. Allah'ın muradı لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ, insanları zulümden, zulümattan, karanlıklardan nura çıkarmak. Allah'ın muradı budur. Allah böyle şeyi murad ederken haşa hayal etmemiştir. Keşke böyle bir şey yapabilsek diye düşünmem. Bunu yapmayı murad ettiyse Allah olur o zaten. İkinci noktamız, bu işi yapmaya kudreti olan bir Allah'tır o Allah. Çünkü lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde ne varsa onun. Şeytan da onun, iblis de onun, her şey onun. Yani Allah'ın muradı lituhucen nase min zulumattir. Kudreti de lehu ma fis semavati ve ma fil ard'dır. Netice nedir? Veylül lil kafirin min azabin şedid'dir. Sonunda kafirler şiddetli bir azaba uğrayacaklar. Dolayısıyla bugün şeytanın şehvet kışkırtması yapıp insanların iffeti ve benzeri varlık, manevi varlıklarını tahrip edecek çalışmalar yaptığı gibi insanları birbirlerine öldürtme projesi de şeytanın devam ediyordur. Çünkü Kur'an gönderdim, yerlerin göklerin sahibiyim, neticede kafirler azaba müstahak olacaklar. Biliyor Allah bunların iman etmeyeceğini. Ama ölen projede şahitleri belli suçuyla ölsün, yaşayan da şahitlerin huzurunda yaşasın diye bu işleri yapıyor demek ki Allah. Üçüncü tespitimiz İbrahim suresinin ilk 3 ayetinden kardeşlerim. Demek ki kafirlere bu terörizmin de aslını besleyen kafirlere 3 gömlek biçmiştir Allah. Birincisi, dünyayı severler, ahireti sevmezler. İkincisi, Allah'ın yoluna barikat kurarlar. Üçüncüsü, sorunlu İslam derdindedir onlar. Sorunları olsun. Müslümanlar dertli olsun. Eğer Allah kafirleri bu İbrahim suresinin 3. ayetinde eğer bu şekilde tarif ediyorsa kafirleri, ahiretleri yok, İslam'ın yolunu tıkatıyorlar ve sorunlu İslam istiyorlar şeklinde ise kafirler, bu ayeti bir kere daha tersten okuyalım. Kafir odur. Kafirler dalalim be'id. Büyük bir sapıklık.

içerisindedir dediği ayetten müminler kimdir sorusu da çıkıyor. Mümin ahirete iman eden insandır. Önceliği ahirettir. Mümin Allah'ın dinine davet eden insandır. 3. Mümin elinden geldiği kadar sorunsuz bir İslam toplumu için mücadele eder. İslam ve terörizmin birleşemeyeceğini, bunu birleştirmenin ancak bir şeytan mantığıyla mümkün olduğunu, Kabe'yi tavaf eden insanın insan ayağına değil karınca ayağına bile basamayacağını söylüyoruz. Bunu bir mantık üzerine oturttuk. Dedi ki İbrahim suresi plan çiziyor. Kafirleri bayrak yaparken İbrahim suresi, lan bu adamlar diye biz kabaca özetleyelim. Bu adamlar dünyaya tapınıyorlar, ahiretleri yok. Allah'ın dinini engelliyorlar ve sorunlu bir İslam toplumu istiyorlar. Hiç alim olmak gerekmez. Şeriatçı olmak gerekmez. Ya bir düşün, kafir böyleyse mümin nasıldır peki? Çok basit. Ters taraftan baktın mı mümin görülür. Ahiret derdi var, dünya ile bir bağı yok. Bir. İki, Allah'a davet eder. Çünkü kafir Allah'a giden yolu tıkatıyor. Mümin sen Allah'a davet edeceksin. Cennete adam toplayacaksın. Mümin sen İslam toplumunun var olsa bile sorunlarının olmadığını düşüneceksin. Çünkü sen İslam toplumunun çocuğusun. İslam toplumu senin ailen, ev ocağın. Evdeki mahrem konularını medyatik hale getirmediğin gibi, kamuya mal etmediğin gibi, öz bir aile gibi intisap ettiğin İslam toplumuna dair de eğri büğrülükleri, sorunları konuşmaz mümin. Peki mümin cami bombalar mı? Mümin mümin kardeşini öldürür mü? Mümin mümine zulmeder mi? Ya mümin kafirin mantığından olursa olur bu. Kafir kimdir? Ahireti yok. İslam'ın önünde barikat ve Müslüman toplumu sorunlu toplum olarak, birbirini yiyen toplum olarak lanse etmek ister. Mümin kimdir peki? Ahireti var. Dünyası yok. Adeta Allah'a davetçidir ve İslam'ı elinden geldiği kadar, İslam toplumunu becerebildiği kadar sorunsuz kabul eder. Sorunları bile zevke dönüştürür, lezzete dönüştürür. İbrahim suresinin 3 ayeti kardeşlerim, bugün imanın şartlarını öğretiyoruz ya çocuklarımıza. 1. Allah'a iman. 2. Meleklere iman. Aynı şekilde Rabbimizin bizim için uygun gördüğü toplumda yaşayan mümin karakter özellikleri diye de bu surenin bu 3 ayeti öğretilmesi lazım. Ya burada müminlere ait bir şey yok diyen Kur'an tanımıyor demektir. Niye Kur'an kafirleri bu kadar aleni bayraklaştırıyor? Çünkü kafiri tanıyan mümin olur. Burada bir küçük nokta koymak istiyorum. Ama bu noktadan sonra da zihinlerimizde bir soruyu çalkalamaya çalışıyorum. Şimdi kafirleri tanırken İbrahim suresinin 3. ayetinde dedik ki kafir ahiretsiz adamdır. Yok, onun kafasında öyle bir şey yok zaten. 2. Kafir Allah'ın yoluna barikat kurar. 3. Sorunlu bir İslam toplumu ister. Müslümanları birbiriyle boğuşsun ister. Şimdi bundan esinlenerek mümin de şöyledir şöyledir dedik. Bir soru ortaya çıkıyor. Konuşmasıyla, eylemleriyle, tavırlarıyla, insanların Allah'tan ve cennetten uzaklaşmalarına sebep olan, İslam'ı kötü, berbat,
Afrika'da ancak dağlarda veyahut ormanlarda, Amazon ormanlarında yaşanabilir bir din olarak lanseye sebep olan milyonda bir bile olsa böyle bir hata yapan ve eliyle, diliyle, kalemiyle, parasıyla, tavırlarıyla, kaş hareketleriyle, dudak hareketleriyle Rabbimin ibadetini bir kişi daha yapsın, bir kişi daha secde etsin diye Allah'a davet eden aynı mıdır? Eğer mümin böyledir, kafir böyledir diyorsak, nesiller boyu sürecek bir hatayı tarihe İslam adına zulüm yapılarak İslam adına kaydettirilecek bir hatayı, bir cinayeti, bir olayı, bir terörü Müslüman bu tabloda yapabilir mi? Tartışırken bile en tatlı dille tartışın diyen Kur'an'a iman edenlerin üslubuyla boğuşmaktan başka bir şey anlamayan cahiliye kafasının üslubu bir olabilir mi? Tekrar vurguluyorum. Şüphesiz ümmeti Muhammed olarak biz insan toplumuyuz. İçimizde hastalar olabilir. Akıl nimetinden mahrumlar olabilir. Aynı şekilde herhangi bir ahlaki kabiliyeti olmayan 3 tane 5 tane insan olabilir. Ama herhangi bir mümin hata etti diye bütün İslam böyledir denemez ki. İslam ne zaman bunun faturasını ödemek zorunda olur? Kur'an'ı bunu emrediyorsa. Fransız ihtilalinden önce terörizm diye bir şey olsaydı İslam bunun faturasını öderdi derdik. Terör, yani insanları korkutup devleti ele geçirmek gibi mantık Avrupa mantığıdır. Avrupa'nın hala uyguladığı mantıktır. Beslediği, salmak için kullandığı köpeğidir. Terör Avrupa'nın beslediği köpektir. İstediği yere istediği zaman bunu salıyor. Bu sebeple biz asıl terörizm besleyicisi olan Endülüs'te insan katliamı yapanlar, Fransa'da Fransız ihtilalinde katliam yapanlar, Hitler yerli Kızılderililere karşı 62 defa ardı ardına katliam yapan Amerika ve dünyanın her yerinde derin istihbarat örgütleriyle bu zulmü yapanlar ve bunların fikir babası olan Siyonistler, Filistin'de yaptıkları 60 yıllık 70 yıla varan zulme rağmen nasıl kalkıp da İslam'ı ve Müslüman'ı terörizmle buluşturabilirler? Hadi buna bir anlam verdik dedim. Buna bir anlam veriyorum. Bunu Müslümanların ekmeğini yiyenler, Müslümanlarla beraber sofraya oturanlar nasıl bunu kabullenebilirler? Bunlar hırsız ama Yavuz hırsız bunlar. Ev sahibini bastırıyor. Hem hırsız hem ev sahibini bastırıyorlar. Müminler bu şuursuzluk karşısında Allah'ın dinini yeniden olduğu gibi yaşayarak biiznillah bu zorluklardan kurtulacaklardır. Burada ince bir çizgi üzerinden bir çözüm de yapabiliriz kardeşlerim. Diyoruz ki İslam insan toplumudur. İçinde zihinsel özürlü de bulunur, görme özürlü de bulunur, basiretsiz de bulunur, iyisi de bulunur. İnsan toplumudur. Ama İslam özürsüzdür. Kur'an özürsüzdür. Şeriatımız hatasızdır. Fıkhımız insanidir. İmanidir. Maliyeti kim hata işlediyse onun adına kesmek gerekir.
Bunu Peygamberimiz aleyhisselama mal etmek, ashab-ı kiramın üzerinden faturalandırmak

Hanefi mezhebinin imamıdır diye Ebu Hanife'ye mal etmek cinayettir. Bunu kafir yapıyor olabilir. Mümin niye kabul etsin? Mümin bu kadar sefih bir düşünceyi hiçbir zaman dinine mal ettirmez, ettirmemelidir. Burada arkadaşlar hepimizin oturup tefekkür etmesi gereken bir nokta var. O nokta nedir? Dinimiz aşırılıklara izin veriyor mu? Çünkü terörü temiz duygularla yaptığını zannedenler bir aşırılık içerisindedirler. Bu aşırılığa dinimiz izin veriyor mu? Vermiyor mu? Bunu da Hud suresinin 112. ayetini ele alarak görelim. Ashab-ı kiramın yaşadığı toplumda da aşırı gidenler olabilirdi, oldu nitekim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen onları düzeltti. Bu yaptığınız yanlıştır buyurdu. Kur'an-ı Kerim'in Hud suresinin 112. ayeti kıyamete kadar bütün müminler için denge emri veriyor. Meşhur bildiğimiz ayettir bu. Festakim kema umirt. Festakim kema umirt. Sana emredildiği gibi istikamet üzere ol. Dosdoğru ol. O men tâbe ma'ake. Ve seninle beraber Rablerine dönenler de, yani müminler de istikamet üzere olsunlar. Burada henüz mesaj gelmedi. Ayet bitmedi çünkü. Peygamber aleyhisselama ve onunla beraber bulunan müminlere kıyamete kadar kim bulunuyorsa onunla beraber istikamet üzere olun diye emir verilince وَلَا تَطْغَوْ aşırı gitmeyin diye de talimat veriliyor. وَلَا تَطْغَوْ aşırı gitmeyin. Aşırı gitmemek eksi anlamda ve artı anlamda aşırı gitmemektir. Yani 4 rekat namazı 3'e düşürmeyin, eksi anlamda aşırı gitmiş olursunuz. 5'e çıkarmayın, artı anlamda aşırı gitmiş olursunuz. وَلَا تَطْغَوْ aşırı gitmeyin. اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ bilin ki Allah yaptığınız her şeyi görüyor. İstikamet üzere olup olmadığınızı da görüyor, aşırı gidip gitmediğinizi de görüyor. Burada kardeşlerim, çok hassas bir nokta var. Bu hassas nokta aşırı gitmek şeklinde telaffuz edildi. Aşırı gitmeyin. Şimdi birkaç hadisi şeriften bu aşırılığın şeklini tarif edeceğiz. Hala terörü konuşmuyorum ve terörü konuşmayacağım. Müslüman adam öldürür mü, öldürmez mi? Camide namaz kılanları bombalar mı, bombalamaz mı? Katliam yapar mı, yapmaz mı? Bunu konuşmaya niye konuşayım ki? Dinimle ilgili bir şey değil ki. Niye buna ben bir bölüm açayım? Peygamberimin hayatından örnekler benim için yeterlidir. Bir kere dedim ki insan toplumuyuz biz. İçimizden her türlüsü çıkabilir. Ama bunu genelleştirmeyiz. İslam'a mal etmeyiz. İslam zaten bugün Avrupa'nın medeni bulmadığı cezalar getirerek terörün kökünü kazımıştır. Allah Teala yol kesen insanların yol emniyetini sarsan, yol güvenliğini sarsanların çapraz el ve ayaklarının kesilmesini emrediyor. Avrupa'ya göre bu bir suç. Ama kendisi iki tane camı kırılınca sabaha kadar uçakla şehirleri bombalıyor. Binlerce çocuğu kolsuz ve ayaksız bırakıyor. Misket bombası atıyor. 50 sene geçmeyecek hastalıklar üzerinde kalıyor çocukların. Ama Allah kesin kolunu yol kesenlerin dediği zaman vay bu kabalık bu asırda. Paris'te iki tane cam kırılınca
Londra'da

4 tane arabanın lastiği patlayınca bombala, ilk hedefte ne var o gün? Libya. Bombala Libya'yı. Oradaki mi yaptı bunu? Olsun, ben oradan bir 500 kişi öldürürsem rahat ederim. Bu onların kafası, ama benim peygamberim aleyhissalatu vesselam böyle görmedi. Onun toplumunda da sıkıntı vardı. İmam Müslim'in sahihinde rivayet ettiği bir hadis-i şerifi beraber değerlendirelim şimdi. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh diyor ki

ilgilenmiyoruz ama. Bizim çözebileceğimiz boyutta bir sorun değil bu çünkü. Ama biz mümin olarak vicdanlarımızı rahatlatıp huzur içinde uyumak istiyoruz. Bizim derdimiz kafirlerin kendilerine ait bir yaftayı getirip bizim boynumuza takmalarına karşı tepkimiz var bizim. Yavuz hırsızın yaftası bu. Bizim yaftamız değildir. Onlara ait bir etiketi sahtece bizim üzerimize yapıştırıyorlar.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh diyor ki Ali radıyallahu anh'ı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'e göndermişti. Ali de Yemen'den bir sebeple elde edilmiş bir altın madenini Efendimiz'e göndermiş. Bu altın madeni o kadar ki daha henüz işlenmemiş, toprağı da üstündeymiş. Koymuşlar torbaya, hiç dokunmadan üstünde toprak tozlarıyla beraber Medine'ye getirmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu gelen altını devletin hazinesine koymayıp oradaki 4-5 kişiye dağıtmış. Alın sizin olsun demiş. Burada çok enteresan bir olay olmuş. Şimdi 100 kişinin olduğu bir yerde düşünün. 5 kişiye alın bunu bölüşün demiş. Başka bir Kureyşli çıkmış. Ya bu Muhammed ne yapıyor böyle demiş. O da Müslüman güya ama. Kur'an okuyan bir adam. Şimdi Peygamber Efendimiz'in lisanından göreceğiz. Burada biz yılların Müslümanıyız. Bunu bu yeni dün Müslüman olmuş adamlara veriyor ya. Ne oluyor? Bu Necitli ağalara verdi bunu hep. Demişler. Bir de bu esnada tabii bir karışıklık olmuş. Sahneyi tekrar düşünelim. Müslümanların önünde henüz altın işlenmesi bile yapılmamış, tozu toprağı üstünde bir altın madeni gelmiş. Efendimiz de onu 4-5 kişiye vermiş. Bunu tartışma konusu yapmışlar. Sonra diyor ki Ebu Said el-Hudri, gür sakallı, alnı böyle yukarı doğru uzun boylu, gözleri batık ve saçları tıraş olmuş birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanakları da şişmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne gelmiş bu itiraz edenlerden. Demiş ki ya Resulullah, Allah'tan kork demiş. Belki de o böyle de dememiştir yani. Muhammed Allah'tan kork diye bağırmıştır. Kime Allah'tan kork diyor? Peygamber aleyhisselama. Efendimiz de buyurmuş ki yahu ben korkmuyorsam kim Allah'tan korkar demiş. Niye o zaman bu adamlara verdin bize vermedin demiş. Buyurmuş ki Efendimiz aleyhisselam, o adamlar dediğin İslam'a yeni ısınıyorlar. Bu ısınan görüntülerini teşvik etmek için bahşiş gibi verdim buyurmuş aleyhisselam Efendimiz. Sonra Halid bin Velid radıyallahu anh elini kılıcının kabzasına götürmüş. Yani bu terbiyesiz herifin böyle cezasını vereyim düşünmüş. Efendimiz de bırak belki namaz kılıyordur demiş. Dokunmayın buna buyurmuş. Sonra o adamı göstererek bakın ne buyuruyor. Bu adamın kabilesinden, soyundan insanlar gelecek. Kur'an okuyacaklar. Ama Kur'an boğazlarından aşağı geçmeyecek. Kalplerine inmeyecek yani. Kur'an okuyacaklar ama ümmetim içinde katliam yapacakları için

okun yaydan çıkıp fırladığı gibi İslam'dan çıkıp gitmiş olacaklar. Ben onları zamanımda görsem Ad kavmine inen azabın benzerini onların kafasına indirirdim. Kökten helak ederdim onları yani. Bu sahih bir hadis-i şerif arkadaşlar. Çok net bir şekilde bu kaba tavırlar, vurup kırmalı, adaletsizlikle, zulümle itham etmeli sözler bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda söylenmiş. Halid bin Velid, Ömer bin Hattab da oradalar. Neden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seçilmiş meleklerin peygamberi değildi? İnsanların peygamberiydi. İslam'da belli başlı sorunlar yaşayabilir. Müslümanların toplumunda istikamet üzere olanlar da vardır. İbadetinde, kulluğunda yetersiz olanlar da vardır. Aşırı gidenler de vardır. Ama İslam tertemiz, Allah'tan geldiği gibi yaşanan bir dindir ve istikameti, dengeyi emretmiştir. Bir hadisi şerifi Ahmet bin Hanbel'den nakletmek istiyorum arkadaşlar. İbn Abbas'ın bir hatırası. Terörizmle ilgilenmiyorum. İslam'ın görmek istediği Müslüman tipi ile kafirlerin gösterdiği Müslüman tipinin farkını konuşuyorum. İbn Abbas diyor ki radıyallahu anh, hac yaptık aleyhisselam efendimizle. Hacda biliyorsunuz şeytan taşlaması diye bir şey vardır. Arafat'tan dönen hacılar Müzdelife denen yerde, yani Arafat'la Mina'nın arasında bir yer bu, orada gece konaklarlar ve taş toplarlar. Şeytana atılan taşlardır. Bu işte üç şeytan var, şeytan sembolü var. Birinci gün atılır, ikinci gün farklı şekilde atılır. Yani birinci gün 7 tane atarlar, ikinci gün 7 7 7 21 diyelim. Yani böyle fazla izah ederek zihin karışıklığı yapmayayım, sanki zor bir şeymiş gibi anlaşılıyor. Ölçüsü de şudur: mercimekten küçük olmayacak, nohuttan büyük olmayacak o atılan taşları. Hacıların attığı derlikler başka bir şey tabi. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şimdi örnek veriyorum. Ve bu da Müzdelife'de toplanır bu taşlar. Rabbimiz böyle bir şeriat buyurmuş. Bu bir nefis terbiyesidir. Bu bir şeytanı protestodur. Bu bir ibadettir. Ne olduğu bizi ilgilendirmiyor. Sabit bir sünnettir bu. Yani sünnettir, Peygamber aleyhisselam uygulamasıdır. Yoksa böyle imal edebilirsin manasında bir sünnet değildir. İbn Abbas diyor ki Mina'ya geçeceğimiz zaman, genç bir delikanlı o zaman İbn Abbas, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana buyurdu ki helümme ulkutli, İbn Abbas gel benim taşlarımı sen topla buyurmuş. Çünkü oradan taş topluyorsun. İşte artık o taşları kesene mi bir yere koyuyorsun. Getirip Mina'da bir 2-3 kilometre daha yürüyeceksin ama. Daha Mina'ya var. O taşlar böyle heybende bekleyecek. Diyor ki İbn Abbas, arkadaşlar peygamberimizi tanıyoruz. Bize bıraktığı Müslüman profilini konuşuyoruz. Bir de kafirlerin lanse etmeye çalıştığı, ressamlarına çizdirttikleri veya tasvir etmeye çalıştıkları Resulullah'a bağı olmayan Müslümanı görüyoruz zaten. İbn Abbas diyor ki gittim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için taşlar topladım. Yanına gittim, avuçlarını açtı. Topladığım taşları avuçlarına koydum. Ne yapacak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları? Şeytana atacak. Taşları elinde görmüş Efendimiz. Heh, şöyle yahu buyurmuş. Çok güzel topladın buyurmuş. Çok güzel topladın.

Ama konumuzla ne ilgisi var şimdi bunun? İlgisi şurada var. Çok güzel topladın dedikten sonra ne yapıyoruz? Şeytanı taşlayacağız. Şeytan taşlaması yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Racmen lişşeytan deyip atacağız. Nohuttan büyük olmayacak, mercimekten küçük olmayacak. Böyle atacağız. Avucuna dökmüş Aleyhisselam Efendimizin, İbni Abbas toplamış. Aferin, güzel topladın demiş. Böyle olsun. Böyle olsun buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra ilave etmiş. Tabi orada ashab-ı kiram da dinliyor. Sakın ha dinde aşırı gitmeyin. Sizden öndekiler dinde aşırı gittikleri için helak oldular. Şimdi alim olmaya gerek yok. İbni Abbas'ın taş toplamasıyla radıyallahu anhuma Efendimizin avucuna koyup böyle istiyordum buyurmasından sonra bu sözün yeri ne arkadaşlar? Ne demek? Yani bu taşlar güzel. Eski ümmetler aşırı gittiği için helak oldu. Sakın siz aşırı gitmeyin. Nereden bağlantı kuruluyor? Demek ki orada şeytana boşluğa atılıyor bu taşlar. Onu bile kabaca yaptığın zaman aşırılık görüyor bunu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Şeytana attığın taşı bile büyük taş toplarsan yok, bu sünnete aykırı. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yetiştirdiği Müslüman mantığı bu. Müslümanı ürkütmeyi haram görüyor. Haram emrediyor. Bu olmaz diyor. Kardeşlerim, medyanın, Avrupa otoritesinin Müslümanlar hakkındaki tasvirleri, Müslümanları çember sakallı, kalın sarıklı ve ya kel ya hayatta tıraş olmamış görüntülü, kesen doğrayan diye tasvir etmeleri, birilerinin onlara alet olacak hatalar yapıyor olması, eğer bu şeytana atılacak taşı bile kabaca toplamayı yasaklayan ve eski ümmetlerin helak oluş nedeni gibi bir nedene bağlayan Peygamber aleyhisselama mal olursa bir gün, Müslüman çocuklar bile, Müslümanların çocukları bile Peygamberimiz kesti doğradı işte diye anlarlarsa, şeytana atılacak taşı bile kabaca yaptırtmayan peygambere bu kabalıklar mal edilirse, bizim camilerde okuttuğumuz mevlütler, peygamberimizin adına kutladığımız doğum haftalarının hiçbiri Müslümanlığımızın belgesi olamaz bir daha. Eğer peygamberimize söz getirttirirsek aleyhissalatü vesselam, birisi söz getirttirir ya da Müslüman nesiller bile dinimizin bazı tıraşlanması gereken kabalıkları, zorlukları haşa var gibi algılayacak ya da zihinlerinde böyle bir kavram oluşturulacak olursa, bizim törenler yaparak İslam'ı güçlendirmemiz mümkün değildir. Katliam ve İslam, milyarlarca kere insan doğsa büyüse İslam'a mal edemeyeceği bir kelimedir. İslam ne katliamı, bütün insanlığı diriltmek için gelmiş, kafire bile hayat bahşeden, kendisiyle savaşanları bile insan oldukları için saygın tutan bir dine nasıl mal edilebilir? Ashab-ı kiramı nasıl yetiştirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? İbni Abbas'ı nasıl yetiştiriyor? Biz Peygamber aleyhissalatü vesselama mal edilen ne tür hataların sebebi oluyoruz? Burada kardeşlerim, bunu bir de Müslümanın Müslümana yaptığını düşünürsek insanın aklı durur. Abdurrahman İbni Ebi Leyla diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bir yolculuğa çıkmıştık. Herkes gidiyor. Deve, yani görmediyseniz tarif etmesi de zor. Deve böyle beşik gibi insanı sallaya sallaya giden bir hayvandır. Tıpış tıpış gider ve böyle çocuğu annesi sallaya sallaya uyuttuğu gibi devenin üstünde uyur insan. Çünkü böyle aynı rutin bir

0: sallayışı vardır. Böyle bir ileri bir geri tıp tıp tıp yapar üstünde. Böyle makasları sert bir araba ile köy yolunda gitmek gibi diyeyim size, yani böyle biraz da modern bir ifadem olsun. Devenin üzerinde uyur insan. Şimdi bir yere cihada gidiyorlar. Herkes teyakkuzda, sahabeden biri uyumuş. Ama o sahabenin üstünde bir ip var artık, heybesini mi bağlamış ne bağlamışsa, o ip de sarkıyor aşağıda. Adam uyukluyor, böyle gözlerini kapatmış, kesiyor. Deve çünkü öndekine bağlı olup gidiyor. Yani radara uyup gider deve. Devenin üzerindeki deveyi gütmez. En öndeki uyanık olur sürekli, o at kullanır umumen. Deve, bin tane deve arkasından gider öyle. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem toplumları bir araya gelmiş 100 deveye benzetiyor. Akıllı bir adam onları her tarafa götürür. İyiyse iyi, kötüyse kötü gibi. Arkadan bir sahabi de şimdi yol üzerinde şaka yapıyor. Öndeki sahabi uyuklaya kalmış. Omuzundan da diyelim işte bir ip, kılıcını bağladığı bir ip mi artık neyse, sarkmış. Sessizce yanaşmış. O ipi tutmuş. Şimdi ipi birden çekince, şimdi savaşa giden bir insan zaten rüyasında kim bilir birine vuruyor, biri ona vuruyor mu, rüya görüyordu arada, neydi? Allah diye bağırmış adam. Ürkmüş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ne oldu yani, bir olay mı oldu diye, ne oldu buyurmuş. Yok ya Resulallah, şakalaştık demiş. Şakalaştığınız zaman mümin kardeşiniz korktu buyurmuş. Müminin mümini ürkütmesi haramdır, dikkat edin buyurmuş. Rakı haramdır dediği gibi bir haram diyor. Bağdat yaşanmaz şehirdir diye adeta kanun maddesi gibi bir gerçeği insanların zihnine nakşeden olayların failleri yüzlerce sonra bile ümmeti Muhammed'in lanetiyle mezarlarında çürüyeceklerdir. Sırf bir arada oldukları 3 kişilik 5 kişilik ders ortamında kesip gideceksin lan bu adamları. Bunlar zaten ölümü hak etmişlerdi. İnsanların imanlarıyla ve canlarıyla oynamak basit bir olay değildir. Yeri gelir, Allahu Teala'nın emriyle dinin cezası, siyasetin cezası olarak ölüm cezası da verilebilir. Dünyanın her yerinde bu ceza veriliyor zaten. Ama bunu bireyler birbirlerinden intikam için yapamazlar. Çünkü hududullah fertlerin birbirlerine uyguladığı cezalar değildir. Yani şeriat adına verilecek cezalar devlet tarafından infaz edilebilir cezalardır. Buna hırsıza verilen cezadan tut, yol kesmeye verilecek cezaya kadar bütün cezalar, ceza devlet tarafından verilir. Müslümanlar birbirlerine ceza takdir edip infaz edemezler. Terörizm ve İslam birleşebilmesi için göklerin yerle birleşmesi lazım. Gökle yeri birleştirip bir kutuya koyabilirsen, terörizmle İslam da birleşip bir kutuya girebilirler. Burada kardeşlerim, çok kolay bir şekilde birkaç nedenle Müslüman esasen terörle hiçbir bağ kurmaması gerektiği halde bazı Müslüman toplumun içindeki insanların insan öldürmeye götürecek bir teröre neden bulaştıklarını şu şekilde izah edebiliriz. Çünkü bu da bir sorudur. Tamam, esasında yok ama bazıları cahillik yapıp veya başka bir sebeple bulaşabiliyor. Mesela bunu yakın tarihimizde defalarca gördük. Kafirlerle işbirliği yapıyor. Onlar da silah alıyor. Öbür grubun üzerine gidiyor. Bunun adına cahillik bile denmez. Mürekkep cahillik denir. Merkebi cahillik de denebilir. İşte mürekkep kelimesi yetmiyor. Merkebi cahillik bu. Bu seviyede olmaz. Bunun en temel nedeni kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in ve sünnetin avami mantıkla anlaşılmaya çalışılmasındandır. Avami mantık ne demek? Kafirleri yakaladığınız yerde öldürün diye ayet var. Nerede? Tevbe suresinde, Bakara suresinde, Maide suresinde bu ve bu manada ayetler var. Ama Kur'an-ı Kerim tamamı Allah'ın kitabıdır. Bir ayet öbür ayetlerin tamamlamasıyla veya öbür ayetlerle anlaşıldığı zaman Allah'ın hükmüdür. cümlenin yarısını alarak Allah'ın hükmünü ortaya çıkaramayız. Kur'an-ı Kerim'de de, hadis-i şeriflerde de tek başına alındığında insan için sorun oluşturabilecek hükümler olabilir. Bir devletin yasaları sadece ceza kanunlarından ibaret olabilir mi? Bir devlet hukuk sistemi kuruyor, sadece ceza mı? Asma, kesme, hapis ve ceza, ve vergi cezaları var. Başka bir sistem yok. Böyle hukuk olur mu? Sulhu olan devletin ceza hukuku olur. Sulh hukukunu oluşturduğu zaman ceza hukukunu sulhu bozduğun için koyarsın. Sulh hukukunu oturtamadığın zaman ceza hukuku kurma hakkın olmaz senin. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'i bir Müslüman hadisi şerifleri veya tek başına istediği gibi avami bir mantıkla, yani bir usulünü yordamını bilmeden kullandığında öbür Müslümanı katledip ebedi cehennemde kalacağı bir cinayet işler. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا diye başlayan ayetler ebedi cehennemle tehdit ediyor. Ebedi cehennemle tehdit ediyor. Dolayısıyla Allah'ın insanlığı yaşatmak için indirdiği kitap, insanların öldürülmesi için malzeme olarak kullanılabilir mi? Kullanılabilir tabi. Çünkü insanlar eczaneden bir sürü ilaçlar alıp o ilaçlarla bomba da yapabiliyorlar. Nitekim bombalamak için kullanılan ilaçların çoğu tarım kooperatiflerinden çalınıyor. İyi mısır yememiz için üretilmiş gübre olan ilaçlar filan nesneyle birleştirildiğinde bomba oluyor. Kur'an ayetlerinden de kendisine sapık bir malzeme üretebilir bir insan. Bunun için işte alimlerimiz aman oturup meal okuyarak böyle kendi kendinize bir yola çıkmayın. Ümmetin, müçtehitlerinin, büyüklerinin yönlendirmesiyle Allah'ın kitabını okuyun diye tavsiyede bulunuyorlar. Yoksa kimsenin meal okuması bir sapıklık değildir. Ama bir yol yordan bilmediğin zaman Bakara suresinden okuduğun bir ayetle Tövbe suresinden bir ayet okuyanın cehenneme girdiğine hükmedersin. Kur'an hayat kitabı. Sen hayatı sadece sabah vaktinden ibaret zannediyorsun. Akşama lanet ediyorsun olur o zaman. Kur'an ise 24 saatin kitabı. Birinci neden bu. İkinci olarak alimlerin tek başına İslam gibi algılanmaları da yanlıştır. Yani bir insan alim olabilir. Alim bloku içerisinde değerlidir alimler. Ümmeti Muhammed'in çizgisine taşmış, kenarda kalmış bir alim, ilmi kendisi baş başa bırakılır. Ashab-ı kiramın ilim adamları olan alimlerinin başında bulunduğu, ümmetin müçtehitlerinin içinde bulunduğu o büyük kitleyi takip eden alim, alimlik vasfını ve peşinden gidilmeyi hak eden alimdir. Yoksa çok ders okumuştur diye, çok kitaplar yazmıştır diye filan alimin peşinden gidip pısırık Müslüman olan da yanlış bir iş yapmıştır. O alim insanın emriyle binlerce insanın ölümüne sebep olduğu zaman da yanlış yapmıştır. Ümmeti Muhammed tek bir alimin sözüne düşecek kadar
1: hiçbir zaman alim kıtlığı yaşamamıştır Allah'ın emri. Kur'an'ın ve ezanın yasaklandığı dönemlerde bile bir alime indirgenecek bir durum olmamıştır hiçbir zaman. En azından 3 tane 5 tane bir heyet oluşturacak bir alim kitlesi bulunmuştur bu ümmette elhamdülillah. Bu sebeple diyoruz ki ümmeti Muhammed'in alimleri olur, bir alimi olmaz. Ebu Hanife de rahmetullahi aleyh tek başına değildir Hanefi mezhebinin alimi olarak. Ebu Yusuf'u, İmam Muhammed'i, Züferi olmayan bir konu yoktur ki. Yani bu ümmet Kur'an-ı Kerim'iyle, hadis-i şerifiyle dinini alimlerden alıyor, bir alimden alınıyor. Tek alimin yanılma payı olabilir. Vurun dağıtın diyebilir. Kırın geçirin diyebilir. Bunu heyet olarak kolay kolay yapamaz ama. Heyet olarak yapamaz, yaptırmazlar bir alime. Bu sebeple alimlerin konumunu ciddi bir şekilde iyi anlamak lazım. Bir alimin peşine takılıp gitmek ve fısırıklıkla sonuçlanacaktır. Yahut da

Ümmeti Muhammed'in başına bela olacak sorunlarla sonuçlanacaktır. Onun için başımıza gelmiş bu tür felaketlerde bu acıyı yaşıyoruz. Bu acıyı yaşıyoruz. Üçüncü bir gerekçe Rabbimiz fe'tebiru ya ulil ebsar, ey aklı olanlar ibret alın bu geçmiş olaylardan diye emir buyurduğu halde tarihi hep işte Moğol istilası kaç yılında oldu diye öğreniyoruz. Sonuçları açısından tarihten bir ders çıkarmıyoruz. Bağdat düştü doğru, Şam parçalandı doğru. Mesela benim şahsi olarak hayatta en acı hissettiğim veyahut da bugün hala içime sindiremediğim, o yüzden de tarih ilmiyle meşgul olmayayım canım sıkılmasın dediğim şey Selahaddin Eyyubi gibi bir adamdan Haçlıları, bilmem İngiliz kralını nasıl denize dökmüş, Haçlıları perişan etmiş ve ümmeti Muhammed'i birleştirip Kudüs'ü yeniden hürriyetine kavuşturmuş bir adamdan kısa bir zaman sonra ümmeti Muhammed 30 parçaya nasıl bölündü bunu hala anlayabilmiş değil. Bir kişilik otoriter mantık onun ölümünden kısa bir zaman sonra Haçlılara rahmet okunacak parçalanmayı getirmiş. Eğer biz bugün Selahaddin Eyyubi'nin sadece Kudüs'ü fethedişini ve ağlarım gülmem Kudüs fetholmadıkça deyişini alıp da ondan sonraki sistemi devam ettiremeyişini kınama açısından değil, ibret açısından, ders çıkarma açısından hastalandı, sistemi oluşturmaya vakit bulamadı. Ama Ömer bin Hattab da kanlar içerisinde kıvranırken muhteşem bir sistem buldu, ümmeti dertten kurtardı. Yani geçmişi, tarihi şurada mı gördü? Haçlılar kaç kişiydi? Müslümanlar kaç kişiydi? Yemeklerini yiyorlar. Karavanadan mı yiyorlardı? Makarna mı yiyorlardı? Konserve mi yiyorlardı? Böyle basit şeylerle uğraşma yerine neydi? Sonucu ne oldu? Değerlendirmediğimiz sürece, tarihten ders almadığımız sürece tarih olup gitmeye mahkum kalıyoruz. Bir başka gerekçe de mevcut dünya yapısını, dünya durumunu sadece fıkıh kitapları açısından incelemek yanlıştır. Sadece tefsir kitaplarına göre dünyayı anlamak yanlıştır. Tefsirler, fıkıh, hadisler, şeriatımızın diğer dinamik yapısı bize meselenin ana çekirdeğini öğretiyor. Teknolojisinden kafirlerin çalışma sistemine kadar her şey daha basiretli, daha siyasetli olan önderlerimizin bize açması gereken ufuk içerisinde görülecektir. Tarihten ibret almak, dünyanın mevcut şeklini de tanımak mecburiyetindeyiz. Bir başka özellikle bugün başımıza gelen sorunları tahlil etmemiz gereken şey de kardeşlerim, ümmeti Muhammed'in şura mantığından uzaklaşmış olmasıdır. Şura, ümmeti Muhammed'in kafası olanların bütününün ortak kanaatini demektir. Halbuki biz bir liderin peşinden, kimseyi takmaya bir adamın peşinden, bir hoca efendinin, bir alimin, bir muhaddisin, bir şeyh efendinin peşinden gidiyoruz. Bu ne oluşturuyor? Uç noktalarda kalmış, dengeyi sağlayamayan gençler oluşturuyor mesela. Gençliğinin en hareketli, en bereketli günlerini şurada burada sürünerek geçiriyor. İş işten geçtikten sonra ya biraz aşırı gittik herhalde demekle kurtulduğunu zannediyor. Zayi ettiği ümmet enerjisi, helakine sebep olduğu insanlar, mallar, servet, bunların hesabı Allah'a kalıyor şüphesiz. Her şeye rağmen biz ümmeti Muhammed insan toplumuyuz. İçimizde hastalıklı tipler de bulunabilir. Dinimiz o değildir. Bizim dinimiz Allah'a aittir. Örneğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ashab-ı kiram onun çalışma şeklidir, örneğidir. Biz ümmet olarak yalın kalmış, çıplak kalmış durumda değiliz. Elhamdülillah 10 milyon tane kötü örnek önümüze koysalar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin alnındaki nurdan biz cennetin yolunu buluruz. İnsanlara insanlık çekirdeği olarak ders vermeye biiznillah hazırız. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillah.

Ey yalnızların, kendi başına kalmışların arkadaşı. Ey mutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı. Ey yoksulların zenginliği. Ey zayıfların gücü. Ey fakirlerin hazinesi. Gariplerin sığınağı. Ey tek güç ve kudret sahibi. Ey ihsanıyla tanınan keremi sonsuz Rabbim. Efendimiz ve yakınları hürmetine sıkıntılarımı gider. Ey Rabbim, sen sıkıntılarıma karşı hazırlığım, musibetim anında ümidim, yalnızlığımda arkadaşımsın, gurbetimde dostum, kederli anımda beni ferahlatansın. İhtiyacım anında yardımıma koşan, zor anlarımda sığınağımsın. Beni korkuların karanlığından kurtaran aydınlığımsın. Ey Rabbim, sen şaşkınlığımda bana yol gösterensin. Biliyorum Rabbim, sen günahlarımı bağışlayan, ayıplarımı örten, sıkıntılarımdan kurtaran, kalbimi sevginle süsleyensin. Sen kalbimin hem tabibi hem sevgilisisin. Sen ki şaşkınlara yol gösterir, muhtaçlara yardım eder, korunmak isteyenleri korursun. Allah'ım, ben senin kulunum, kulunun çocuğuyum. Görüyorsun ki Rabbim, sıkıntılıyım. Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı, gönlümün nuru, sıkıntılarımın ilacı yap. Ruhum susamış suya, kalbim özler seni. Gözlerimi senin sevdiğin şeylere çevirdim. Kulaklarımı seni çağıranın ülkesine bıraktım. Ve susayan bir toprak gibi bitkin kaldım. Kalbimi senin yoluna koydum. Ve ellerimi senin dergahına açtım. Bundan sonra da sana gelecek, senden isteyeceğim. Güneş ve ay senin nurundan almış nasibini. Güneş senin sevginden böyle ateş, ay böylesine mahzun, ırmaklar senin hasretinden böyle çağlar, deniz bu ayrılıktan böyle deli, böyle dalgalı ve hüzünlü, hep ağlamaklı. Kuşların ümidi sen, bitkilerin neşesi, çiçeklerin rengi sen ve insanların hiç bitmeyen duası sen. Mevlam, bizi bir an olsun terk etme. Sevgin içimizde hep uyanık kalsın. Yolum Resul'ün yolu olunca, ondan başka kime bel bağlayayım? Rabbim Allah'tır benim. Nurum ve kurtuluşum ondan gelecek. Öyleyse onu bırakıp kime gideyim? Günahla örtülmüş varlığım içinde bir onun özlemidir beni yaşatan. Şefaatim onun dilindeyken onu bırakıp kimi dinleyeyim? Mevla, Mevla, beni kendine dost seçinceye kadar yaşat ve aşkınla yandığım bir anda al canım. Al ki ölüm aşkımın adı olsun.

0: ben ki günahı sevabından çok, aklı dünyaya takılmış, kalbi fani şeyleri almış bir zavallıyım. Ama sen öyle nur, öyle rahmansın, öyle güzelsin ki, ne olur Rabbim, senden uzak kalan şu kulunu kendine yakınlaştır. İmanınla dirilt. Ey sevdiklerini sevindirmekten hoşlanan Rabbim, sana açılan ellerimi geri çevirme. Kalbime aşkınla tecelli et ki senden başka hiçbir şey kalmasın o kalpte. Senden başka hiçbir şeyi olmayacak kadar zengin eyle beni. Her şeyde seni anmayı, her şeyde seni görmeyi nasip eyle. Bana isimlerinle güç ver ey Rabbim. O isimlerin ki kalplerin nuru, hiçbir şeyi olmayanların gururudur. Ey Rabbim, bize isimlerinin hakikatini göster. Bizi sensiz bir an bile yaşatma. Allah, sana Meryem'in temizliğiyle gelmek istiyorum. Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duasıyla geliyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan beni kurtar. İsmail'in tevekkülüyle boynumu büküyorum. Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat. Sana İsa'nın ruhuyla geliyorum. Beni katına almanı diliyorum. Sana Yunus'un duasıyla yalvarıyorum. Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Rabbim, sana Yusuf'un gömleğiyle geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Muhammed Mustafa'nın kulluğuyla geliyorum. Beni miraca çıkarmanı, bütün sıkıntılarımı gidermeni diliyorum.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada, sizin dünyanız burada.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Yok bizde. Yok. Yok bizde.
1: Yıldız.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler. Gece yarısı bir mesaj geldi. Açtım. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nden bir kardeşimiz gönderiyor. Görüşebilir miyiz hocam diyor. Aradım kendisini. Karşıda ağlayan bir ses var. Suriye'de Müslümanlara karşı Amerikalılar, Ruslar, küresel güçler yanlarına İran'ı aldılar, Müslüman öldürüyorlar. Ümmetin kızlarına tecavüz ediyorlar. Biz bunun hesabını Allah'a verebilir miyiz hocam diye ağlayan bir delikanlı var. Gecenin yarısında, bir gece değil her gece böyle hocam. Ruhi bunalıma girdim. Ben bu anafordan, bu çıkmazdan nasıl kurtulabilirim? Allah var dedim. Kainatı yöneten, idare eden Allah var. Her şeye kadir olan Allah var. Alemde her şey, inna külle şeyin halaknahu bi kader. Ezeldeki ilahi takdir çerçevesinde cereyan ediyor. Karıncalar sıra sıra dizilmişler, muhteşem bir yürüyüşleri var. O yürüyüş Allah'ın ezelde takdiriyle gerçekleşiyor. Çölün ortasında, kupkuru bir çölde yalnız başına bir ağaç semaya doğru yükseliyor. İnna külle şeyin halaknahu bi kader. Allah'ın haberiyle o ağaç çölde yükseliyor. Denizin dibinde yalnız başına bir balık öteye beriye gidip geliyor, yavrularını arıyor. Allah'ın müsaadesiyle, onun tasarrufuyla gidiyor. Ve sen öteki beriki yeryüzünde bütün canlılar, bütün varlıklar nerede, ne kadar nefes alacaklar, nerede doğacaklar, nerede ölecekler, hayatlar nerede başlayacak, nerede son bulacak, bütün bunlar Allah'ın takdiriyle oluyor. وَمَا تَسْخُدُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا. Düşen her yapraktan haberi olanın Bağdat'a, Şam'a, Halep'e düşen bombalardan haberi olmaz mı? Allah onları görmüyor mu? Allah onları bilmiyor mu? Bir ezel planı var. Siz de o ezel planı içinde yaşıyorsunuz. Bizler yaşıyoruz. Yaptıklarımızın hesabını vereceğimiz bir mahkemeye doğru gidiyoruz. Kardeşlerim, alemde tesadüfe yer yok. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a bakın. İki tane hanımı var Yakup Aleyhisselam'ın. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a düşman oluyorlar. Yusuf Aleyhisselam rüya görüyor. Ya ebeti inni ra'aytu ahad aşara kevkeben ve şemse vel kamara ra'aytuhum li sacidin. Baba diyor Hazreti Yakup'a. Rüya gördüm babacığım diyor. 11 tane yıldız, ay ve güneş bana secde ediyorlardı. İhtiramda bulunuyorlardı. Hazreti Yakup Aleyhisselam, "Kale ya bunayya la taksus ru'yaka ala ihvatik." Yavrum, diğer kardeşlerine, "Onlara sakın ha bu rüyayı anlatma." dedi. Neden Yakup Aleyhisselam Hazreti Yusuf'a, "Anlatma yavrum, anlatma evladım." dedi. Sonra o kardeşler Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a tuzak kurdular. Aldılar. Felemma zehebu bihi ve ecma'u en yec'aluhu fi gayabetil cub. Aldılar Yusuf Aleyhisselam'ı. İttifak ettiler. Bir kuyuya bıraktılar. Ya Rabbi, Yusuf'a kardeşleri zulmederken neden müdahale etmedin? Neden Yusuf'u zindana attılar? Neden Yusuf'u kuyuya attılar? Neden kardeşler Yusuf'a karşı birleşti? Yakub'a da, oğluna da, yavrusuna da, Yusuf'a da ihanet ettiler. Nefis soruyor. Devam ediyorsunuz. وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Gönderdiler, kervan geldi, sucuyu gönderdiler, kuyuya git dediler. su alacaktı. Bir de ne görsün, dünyanın en güzeli. Kale ya Buşra, hada gulam, müjdeler olsun, burada bir çocuk var dedi. Burada bir erkek yavru var dedi. Vallahu alimun bima ya'melun. Ama Allah görüyor. Yusuf kuyuya atılırken, babaya yalan söylenirken, oradan geçen kervan tarafından alınırken, vallahu alimun bima ya'melun. Gören, karıncaları bir nizam dahilinde sevk eden, çölde, kupkuru arazide yalnız başına bir ağaca hayat veren Allah Azze ve Celle, Yusuf seni de görüyor. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَ. Birkaç kuruşa, birkaç dirheme aldılar Yusuf'u, köle pazarında sattılar. Ya Rabbi, Yusuf'a neden bu kadar eza ettiler? Neden Yusuf'a bu kadar işkence ettiler? وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. Aldılar Yusuf'u, eve götürdüler. Adam evine götürdü. Hanım ona aşık oldu. Sonra Yusuf Aleyhisselam iftiranın neticesinde Züleyha'nın buhtanından sonra zindana girer Yusuf Aleyhisselam. Orada rüya tabir eder. Oradan çıkar. Kıtlık yılında Hazreti Yusuf abu hayat olur Mısır'a. Hükümdar olur Yusuf. Sonra Yakup'un çocukları gelir Aleyhisselam. Beni İsrail gelir. Beni İsrail'in içinde bir Musa dünyaya gelir. Firavun Musa büyümesin diye bütün çocukları öldürür. Ama kainatın sahibi bütün çocukları ey Firavun Musa diye öldürsen de Musa'nın tacını tahtını başına geçirmene engel olamayacaksın ey Firavun. Siz Yusuf yalnız zannediyorsunuz. Yakup Aleyhisselam قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوا بَثِّي وَهُزْنِي اِلَى اللّٰهِ. Gam, keder, hüzün sana arz ediyorum ya Rabbi. Çocukları tarafından ihanete uğrayan bir baba titreyen sesleriyle sana yalvarıyor. Yusuf'um ya Rabbi, Yusuf'um diyor. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ اَبُوهُمْ اِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا اَنْ تُفَنِّدُونَ. Gömlek geliyor Yakup Aleyhisselam. Kilometrelerce öteden Yusuf'un kokusunu alıyor. Allah Azze ve Celle Yusuf'la Firavun'un iktidarını devirecek. Musa Aleyhisselam gelecek. Hazreti İbrahim'e bakıyorsunuz. Yalnız başına. Atıyorlar. Ateşe atıyorlar. Yakmak için şu kadar zaman odun toplamışlardı. Yataktakiler bile çocuklarına vasiyet etmişlerdi. İbrahim'i yakacaklar. Ben yürüyemiyorum, sen git yavrum. Yastığın altında şu kadar para var. Al İbrahim'i yakacakları yığına. Sen de onunla odun taşı diye. İbrahim Aleyhisselam'ı attılar ateşe. Sonra ayrılır Irak'tan. Mısır tarafına gider. Filistin'de. Orada Mısırlı Hacer annemizle evlenir. Sare, o çekemez Hacer'i. İsmail'ini alır Hacer'le beraber. Bivadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Ekinin olmadığı, suyun olmadığı, insanın yaşamadığı vadiye bir kadın bırakır Hacer'i. Bir de kundağındaki yavrusu İsmail'i bırakır. Ya Rabbi, Hacer'e neden bunlar yapılır? İsmail'e neden bunlar yapılır? İsmail büyüyecek. Babası İbrahim'le ellerini kaldıracak. Rabbena vec'alna muslimeyn leke ve min zurriyetina ummeten muslimeten lek. Rabbena veb'ath fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatik diyecek. Ya Rabbi, onlardan hayırlı nesiller gönder. Onların içinden onlara senin ayetlerini okuyan peygamber gönder. Hazreti Muhammed'i gönder diye İbrahim Allah'a yalvaracak. Peygamber Aleyhisselam'ın doğuşuna Mekke ev sahipliği yapacak. İslam'ın bayrağı önce Mekke'de, Medine'de dalgalanacak. İşte İbrahim Hacer'i alır, İsmail'i alır. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gelişine zemin hazırlasın diye oraya götürür. Kardeşlerim, 1,5 asırdır alem İslam'da acı var. ızdırap var. Neden bunlar olur? Niçin Yusuf Aleyhisselam kuyuda? Neden Mısır'da köle pazarında? Neden evde iftiraya uğrar? Neden zindanda? Neden Yusuf Aleyhisselam bu kadar cevru cefaya, bu kadar zulme, bu kadar acıya maruz kalır? Hazreti Musa'nın gelişini hazırlayacak İbrahim Aleyhisselam neden bu kadar sıkıntıya maruz kalır? Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gelişini hazırlayacak. Kader kardeşlerim, uzun bir çizgi, ezelden ebede kadar gider. Bakarsınız o kader çizgisine, düşenleri görürsünüz, ayağa kalktıklarını belki siz, belki sizden sonrakiler görecek. Kader uzun bir çizgi. Allah'a ve Resulüne ihanet eden bu ümmet. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ İlla tef'aluhu tekun fitnetun fil ardı ve fesadun kebir. Kafirler dost oldular, ümmet birbirine düşman oldu. Arap Arap'ın davasına, Türk Türk'ün, Kürt şimdi Kürt'ün davasına düştü. Irka bölündüler, ümmet yapısını unuttular. Unutunca Allah'ın rahmeti üzerimizden çekildi. Dağıldık şimdi, yıkıldık 1,5 asır önce. Abdülhamid'den sonra bir daha ayağa kalkamadık. Bir asır geçti o düşüşümüzün üzerinden. Şimdi kader çizgisi. Düşenleri gördü babalarımız, dedelerimiz. Ayağa kalkanları göremediler. Eğer siz, eğer bizler Hazreti Muhammed adına sallallahu aleyhi ve sellem, onun düşmanlarına karşı Hazreti İbrahim gibi, Yusuf gibi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi ayağa kalkabilirsek, ümmet olabilirsek, şu kader çizgisinde düşen Muhammed ümmetinin yeniden ayağa kalkacağını Allah size de gösterecek. Kardeşlerim, Hazreti Yusuf'un gömleği Hazreti Yakup Aleyhisselam'a gelince uzaklardan onun kokusunu almıştı. Cenab-ı Hak Hazreti Yakup Aleyhisselam'a ağlaya ağlaya Yusuf'una hasretinden gözlerini kaybeden babaya Yusuf'un kanlı gömleğinin kokusunu ulaştırmıştı. Şimdi sizler, şimdi bizler Hazreti Yakup gibi şu yıkılan, mağdur ve mazlum ümmetinin acısını hissedebiliyorsak, ayağa kalkması için önce yaşadığımız coğrafyayı düzeltiyorsak, önce şu sokakları, önce evimizi, önce çarşımızı, önce çarşımızdaki batıl davaları yok edebilmek için, ey esnaf kardeşim, yandaki komşuna gidip küresel güçler alemi İslam'ı kuşattılar. Büyük bir oyun var. Bugün Şam'ı vuruyorlar. Bugün Halep'i vuruyorlar. Yarın Ankara'yı vurmak için ittifak edecekler. Haberin var mı? Allah'ın ve Resul'ün düşmanları aynı safta. Oyunu görüyor musun Müslüman? Diyor musun kardeşim? Oğluna ekranın karşısında onu oturttuğun zaman bak, Hama'da İran'ın haydutları, Amerika'dan, Moskova'dan gelen Hazreti Muhammed'in düşmanları, oradaki kız çocuğuna adı Fatıma diye, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti diye, senin kardeşin diye tecavüz ediyorlar. Yarın fırsatını bulsalar hafizanallah, buraya da gelecek. İşte Amerika, Rusya, İran, Allah ve Resul düşmanıdır. Görüyor musun yavrum? Ruhama'u beynehum. Kendi arandaki merhamet kurmak, ümmet olabilmek için yavruna kim Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın safında, kim onun ümmetinin karşısında duruyor, gösteriyor musun kardeşim? Eğer bunları yapıyorsak, Hazreti Yakup Aleyhisselam gibi muhabbetimiz, Allah'a teslimiyetimiz varsa, o zaman haberler gelecek size. O zaman haberler göndereceksiniz. Eğer o haberleri göndermeye layıksak kardeşim, hani gurbette yaşıyorsunuz, arkadaşınız memlekete dönüyor. Memlekete dönerken yanınıza gelir, der ki Ahmet, Hasan, kardeşim köye dönüyorum. Söyleyecek bir haberin var mı babana, validene, amcana, dayına? Senden neler söyleyeyim? Sağlıklı olduğumu, hayatta olduğumu, sıkıntım olmadığını, kederim olmadığını babama ilet dersiniz. El-mevtu cisrun yusilul habibe ilel habib. Ölüm de dostu dosta taşıyan bir köprü. Ölürken Müslümanlar öteye haber götürürler. Babanıza gurbetten Sıla'ya haber gönderirsiniz. Arkadaşınız o haberi ulaştırır ya da ulaştırmaz. Ama Müslümanlar buradan öteye giderken Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a gönderdiğiniz haberler, selamlar Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ulaşır kardeşim, ulaşacak kardeşim. İbn Kesir El-Bidaye ve Nihayesinde şu hadiseyi anlatır. Yermut Muharebesi. Komutan Ebu Ubeyde radıyallahu anh, bir asker, Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencilerinden bir mücahit, şehadetinden hemen önce komutanı Ebu Ubeyde'ye döner. Ebu Ubeyde der, ben Hazreti Muhammed'e gidiyorum, var mı bir haberin? Allah Resulü Aleyhisselam'a söyleyecek sözün var mı Ebu Ubeyde? Ebu takra'u anni esselam, benden Allah Resulü Aleyhisselam'a selam ulaştır. Tekulu sallallahu aleyke ve alike ve sellem, Allah'ın salatı selamı üzerine olsun ya Resulallah. İnna kad vecedna ma va'adana rabbuna hakka. Söyle ya Resulallah, hani Hendek Muharebesinde açtık, siz açtınız, açlıktan mübarek karnınıza taş bağlamıştınız. İşte o zaman kazmayı vurmuştunuz, taş yarılırken ateş çıkmıştı. O zaman buyurmuştunuz ki şuradan şuraya gidemiyorsunuz ama Allah size İran'ın fethini nasip edecek. Allah size Şam'ın fethini gösterecek. Allah size Yemen'i verecek. Allah size Mısır'ı verecek. Hazreti Muhammed'e Yermük'ten selam söyle. Ya Resulallah, Hendek'te vaat ettiklerini Yermük'te bulduk, Şam'da bulduk, Dicle'yi açtık, İran'a gittik, Allahu Ekber'i oralara taşıdık ya Resulallah. Söyle Hazreti Muhammed'e bizden selam söyle. Buyurdular ki İza heleke Kisra fela Kisra ba'dahu ve iza heleke Kayser fela Kayser ba'dahu vellezî nefsu Muhammedin biyedihi letunfikunne kunuzehuma fî sebilillah. Kayser ölünce bir daha Kayser gelmeyecek. Şam'da Bizans bitince bir daha geri gelemeyecek. İran'ın hükümdarı ölünce yerine başka biri geçemeyecek. Allah'a yemin olsun ki ashabım, Bizans'ın, İran'ın hazinelerini Allah yolunda mazlumlara, yetimlere, biçarelere dağıtacaksın. Söyle Hazreti Muhammed'e ey şehit,

0: O bize neleri vaat ettiyse vallahi hepsini bulduk ya Resulallah de. Kardeşlerim, Sultan Fatih 21 yaşında İstanbul önlerine geldi. Bütün varlığıyla, bütün mevcudiyetiyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba etti. Ulubatlılar surun üzerine şehadeti, surun üzerine sancağı dikerken şehit oldular. Sultan Fatih Muhammed Han Hazretleri, Ebu Ubeyde gibi onların yanına gelip, ey Hasanlar, ey Muhammedler, gidiyorsunuz şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a, takra'u anni's-selam, bizden Muhammed'e selam götürün. Deyin ki Allah Resulü Aleyhisselam'a, letuftahannel kustantiniyyetu felenimel emiru emiruha velenimel ceyşu zâlikel ceyş. İstanbul mutlaka fetholunacak buyurmuştun ya Resulallah. İşte ben o fetih gerçekleşirken şehit olup huzuruna geldim. Komutanımız Fatih'ten, hocamız Akşemseddin'den selam getirdi ki ya Resulallah söyle. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam'ın yolundan ayrıldık. Bir asır oldu. Ahmet Yasinler Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a, Cevher Dudayevler şehitler, Şam'da, Irak'ta, Doğu Türkistan'da şehit olan analar, dağınık olduğumuzu Allah ve Resulü yoluna ihanet ettiğimizin haberini veriyorlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a. Ümmetin dağıldı, ümmetin parçalandı ya Resulallah. Türkler ayrı yerde, Kürtler ayrı yerde, Araplar ayrı yerde. İngilizler onları bir asır önce böldüler, parçaladılar. Sosyalist kafirler, ırklarından diye arkasından giden sarıklılar gördüm ya Resulallah diyor Ahmet Yasin Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam'ın muazzez gençliği, siz davranacaksınız. Allah Resulü Aleyhisselam adına siz ayağa kalkacaksınız. Çocuklar, acıları olsa, ızdırapları olsa da babaları mahzun olmasın diye gurbetten sılaya biri dönerken babama iyi olduğumu söyle derler. Peki ya sana, bana, hepimize, kendinden, canından bile daha düşkün olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a, 1,5 asırdır dünyadan ukubaya, Allah'ın sevgilisine, kainatın efendisine, ihanetlerin, acıların, tecavüze uğrayan kadınların haberleri gidiyor. Anlatmayacak mısın sokağında? Anlatmayacak mısın komşuna? Anlatmayacak mısın küresel güçlerin, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın düşmanlarının nasıl ittifak ettiğini, nasıl Allah ve Resul yoluna saldırdığını kardeşine, komşuna, babana, annene anlatmayacak mısın? Uyan! Nemrutlar İbrahimleri yakmak için bir araya geldiler. Nemrutlar bomba yağdırıyorlar Şam'a, Bağdat'a. Ey Müslüman, uyan! Önce Anadolu'ya sahip çık, buraya sahip çık. Burada oyunlar oynuyorlar, burada tuzaklar kuruyorlar. Allah Resulü'nün ümmeti, Fatih'in evladı, ayağa kalk, biz de diyelim. Şehitlerimiz buradan giderken, Bağdat'tan, Şam'dan, Türkistan'dan, Arakan'dan, bunlar şehitler kervanının sonu. Bundan sonra senin gençliğin ayağa kalktı ya Resulallah. Ebu Ubeyde gibi sana sahip çıktılar. Yakındır ya Resulallah, yakında fetih haberleri gelecek. Ulubatlılar gelirken Fatihlerden, Akşemseddinlerden sana selamlar, sana fetih haberleri getirecekler. Bunu sen yapacaksın. İslam'ın umudu sen. Allah Resulü Aleyhisselam'a sevindirici haberi sen vereceksin. Gecelerini fecillere iltihak edeceksin. Gecelerin fecillere kadar gidecek. Uykusuz kalacaksın ama bu ümmete en son ferdini uyandırana kadar, ölüm meleği gelene kadar mücadelen devam edersen Allah'ın vaadi haktır kardeşim. Sen de diyeceksin ki inna kad vecedna ma va'adena rabbuna hakka. Rabbim buyurmuştu ki hak batıla galip olacak. Allah nurunu tamamlayacak. Bir gün dünyadan biz de ahirete, Allah Azze ve Celle'ye, Hazreti Muhammed'e biz de bu haberleri veririz. Kader ezelden ebede uzanan bir çizgi. Bu ümmetin yıkıldığını gördük. Eğer ayağa kalkarsanız dirilişini de gördük.
1: www.yıldızefem.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
0: Kardeşlerim, muazzez müminler, Allah Azze ve Celle kainatı yarattı. Sonra insanı yarattı. İnsan bu dünyada nasıl yaşayacak? Nereden nereye gidecek? Yol ahlakı, nerelerde duracak? Nerelerde hız yapacak? Nerelerde konaklayacak? Gayesi neler? Onlara dair esasları tayin etti. Elhamdülillahillezî halakas semâvâti vel ard. Yerleri, gökleri, kainatı var etti. Elhamdülillahillezî enzele alâ abdihil kitâb. Sonra Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'a, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Hakîm'i indirdi. Yani o Kur'an-ı Hakîm yolumuza işaretler koydu. Şuralardan gideceksiniz, buralarda duracaksınız, hedefiniz, menziliniz şuralar olacak diye Kur'an-ı Hakîm bunları tayin etti. Kardeşlerim, fabrikalar arabaları imal eder. Araba hız yapmak için var. İnsanlar daha uzak mesafeleri daha kısa zamanda arabayla kat ederler. Fakat fabrikalar arabalara fren de koydular. Fren arabanın imal ediş gayesine aykırı bir hadise, aykırı bir alet. Çünkü araba gitmek için var ama fren onu durduruyor. Şoförler düşünün. Onlar eğer yolu biliyorlarsa, virajlara, işaretlere dikkat ediyorlarsa arabayı uçuruma atmazlar. Ama şoförler düşünün. Eğer onlar baygınsalar, eğer ayyaşsalar, eğer uyuyorsa acemiyseler, onlar arabayı alırlar. Durması gereken yerde gaza basınca arabayı uçuruma atarlar. Araba da helak olur, onlar da helak olur. Allah Azze ve Celle insanı yarattı, var etti. Gidecek araba gibi. Züyyine linnâse hubbu şehevat. Onun işine bir takım duygular koydu. Dünyayı seviyor. Kadını erkek seviyor. Erkek kadını seviyor. Adamın içinde makama dair, mala dair, dünyaya dair sevgiler var. Eğer freni yoksa o adamın, gözünde fren yoksa, elinde fren yoksa, hayatında fren yoksa, o adam dünyada giden araba gibi sonunda gelecek bir yer cehennem olacak. O çukura kendini atacak. Hak ile yeksan olacak orada. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Hakim'le müminler Allah'ın kulları bu yolda nasıl gidecek onun usul ve esaslarını tayin etti. Kur'an-ı Kerim onları anlattı bize. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Buyurdu ki Kur'an-ı Hakim'in sahibi, eğer Peygamber aleyhisselam noktasında şüpheleriniz varsa, Kur'an-ı Hakim noktasında şüpheleriniz varsa, o halde ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Onun bir suresinin benzerini getirin dedi Kur'an-ı Hakim. Kardeşlerim, onlar Allah Resulü aleyhisselatu vesselama Muhammedül Emin diyorlardı. En fazla ona güveniyorlardı. Bir yerden bir yere giderken mallarını Peygamber aleyhissalatu vesselama emanet ediyor, ona bırakıyorlar. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Mekke'den hicret ediyorlar. Muhacir olacak. Onlar Efendimiz aleyhisselama emanet para bırakmışlar. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam emanetleri Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh Efendimiz'e bıraktı. Allah Resulü o halde Mekke'den ayrıldı. Onlar Peygamber aleyhissalatu vesselama bu kadar güveniyorlar. İnsanlara yalan konuşmayan Allah'a yalan konuşur. Allah Azze ve Celle'ye iftira eder mi? Etmezdi. Onlar da biliyorlardı. Peki neden şüphe ediyorlar? Şüpheleri bir ilme mi dayanıyor? Hayır. Fenne mi dayanıyor? Hayır. Hakikati mi dayanıyor? Hayır. Peki neden onlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan, niçin Kur'an-ı Hakim'den şüphe ediyorlar? Çünkü Kur'an-ı Hakim güzergahı değiştiriyor. Ebu Cehillerin, Ebu Leheblerin insanları sömürdüğü bir yol var. O yol uçuruma götürüyordu arabaları. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam güzergahı değiştiriyoruz buyurdu.

Kardeşlerim, وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَب۪يرٍ. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, her şeyden haberdar olan gibi sana hiç kimse haber veremez. Gazetede bir yazı var, okuyorsunuz. Diyor ki bir yetkili, falan yerde bir şehir kurulacak. Orada ilgili mimarlar, şehir plancıları orada çalışıyorlar. Oraya bir şehir yeniden inşa edilecek haberi çıkınca hemen parası olanlar oraya koşarlar. Oradan arsa alırlar. Oradaki arsaların fiyatı belki 10 kat bir anda yükselir. Neden? Gazetede birkaç satırlık bir haber var. Orada şehir kurulacak. Belki kurulmayacak. Daha sonra devlet orayı riskli bir alan ilan edecek. O planı iptal edecek, rafa kaldıracak. Ama orada böyle bir haber var diye insanlar koşarlar. Oradan arsa alırlar. Arsaların fiyatı bir anda 10 kat yükselebilir. Bir mimarın sözüne, bir yetkilinin sözüne bakar insanlar. Ömür boyu çalışarak biriktirmiş oldukları paralarını, servetlerini giderler oraya yatırırlar, bir arsa alırlar. Peki yer ve göklerin sahibi olan Allah Azze ve Celle'nin bize emirleri var, talimatları var, yasakları var. Buyuruyor ki eğer arabanızla bu yolda şöyle giderseniz dünyayı kazanacaksınız, ahireti kazanacaksınız, kaybetmeyeceksiniz. Eğer o yolda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği, öğrettiği, duyurduğu esaslara uymazsanız, onları çiğnerseniz, arabanız uçuruma gidecek, bir felaketten diğerine savrulacaksınız. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mucize gösterdi. Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini okudu. Onlar geldiler. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum, Allah Resulü yol ahlakına dair neleri anlattıysa ona uydular. Mekke'den, Medine'den çıktılar, bir anda cihan devleti kurdular. Kardeşlerim, Kur'an-ı Hakim bize hayatımıza dair emirler, hayatımıza dair yasaklar bildirir. O yasaklar kainatı yaratan Allah Azze ve Celle'nin talimatlarıdır. Ve buyurur ki, eğer bunları yerine getirirseniz, yeryüzünün en aziz varlıkları insanları olacaksınız. Ashab-ı kiram efendilerimiz, Allah Resulü Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Hakim zaviyesinden, onlara bildirdiği, duyurduğu talimatlara, işittik, itaat ettik ya Resulallah dediler. Bir anda en arkadayken en öne geçtiler. Şimdi o Kur'an'a bakın. O Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرِنَ اُنْسَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. Kim kadınlardan erkeklerden Allah'a iman ettiği halde ameli salih işlerse, namaz kılarsa, oruç tutarsa, fukaraya, mazluma sadaka, zekat verirse, Allah Teala onlara güzel bir hayat yaşatacak. Onlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iman ettiler. Bu ayeti kabul ettiler. Bu ayetten önce zenginler giderler, güçlü olanlar giderler, fakirlerin evini basarlar, orada ne varsa alırlar. Onları ortada o halde bırakırlardı. Ama Kur'an-ı Hakim'e iman ettikten sonra Allah Teala'nın emirlerine uydular. Kazandılar, fukaraya verdiler. Kazandılar, yetime verdiler. Kazandılar, dul kadınlara verdiler. Ekmeklerini, mallarını, servetlerini onlarla paylaştılar. Kur'an-ı Hakim onlara güzel bir hayat yaşayacaksınız buyurdu. En güzel hayatı yaşadılar. Ecdadımız, büyüklerimiz, onlar bu topraklarda bizden önce yaşayanlar, Kur'an-ı Hakim'i evlerine, Kur'an-ı Hakim'i pazarlarına, ticaretlerine uyguladılar, tatbik ettiler. Evlerinde belki soğanları, ekmekleri vardı ama bizden daha güzel bir hayat yaşadılar. Evlerinde huzur vardı. Çocuklar, kızlar babalarına itaat eder. Akşam babalar eve gelince kızlar kapıya koşarlar. Babalarını karşılarlar. Sırtından parkesini alırlar. Oturturlar, sofrayı hazırlarlar. Babayla aynı sofraya otururlar. Şimdi belki babalar eve gittiği zaman kızlar sokaktadır, parktadır, arkadaşlarıyla bir pastanede. Baba gel deyince babaya isyan eden belki evlerimizde kızlar var. Allah Azze ve Celle buyurmuş.

0: ki, eğer yolda giderken, yürürken Kur'an-ı Hakim'e uyarsanız evinizde güzel bir hayat yaşayacaksınız. Onlar Kur'an-ı Hakim'in bu talimatına uydular, en güzel hayatı yaşadılar. Buyurdu ki Kur'an-ı Hakim, وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَا. Kim bu kitaptan yüz çevirirse, parası olsa bile daralacak. Bakıyorsunuz yatı var, villaları var, 700 metrekare bir evi var. 700 metrekarelik evde bir kadın daralıyor, bir adam daralıyor, o evde intihar ediyor. Ama yeryüzüne, yüreklere huzuru getiren devlet başkanı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gece evine geliyor, kalkıyor, namaz kılacak. Fakat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde namaz kılacak kadar bir yer yok. Peygamber namaz kılarken Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ayşe annemiz uyuyorlarsa ayaklarını toplamak zorunda. Daracık bir evde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yüreklere huzuru getirdi. Ama şimdi 700 metrekarelik evde kadınlar var, erkekler var, intihar ediyorlar. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَا. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki, eğer bu zikirden yüz çevirirseniz o zaman hayatınızda darlık olacak. Avrupa'da adam diyor ki oğluna, falan kızı alma. Neden baba diyor? O senin kardeşin. Haberi yok, annenin haberi yok. Başka bir kadından beraber olmuş, o kız oradan gelmiş. Sonra o kadın da diyor ki oğluna, evladım diyor, sen de babandan değilsin, babanın haberi yok. Kilisede papazlar ağlıyorlar. Neden çoğalamıyorlar? Evlerinde köpek besliyorlar. Köpeğe olan merhametini, saygısını insana göstermekten mahrum olan batılı adam evini, ailesini, cemiyetini kaybetti. Kur'an-ı Hakim buyurmuştu ki 14 asır evvel, eğer yüz çevirirseniz dağılacaksınız. Paranız olsa bile evinizde, cemiyetinizde huzur olmayacak. O kitap bugün insanların okuyup da rafa koyduğu, öptüğü, başına koyduğu ama kızına ondaki emirleri anlatmadığımız o kitap, evimize anlatmadığımız o kitap var ya, sokağımıza, işimize, fabrikamıza, bakkalımıza hakim kılmadığımız o kitap var ya, o kitap Mekke-i Mükerreme'de ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimiz, onların boyunlarında kement var. Mekke sokaklarında onları süründürüyorlar. Allahu Ekber dediklerinden dolayı süründürüyorlar. Allahu Ekber dediğinden dolayı başlarına kaynar sular döküyorlar sahabe-i kiramın. Kabe'nin avlusunda namaz kılamıyorlar. Fakat o Kur'an onlara diyordu ki, ve inne cundena lehumul galibun. Bizim ordumuz dünyaya galip olacak. Onlar inandılar. Masal bu demediler. Olmaz olamaz demediler. Sonra yıllar geçti. Mekke-i Mükerreme'de o ayeti o zaman okuyan Sa'd bin Ebi Vakkas Kabe'nin avlusunda namaz kılamıyor. Namaz kılmak için Mekke'nin dışına çıkıyor. Mağaralara gidiyor. Orada arkadaşlarıyla Allahu Ekber diyor, namaz kılıyor. Namaz kılarken Mekkeli müşrikler onların peşinde. Secdede, rükûde onlara saldırıyorlardı. Ama onlar bu ayeti okudular. İnandılar. Ve inne cundena lehumul galibun. Eğer Allah'ın talimatlarını, namaza dair, oruca dair, mahremiyete dair talimatlarını yerine getirirsek Allah'ın ordusu dünyaya galip olacak. Aradan yıllar geçer. Allah Resulü Aleyhisselam ahireti irtihal eder. Sa'd bin Ebi Vakkas, Kabe'nin avlusunda namaz kılamayan Sa'd bin Ebi Vakkas ordunun başkumandanı olur. Yeryüzünün en büyük devleti İran'a karşı cihad ilan edilir. İran'a girer, İran'ı fetheder, İran'ın merkezi Beyaz Saray'a gelir. Orada Allahu Ekber der ve inne cundena lehumul galibun ayetini okur. İnanıyorsak kardeşim, bir mimara inanan bu toplum, mimara inanıp da bir yerden gidip arsa alan, ömür boyu kazanmış olduğu servetini orada harcayan Müslümanlar, yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celle, kaybetmiş olduğumuz huzuru yeniden cemiyetimize, yeniden evimize, hayatımıza nasıl taşıyacak, hakim kılacak? Onun usul ve esaslarını işte gösteriyor. Ashab-ı kiram efendilerimiz uydular, kabul ettiler, o yola girdiler. Allah Azze ve Celle onların önünü, yolunu açtı kardeşim. Bir kafir, bir ateist, bir deist çıkıp Allah Teala Kur'an'ında şunu vaat etti: Müslümanlar o şartları yerine getirince ona nail olamadılar diyemez kardeşim. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ Allah Azze ve Celle buyurdu ki, iman edip ameli salih işlerseniz, yani imanınız ameli salihiniz olursa, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali sahabe, dinleyin, Kur'an-ı Hakim'in, yer ve gökleri yaratan Allah Azze ve Celle'nin vaadi var. Eğer bu şartları yerine getirirseniz, Allah Azze ve Celle yeryüzünün idaresini size verecek. Kardeşlerim, Hazreti Ömer radıyallahu anh, onlar dünyanın en büyük devletine sahip oldular. Ömer radıyallahu anh en büyük devletin başındaydı. Ashab-ı kiram efendilerimizin savaş uçağı fabrikaları yoktu. Denizde onların filoları yoktu. Dünyanın en güçlü ordularına sahip değillerdi. Ama imanları vardı. Ameli salihleri vardı. Allah Teala'nın vaadine, talimatlarına uydular. Onları yerine getirdiler. Yani araba nerede hız yapacak? Nerede duracak? Nerede mola verecekler? Ya Resulallah dediler. Kumandan sen, muallim sen. Ne buyurduysan, ne duyurduysan, ne bildirdiysen, ne öğrettiysen, ne anlattıysan, bütün varlığımızla biz onlara iman ettik ya Resulallah dediler. Kardeşlerim, aynı Kur'an-ı Hakim bizim elimizde var, evimizde var, hayatımızda var. Ashab-ı kiram, onlar Allah Azze ve Celle'nin vaadine tereddüt etmeden uydular. Allah Azze ve Celle onların önünü, onların yolunu açtı. Ama bize dedi ki, eğer sizin bu talimatlar noktasında şüpheleriniz varsa, o zaman fenne dair, o zaman modern bilme dair size Kur'an-ı Hakim'in Allah buyruğu olduğuna dair de işaretler koydum Kur'an-ı Hakim'e. Yani bir takım şüpheler varsa işte bakın, Kur'an-ı Hakim o noktadaki şüpheleri izale etme hususunda buyuruyor ki, وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَم۪يرَ لِتَرْكَبُوهَا وَز۪ينَهُ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ Onların bindiği atları vardı. Atlardan, katırlardan, merkeplerden bahsediyor. Onlara binin diye onları yarattım buyuruyor Kur'an'ın sahibi. Ama bir de وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum, bir de sizin bilmediğiniz vasıtalar var, taşıtlar var. Gelecekte kullarım onlara binecekler. Allah Azze ve Celle bugün sizin bilmediğiniz o taşıtları imal edecek kullarını yaratacak. وَيَخْلُقُ gelecekten bahsediyor. مَا لَا تَعْلَمُونَ siz onları bilmiyorsunuz. Yani ata biniyorsunuz, katıra, merkebe biliyorsunuz. Ama gelecekte vasıtalar olacak. Onları bilmiyorsunuz. Yani kardeşim, uçağa bineceksin, taksiye bineceksin, vapura bineceksin. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, işte Kur'an ondan geldiğine, Allah Azze ve Celle'den geldiğine dair onlar yüzlerce işaret var. Hazreti İbrahim'den bahsediyor. وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ظَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ İbrahim Aleyhisselam'a emrediyor. Kabe-i Muazzama'yı yapınca şimdi insanları hacca davet et. İbrahim Aleyhisselam davet ediyor, insanlar gelecekler. Kimi yaya gelecek, kimi yorgun develer üzerinde gelecek. يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَم۪يكٍ Fec yol demek, amik derin demek, derin yollardan gelecek. Halbuki uzak diye müfessirler o zaman tefsir ettiler. Peki Allah Teala neden uzak demedi de amik dedi. Müfessirler onu uzak anladılar. Ama esasında amik derin demek. Yani Kur'an'ın sahibi dünyanın küre şeklinde olduğuna haber veriyor. Eğer Rusya'dan geliyorsa, Çin'den geliyorsa, Mekke-i Mükerreme'ye göre oralar çukurda kalacaklar, derinlerden gelecek. Yani Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki, ey adam, laboratuvara girdin, şu kadar zaman önce buldum dedin ya, işte senin bugün bulduklarını Allah Azze ve Celle 14 asır önce haber verdi. İngiltere'de bir doktor, dünya çapında bir doktor, tıp fakültesinde derse geliyor, öğrencilerine diyor ki 20 yıl önceki buluşumu değişiyorum. Önceden demiştim ki insan anne karnında yaratılırken önce et sonra kemik yaratılır. Hayır, şimdi son verilere göre diyorum ki önce kemik sonra et yaratılıyor. Bunu ben buldum diye sevinirken oradan birisi ayağa kalkıyor. Bir Müslüman öğrenci, hocam diyor, 14 asır önce Allah Azze ve Celle bunu bize haber vermişti. Buyurmuştu ki فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمَا. O kemiklere biz et giydirdik. Yani önce anne karnında kemik yaratılacak, sonra o kemiğin üzerine eti giydirdik. Hoca hayretler içerisinde. Benden önce dünya tıp tarihinde bunu söyleyen kimseler yok. Getir bakalım o kitabı deyince, kitabı getiriyorlar, alıyor, bakıyor, hayretler içerisinde kalıyor. Yani o Kur'an senin yaşamış olduğun o dünyaya dair işaretler veriyor. Elif lam mim, gulibetir rum fi adnel ard. Rumlarla İranlılar bir savaş yapıyorlar. Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki Rumlar en çukur yerde yenildiler. Bütün müfessirler en yakın yer diye tefsir ettiler. Ama şimdi uzaydan yerden yapılan incelemelerle diyorlar ki dünyanın en çukur yeri Filistin'de. Kur'an-ı Hakim 14 asır önce insanların bugün bulmuş olduğu, bulan bilim adamlarının sevindiği, evet bulduk demiş olduğu o esası 14 asır önce haber verdi. Rumlar İranlılara en çukur yerde yenildiler. Kardeşlerim, saatlerce Kur'an-ı Hakim'in bugün yaşadığınız dünyaya dair laboratuvarlar neler bulduysa, bulduk dediklerinin önemli bir bölümünü 14 asır önce haber verdi. Yaşadığınız dünyadan haberleri var. Eğer onlara uyarsak Allah Azze ve Celle hayatımıza huzur, hayatımıza saadet, hayatımıza izzet getirecek. Eğer o noktada Kur'an-ı Hakim'e dair insanların şüphesi varsa, modern bilim dedikleri o dünyaya dair Kur'an-ı Hakim konuşunca, insanların, bilim adamlarının ellerinde eğer vicdanları varsa kalemleri düşüyor. Kardeşlerim, pahalı bir bilgisayar alsanız, sonra bilgisayarınız bozulsa, bilgisayarınızı manav arkadaşınız olsa, çok seviyorsunuz ama bilgisayardan anlıyor. 10 bin lira verdiniz, bir bilgisayar aldınız. Seviyorsunuz, o adam 3 kuruş kazansın diye manav olan arkadaşınıza bilgisayarınızı al bunu tamir et der misiniz? 10 bin liralık o aletin bir değeri var, vermezsiniz. Peki ya yaşamış olduğumuz dünya, bu dünyaya dair konuşanlar var. Hayatımıza dair, geleceğimize dair, şuradan buradan giderseniz önünüz yolunuz açılır diyenler var. Ümmeti İslam 150 yıldır onlara kandı. Şimdi Guta'da çocuklar açlıktan ölüyor. Arakan'da Müslümanları parçalıyorlar. Orta Afrika'da camide şehit edilen mazlumların sesini dünyada duyan yok. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. Sahabe-i kiram efendilerimiz bu ayetlere inandılar. Evet, galip olacağız dediler. Bunu söylediklerinde Kabe'nin avlusunda onlar namaz kılamıyorlardı. Oradan çıktılar. Sa'd bin Ebi Vakkas kumandan oldu. Dünyanın en güçlü devletini ayakları altına aldılar. İran'ın Beyaz Sarayı'nda Allahu Ekber dediler. 1,5 asırdır ağlayan ümmeti İslam, 10 bin liralık bir bilgisayarına verdiği değer kadar hayatına değer verirse, hayatımıza değer verirsek, o zaman bu beden bu yolda nasıl gidecek? Etrafımızda konuşan ideologlara değil de Hazreti Muhammed'e gideceğiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yeryüzünü yaratan, nasıl yöneteceğine dair insanların esasları Kur'an-ı Hakim'de bildiren Allah Azze ve Celle'ye gidersek, sahabe-i kiram efendilerimiz nasıl Mekke'den, Medine'den çıktılar, dünyaya hakim oldularsa müminler yeniden zillet asrını izzet asrına çevirecekler.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız

Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, İsmini isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle, yardım eyle Muhammed ümmetine, yardım eyle Muhammed ümmetine.

0: Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler. Kainatta muazzam bir nizam var. Eşya ve hadise Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği ölçüler dahilinde cereyan ediyor. Biz de buna iman ettik, iman ediyoruz. Kadere inanıyoruz. Yani ezelde Allah Azze ve Celle neyi nasıl olmasını takdir ettiyse Cenab-ı Hakk'ın ilmine muvafık bir halde onlar vakti geldiği zaman olacaklar, biz buna kesin bir şekilde inandık. Akidemiz bu hal üzere. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle iman etmeyi bize telkin ediyor. İmanı tarif ederken buyuruyorlar ki: El imanu en tu'mine billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahir ve tu'mine bil kader hayrihi ve şerrihi. Yani Allah'a, meleklere, peygamberlere, ahirete, kitaplara iman edeceksiniz. Sonra kadere inanacaksınız. Hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna bütün varlığınızla, benliğinizle teslim olacaksınız. Kadere iman. İmanın esaslarından yoksa imanınızın bir rüknü yok buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, kadere iman etmek, eşya ve hadisede Allah Azze ve Celle'nin mutlak ve muhakkak tasarruf yetkisine sahip olduğunu kabul etmek demektir. Kur'an-ı Hakim bize böyle bir imanı telkin ediyor. Yani Cenab-ı Hak biliyor, bildiklerini levh-i mahfuza yazdı. Sonra diliyor, dilediği gibi yaratıyor. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكْ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَٰلِكْ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّب۪ينٍ Yani karınca, karıncadan daha küçük, karıncadan daha büyük. Neler varsa hiçbir şey Allah'ın bilgisi dahili dışında olamaz. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا Yani bu kainatta, sizin dünyanızda, yeryüzünde neler oluyorsa, hangi musibetler başınıza geliyor, gelecekse Allah Azze ve Celle sizi de kainatı yaratmadan önce de tamamını levh-i mahfuz, yani o kitabına yazdı, kitabına yazdığı gibi oluyor. Sonra diliyor, وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اِنْ يَشَاءَ اللّٰهِ O dilemeden siz dileyemezsiniz. O adımlarınızı atmayı murad etmeden adımlarınızı atamazsınız. El insanu kadirun mi kudretillah. İnsan Allah'ın kudretiyle kuvvet sahibidir. El insanu muridun bi iradetillah. İnsan Allah'ın iradesiyle bir şey dileyebilir. Yani insan irade-i cüziyeye sahip, kainatın sahibi ise bütün iradeleri, cüzeyi oluşları kuşatan irade-i külliyenin sahibidir. Ve Cenab-ı Hak diliyor, dilediğinde yaratıyor. Onun yaratması ilmine muvafık. Onun yaratması levh-i mahfuzda yazdığına muvafık. Yani sizin neslinizden, soyunuzdan belki binler yıl sonra kimler gelecek? Kimler nerede yaşayacaklar? Nerede ölecekler? Allah Azze ve Celle tamamını levh-i mahfuza kaydetti, kaydettiği gibi olacak. Kimler camiye, kimler meyhaneye gidecek? Bunların tamamı yazılı. Fakat Allah Azze ve Celle yazdığından dolayı insanlar meyhaneye ya da camiye gitmez. Cenab-ı Hak ezeli ilmiyle kimin kendi iradesini kullanarak camiye gideceğini biliyor ya da meyhaneye gideceğini, bildiklerini önceden yazıyor. Nizam tahakkuk etsin diye. Yani Allah Azze ve Celle insanları, mahlukatı icbar etmiyor. Onların iradeleri var. Kendi iradelerini kullanacaklar. Fakat kainatın sahibi ezeli ilmiyle bütün bunları takdir ediyor. Şimdi kardeşlerim, usul tanımayanlar Efendimiz Aleyhisselam'a kendi mealleri kadar onun sünnetine itibar etmeyenler kaderi reddediyorlar. Bu dini Allah Resulü mü bilir, onlar mı bilir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size imanı tarif ederken en tu'mine bil kader hayrihi ve şerrihi buyurmuş. Kadere de inanacaksınız. Bu da imanın esaslarından buyurmuşlardı. Şimdi onlar kaderi reddediyorlar, inkar ediyorlar. Diyorlar ki bu ümmet şu kadar zaman önce kelam münazaralarını kurdular. Kelam münazaralarında ehli sünnet alimleri değerlerine galip oldular. Sonra aldılar bu milletin eline kader diye bir şey tutuşturdular. Onları kadere, yani zillete mahkum ettiler. Hastalık geliyor, düşman işgal ediyor. Bu ümmet, bu millet, onların iddiası, diyorlar ki kaderimiz bu, Allah böyle yazdı, bunu yaşamaya mahkumuz. Bu milleti bu kaderden, kadercilikten, bu teslimiyetten kurtarabilmek için kaderi iman alanından, iman tarifinden çıkarmaya mecburuz diye konuşuyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar. Allah'a din öğretiyorlar. Kul etuallimuna Allaha bidinikum. Allah'a din mi öğretiyorsunuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dinini mi öğretiyorsunuz? Hangi hakla Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın iman alanına koyduğu, mutlaka inanmanız gerekir dediği kaderi iman alanının dışına çıkarıyorsunuz? Kardeşlerim, söyledikleri yanlış. Söyledikleri içerisinde doğruları bulma kudretiniz yok, bulamazsınız. Eğer bu millet onların iddia ettiği, iman ettiği gibi kaderci olsaydı, yani düşmanlar işgal etti diye onlara teslim olsaydı, tarih böyle olmayacak. Belki camiler olmayacak. Belki ezan Muhammediler okunmayacak. Belki de ellerinizde Kur'an-ı Hakimler olmayacaktı. Fakat bu ümmet yaşadığı bu coğrafyada 14 asrın 12 asrında dünyaya galip oldular. Abbasilerle, Emevilerle, Selçuklularla, Osmanlılarla kadere inandılar. Medreselerinde Şerul Mevakifi, makasede okuttular. Taftazani'nin Şerhul Akaidini okuttular. Kadere iman şart dediler, yoksa iman olmaz dediler. Ama teslim olmadılar. Sultan Alparslan kadere iman etmişti. Üzerine cübbeyi girdi. Ordusundan şu kadar kat büyük ordunun karşısına çıktı. İşte bu cübbe benim kefenim dedi. Yani bu kaderimiz, teslim olalım demedi. Kadere iman etmişti. Fakat Anadolu'nun kapılarını İslam'a açtı. Dedeleriniz medreselerinde kaderi okudular. Kadere iman ettiler. Mohoc'a gittiler. Kosova'ya gittiler. Nivolu'da zaferler kazandılar. Dedenin Sultan Fatih kadere iman etti. İstanbul önlerine geldi. Ya İstanbul beni, ya ben İstanbul'u alırım dedi. Kadere iman etmek onu evinde zillete mahkum etmedi kardeşlerim. Sizin büyük anneleriniz, büyük dedeleriniz, onlar da kadere iman etmişlerdi. Fakat Çanakkale'ye çocuklarını gönderirken dayınız Şıpka'da, babanız Dömeke'de şehit oldu. Dört ağabeyin de Çanakkale'de. Şimdi seni gönderiyorum. Eğer geriye sağ döner, camilerimizin kandilleri söner, ezan Muhammediler susarsa, seni 9 ay karnında taşıyan annenin sütü sana haram olsun diyen kadınlar kadere iman etmişlerdi. Ama evlerine çekilip zillete mahkum olmadılar. Öküzler cepheye mermi taşırken öldüğü zaman o kadınlar gece yarılarında hayvanların yerine girdiler. Kanı arabalarını, topları cephedeki Mehmetçiğe, Muhammedçiğe taşıdılar. Kadere iman ettiler fakat evlerine çekilip teslim olmadılar. Şuna inandılar yani. Bizim başımıza ne geliyorsa, ne gelecekse Allah'ın bilgisi, yazgısı dahilindedir. Geliyor, biz bütün bunlara rağmen kuluz ve irademiz çerçevesinde mücadeleye devam edeceğiz. Neden böyle yaptılar? Çünkü Kur'an-ı Hakim onlara kaderi anlatıyor. O en zor şartlarda bile kader onları ayakta kalmaya, direnmeye davet ediyor. Onların okuduğu Kur'an-ı Hakim'de Rabbim Hazreti Musa'dan bahsediyor. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى اِنَّا لَمُدْرَكُونَ Önünüzde deniz, arkanızda Firavun'un ordusu. İşte şimdi Rabbim bu denizi açacak ve karşıya geçeceksiniz. Bunu okuyorsunuz ve belki etrafınızda şu kadar insan var, karşınızda şu kadar büyüklükte bir düşman var. Teslim olmanız gerekir bu adamların anlayışına göre. Ama onlar Hazreti Musa'yı okudular Kur'an-ı Hakim'de. Onlara meydan okudular. İbrahim'i okudular. Nemrut var, dünyanın en güçlü devleti. Onu ateşe atıyor yalnız başına. İbrahim kadere iman etti ama Nemrut'a teslim olmadı. Cebrail yanına geldiği zaman sen aradan çekil. Kulna ya naru kuni berdev ve selamen ala İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşin nasıl yakmadığını gördüler, Kur'an-ı Hakim'den okudular. Yani kadere iman etmek onları Kur'an-ı Hakim'in dünyasına çekti. Kardeşlerim, muhal farz. Kadere iman etmeseniz eşya ve hadiseleri nasıl izah edeceksiniz ki? Eşya olmazların zoru içerisinde, üst üste sorular soru içerisinde. Hadiseye şöyle bir zaviyeden bakın. İki tane çocuk dünyaya geliyor. Birlikte okuyorlar, birlikte çalışıyorlar. Birlikte iş kuruyorlar, evleniyorlar. Sonra çocukları oluyor, yaşlanıyorlar, saçları ağrıyor. İşlerini çocuklarına teslim edecekler. Tam o sıra bir tanesinin bütün çocukları bir kazada vefat ediyor. Diğerinin çocukları hayatta. Şimdi çocukları vefat eden babanın durumu ne? Çocukları dünyada kalan babanın diğerine üstünlüğü ne? Kim onun bütün çocuklarını elinden aldı? Diğer çocuklar, diğer ortağın çocukları neden hayatta? O evine çekilecek, işini onlara teslim edecek ama diğer baba ağlayacak. İmtihandasınız. Yani iki baba da imtihanda. Cenab-ı Hak çocuklarını aldığı babaya, eğer sabredersen Allah Azze ve Celle sana ahirette büyük mükafatlar verecek. Çocukları hayatta kalan babaya, eğer sen bu hale şükredersen çocuklarını kaybeden baba sanki çocuklarını kaybetmemiş gibi onun bütün işlerine koşarsan Allah sana ahirette büyük mükafatlar ihsan edecek. Yok eğer diğer baba evinde ağlarken sen piknikten diğerine koşarsan, villalarına yeni villalar eklersen, kam alırsan dünyadan, zevk-ü sefaya dalarsan, ahiret ona cennet, sana cehennem olacak. İki kişi dünyaya gelir, biri görür, biri görmez. Görmeyenin suçu ne? Görenin üstünlüğü ne? Allah birini görmemekle, birini görmekle imtihan ediyor. Yarın ahiret var. Eğer sabrettilerse, görmeyen sabretti, gören de görme nimetinin karşılığını verdiyse, ikisi de ahirette bunu alacak. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ Sizin tercih etme hakkınız yok. İşte dünyaya geliyorsunuz. Biri görüyor, biri görmüyor. Birinin çocukları hayatta, diğeri bütün çocuklarının tabutunu taşımış. Allah'a gitmeden onların arkasında ağlamış, gözyaşı dökmüş. Bu hadiseleri kader yoksa nasıl anlayabilirsiniz? Nasıl izah edebilirsiniz? Üst üste sorular soru içerisinde geleceksiniz. Kaderi var eden Allah Azze ve Celle'ye teslim olacaksınız. Yani bir trenin içindesiniz. Trenin içerisinde. Raylarına gidecek. Nerede duracak o tren bilmiyorsunuz. Ama trenin içerisinde oturma, kalkma, yeme içme, dolaşma noktasında muhayyersiniz. Yani trenin bir istasyonu var. Orada duracak ve sizi indirecek. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ İstasyon sizin ölümünüz. Ölümünüzü ileriye ya da geriye alma yetkiniz de yok, selahiyetiniz de yok. Allah'a imandan, kadere teslim olmadan başka çareniz yok. Kadere inanacaksınız Ama bütün umuru Allah neleri emretti, neleri yasakladıysa bunları da harfiyen yapma mecburiyetimiz var. Şimdi onlar kardeşlerim, ehli sünneti kadere iman edip sonra evlerine çekilmekle itham ediyorlar. Böyle bir iftirada bulunuyorlar. Ama aynı adamlar mucizeleri inkar ediyorlar. Peki mucizeleri inkar edip neleri söylüyorlar? Hani Mısır'da şimdi meydanlarda İhvan'dan kardeşlerimiz var. Suriye'de Hama'da var, Dimeşk'te var. Onlar destan yazıyorlar. Onlar izzet abideleri. Onlar kadere de iman ediyorlar. Ama aynı zamanda Rablerinden şehadeti istiyorlar. Ya Mısır cennete dönecek ya da bizi cennetine al Allah'ım diye dua ediyorlar. Peki onlar neden mucizeleri inkar ediyorlar? Hani onlar Mısır'daki delikanlılar Fil suresini okuyorlar. Mekkeliler şehri terk ettiler. Dağa çıktılar. Ebabi Ebrehe'nin ordusu geliyor. Mekkeliler dağlardan şehri seyredecekler. Kabe Ebrehe'nin ordusuyla karşı karşıya. Yıkıldı diye bekledikleri an sema kararıyor. Ebabil geliyor. Kuşlar geliyor. Belki o bölgenin en güçlü ordusunu hak ile yeksan ediyor. Şimdi Mısır'da sokaklarda tanklar var. Zalim bir ordu var ve delikanlılar var. Kur'an-ı Hakim'in bu suresi onlara diyor ki: "Bütün güç ve kuvvetlerin bittiği an Allah'ın kuvveti devreye girer. İnsanlar dağlara çekilince ebabiller gelir. O halde terk etmeyin sokakları. Esed'e, zalime, eşkıyaya Hazreti Kur'an'ı, imanı çiğnetmeyin. Dün Çanakkale'ye dedelerinizi gönderen ninelerinizin imanı neyse Şam'daki ehli sünnet Müslümanların imanı da odur. Kahire'deki kardeşlerim de aynı Kur'an'a, aynı sünnete iman ediyorlar. Kader var kardeşlerim. Allah emrediyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam onu imanın hududu dahiline alıyor. Kader yoksa iman da yok demektir.
2: www.yıldızefem.com
0: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
3: Karanlık ve fırtınalı bir gece. Mevsim kış, gece soğuk. Gökyüzünden yağmur gibi ok yağmakta. Medine-i Münevvere ayakta. O günü hatırlayın. Adı Hendek, diğer adı Ahzab. Hendek'in öbür tarafında Hayberlilerin kışkırtmasıyla on binlere varan düşman. Bu tarafında 3000 Müslüman. Müşriklerin başbuğu Ebu Sufyan ve iki kol Gatafanlılardan Fezare ve Mürre. Onlara da kendilerinden birer komutan. O günü hatırlayın. Muhacirlerin sancaktarı Zeyd bin Harise, Ensar'ın sancaktarı Sad bin Übade ve başkomutan Resul-ü Zişan. İşte Hendek'in tarafları bunlar. Bu savaşın bir tarafı daha var. Gökyüzü ordusu. Sancakları sabah rüzgarıyla dalgalanır. Onlar yeryüzünde yalnız Resulullah'ı tanır. Şimdi gözleri büyük melekte ve onlar iniş anını beklemekte. Evet, o günü hatırlayın. Karanlık ve fırtınalı bir gece. Mevsim kış, gece soğuk. Gökyüzünden yağmur gibi ok yağmakta. Medine-i Münevvere ayakta. İnen oklardan birinin hedefi Sad bin Muaz ve kesilen ana bilek damarı. Müşriklerden Amr bin Abdüvet adamlarıyla Hendek'i geçer ve 3 kez meydan okur sahabeye. Aranızda benim elimle cennete gitmek isteyen biri varsa çıksın. Üçünde de Hazreti Ali kalkar yerinden. Üçünde de Efendimiz tutar ellerinden. Sonunda kendi eliyle giyindirir zırhını. Kendi eliyle beline taktığı meşhur zülfikar ve çıkarır mübarek sarığını Hazreti Ali'nin başına bağlar. Allah'ın arslanı yürürken düşmana, Nazlı Nebi'den içli bir dua yükselir semalara. Ya Rab, amcamın oğlu Ubeyde Bedir'de şehit oldu. Amcam Hamza ise Uhud'da. Geriye bir amcaoğlu Ali kaldı. Ona yardım eyle. Onu muhafaza buyur. Beni de yalnız bırakma. Peygamberin duası biter bitmez bir toz bulutu, Allah'ın arslanı görünmez oldu ve Amr, ikisi de görünmüyorlar. Kılıç sesleri, naralar çok sürmez, birden kesilir sesler. Yavaş yavaş dağılan toz bulutu, yavaş yavaş beliren suret. Önce Zülfikar çıkar toz bulutundan, sonra yeleleri toza bulanmış arslan. Ve kükrer Eroğlu Er, kükrer Allahu Ekber. Müşrikler anlar ki bu hendek kesinlikle geçilemeyecek. O zaman toplanır bütün kuvvetler, on binlere varan sayılarıyla, ellerinde ok ve yaylarıyla hep birden saldırıya başlar. Ne şiddetli bir gündü o. Tam dört vakit secdeye uzanamadı başlar. Ne karanlık bir geceydi. Kendi elini uzatsan göremiyordun. Karanlık böyle bir derecedeydi. İşte bu karanlıktan istifade eden o azılı müşriklerden Nevfel bin Abdullah hendeyi atlar ama onu da Hazreti Zübeyr haklar. Ve ayaklar, titreyen ayaklar. Peygamberin ordusunda ayakları titreyenler var. Ayakları titreyen münafıklar. Çünkü Beni Kureyza ahdinden dönmüş. Bugün savaşı bırakıp evlerine dönecekleri günmüş. Hadi Allah'ın Nebisi münafıkları anlar. Ya şu bazı Müslümanlar? Bahaneleri çoluk çocuk endişesiydi. Bir bir mazeret beyan edip döndüler gerisin geri. Oysa ölümüne biat etmemişler miydi? 3000 kişilik peygamber ordusundan geriye kalan 300 arslan. Ama onlar da korkunun pençesindeydi. Önlerinde Ebu Süfyan ve müşrik ordusu, arkalarında Beni Kureyza korkusu. Yağmur gibi yağan ok ve açlık ve soğuk. Açlık solgun bir renkle yüzleri gölgeliyor. Bakın bir sahabe Fahri Kainat'ın yanına geliyor. Güç yok, takat yok. Varlığım sana feda olsun efendim, diyor ve başını öne eğiyor. Dayanacak halim kalmadı. Açım ya Resulallah. Açlığımı bastırmak için midemin üstüne taş bağladım. Ve kuşağını açıyor. Bir taş düşüyor toprağa. Efendimiz önce taşa, sonra hüzünle sahabeye bakıyor. Ve elini uzatıyor, kendi kuşağını açıyor. Toprağa iki taş düşüyor. Sahabe gözleri yaşlı Efendimiz'e bakıyor. Hiçbir şey söylemeden karanlığa akıyor. Kolay değil. Bir ay boyunca içtikleri su, yedikleri hurma. Gündüzü açlıkla bitirdiler hendekte. Hendekte soğukla geçirdiler geceyi. Bir ay boyunca savaştılar. Ne bu düşmanın gideceği var, ne de bu savaşın biteceği. Allah Resulü mübarek ellerini semaya uzattı ve dua, hayır dua değil, beddua. Ey Kur'an'ı indiren, hesabı en çabuk gören, kavim ve kabileleri bozguna uğratan Allah'ım, şu kabileleri de hezimete uğrat, sars onları Allah'ım. Dua biter bitmez yavaş yavaş çoğalan bir ses. Gökyüzünün karanlığından yeryüzüne doğru akan bir serinlik. Önce sel dağının eteklerinden gücünü hissettirmeden alemlere rahmet peygamberi mübarek ellerinden öperek geçti. Sonra hendeğin üzerinde kuşandı azameti, kasırga adını aldı ve kendine mahsus hışmıyla müşrik ordusunun içine daldı. 2000 melekle inmişti yere. 2000 melek kalplere korku salmakla görevliydi. Düşmanın altını üstüne getirmekse kasırganın görevi. O kasırganın adı gün doğusuydu. Ve zaten o tek başına Allah'ın bir ordusuydu. Bir süre sonra durdu kasırga. Göklere çekildi melekler. Allah'ın Resulü o gecenin sabahı ashabıyla birlikte Medine'ye döndü. Şimdi hamd ve şükredilecek andı. Çünkü Hendek Allah'ın yardımıyla zaferle noktalandı. Hatırlayın Ahzab suresindeki ayeti. Ey müminler! Üzerinize ordular gelmişti de biz onlara kasırga ve sizin görmediğiniz askerler göndermiştik. İşte o günü hatırlayın.

Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Üzerinde yaşadığımız dünyanın Adem aleyhisselamın cennetten gönderildiği bir yer olduğunu biliyoruz. Adem aleyhisselamla beraber cennetten çıkmasının fiili sebebi olan iblisin de gönderildiğini biliyoruz. Adem aleyhisselam ve iblisin dünyaya geldiklerinde dünya bugünkü gibi ormanlı, dereli, okyanuslu, vadili, dağlı bir yerdi şüphesiz. Filan yerler çöl oldu, filan yerler orman oldu. Filan yerlerde şehirler kuruldu, filan yerlerde afetler oldu, seller oldu, Allah azap indirdi, Lut aleyhisselamın kavmi helak oldu vesaire. Dünya üzerinde coğrafyada ve dünya yaşantısında pek çok değişiklikler oldu. Ancak insanoğlunun imtihanı ve bu imtihana karşı iblisin kurduğu tuzaklar esasen hiç değişmeden devam etmektedir. Allah-u Teala'nın Adem aleyhisselamı dünyaya gönderdiğinde yarattığı cennet de aynıdır. İman şartı da o cennet için aynıdır. İblis de aynı iblistir. İblisin de taktiklerinde değişiklik yoktur. Allah'ın cennete girecek kullarında aradığı şartnamede de değişiklik yoktur. Adem aleyhisselam şu dünyada hangi imanla iman ettiyse ve cennete hangi şartlarla girecekse Muhammed aleyhisselatü vesselamın da davet ettiği iman o imandır. Furuat dediğimiz 3, 5, 10 meseledeki değişiklik cennetin şartnamelerindeki değişiklik değildir. İblisin de şimdi kullandığı internetle 4000 sene önce, 7000 sene önce kullandığı o zamanın interneti aynı şeydi. Şimdi sosyal medya kullanıyor. O zaman kabileciliği kullanıyordu. Şimdi mesaj çekiliyor. O zaman fiskos çektiriyordu. Dedikodu çektiriyordu. İpler onun elinde olması bakımından şu dünyanın oyununda bir değişiklik yoktur.

Bunun için Kur'an'ımızın Bedir gazvesini anlattığı ayetlerini hazmedenler o gazvenin mücahitleri gibi bir ömür geçirebilirler. Bedir'i Medine'nin 150 kilometre yakınında bir kasabanın adı zannedip kalanlar hep Ebu Süfyan'ın ordularına perişan olurlar. Bedir'i kavrayabilenler Kur'an'ın anlattığı şekilde, Uhud'u kavrayabilenler, Hendek'i, Ahzab'ı kavrayabilenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının anladığını anlarlar. Böylece onlarla beraber olmak, ashab-ı kiramla beraber olmak yoluna girmiş olurlar. Kur'an tek bir ayeti dahi o zamandı, şimdi kalktı tedavülden ayet değildir. O gün inmiştir, bugün inmesi gerekendir. Bu sebeple Yusuf aleyhisselamın kıssasının anlatıldığı Yusuf suresini Yakub'un çocukları arasındaki bir macera olarak anlayanlar, bundan çizgi film yapıp çocuklarını teselli etmek için bunu öğrenenler, Kur'an'ın bir suresinden ve o suredeki yüzlerce ayrıntıdan uzak bir Müslümanlık yaşarlar. 1/114 oranında eksik bir Müslümanlıktır o. Çünkü Kur'an bütününe iman edildiğinde iman edilmiş kitap olur. Bugün Kur'an-ı Azimuşşan'ın anlaşılması ne kadar gerekliyse, bu gereklilik oranı Ebu Bekir radıyallahu anh'ın anladığı oran kadardır. Bu nedenle kardeşlerim, bugün dünyada iblisin oyunları açısından aletler değişmiş, mantık değişmemiştir diyoruz. Bunu da Kur'an'ımızın herhangi bir satırındaki bir meseleyi bugüne uyarlayarak ispat edelim istiyoruz. Burada bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendisinin ve en yakın iki sahabisi olan Ebu Bekir ve kızı Aişe radıyallahu anhumanın içinde bulunduğu büyük bir hadiseyi bugüne taşıyarak Müslümanlığımızı o kalitede bugün yaşayabilmek için bu olayı anlamamız gerekir diyoruz. İfk olayı Kur'an-ı Kerim'in Nur suresinde Allah-u Teala'nın 11 ve 20. ayetlerde zikrettiği ifk olayı. Bu olayı konuşacağız. Bir satır olarak nedir ifk olayı, onu hatırlayalım. Münafıkların başını çektiği ama bazı Müslümanların da içine katıldığı iftira olayı. İftiraya konu olan Ebu Bekir'in kızı rahmeten lil alemin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı, müminlerin anası Aişe radıyallahu anha. İftira da bir kadına yapılabilecek en büyük iftira. İffeti, namusu ile ilgili iftira.

göz göre göre, herkesin gözü önünde bir dedikodu fırtınasıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ciğerinin sökülmeye çalışıldığı büyük bir fitne. Kur'an'ımız buna ifk adını veriyor. Uydurma, sahte, iftira demek. İfk. Nur suresinin 11. ayetinden 20. ayetine kadar olan bölüm baştan sona bu olayı teferruatıyla anlatmıyor, sonuçlarıyla önümüze koyuyor. Bu olaya bu iki dersimizde temas edeceğiz. Ancak tekrar baştaki sözlerime dönüyorum. Kur'an bugünün de kitabıdır. Çünkü bugün de Kur'an'a iman edenler cennete girecekler inşallah. Kur'an'ın her ayeti, istisnası yok, her ayeti dün Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ne kadar ilgilendiriyorduysa bugün filanca Müslümanı da o kadar ilgilendiriyordur. Bu ifk olayı Aişe radıyallahu anh'ın üzerinden ceryan etmiş bir olay. Aişe bu dünyadan Rabbine gideli neredeyse 1400 sene oldu. Aişe yok. Operasyonu gerçekleştiren Abdullah İbni Übey İbni Selül de yok. Bu olay tarihin içinde kayboldu gitti belki. Ama o olayı tezgahlayan iblisin planı ve iblise maşa olacak diniyetteki insan sayısı hala dünyada mevcuttur. Bu nedenle Kur'an'ın Nur suresinin 11. 20. ayetleri, bu mübarek 10 ayet, bir sayfa kadar yaklaşık Kur'an-ı Kerim'de, Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinde ortaya çıkan bir faciayı anlatıyor görünür. Ama kıyamete kadar iman eden müminler ders görsün diye anlatır. İblis aynı iblistir. Şu Medine'yi kara bulutlarla kuşatan facianın tezgahlayıcı maşası Abdullah İbni Übey İbni Selul'ün kafa yapısı hala insanlıkta mevcuttur. Bu olayı Müslümanlar olarak biz Medine'de gerçekleşmiş çok acı bir hatıra olarak görürsek, diğer Kur'an'ın bütün anlattığı olaylar gibi o zamana ait bir olay olarak görürsek, tek kelime ile söyleyeceğim ki işte böyle Müslüman oluruz o zaman. Şamaroğlanına döneriz. Aile huzurumuzu mercekle ararız. İzzetimiz, itibarımızın olmadığı bir dünyada yaşarız. Şimdi kardeşlerim, ifk olayını bugün Müslümanlar olarak nasıl anlamamız gerektiğini ve böylece de dünyanın dönüşüne dair, üzerinde bulunduğumuz dünyanın bize etki eden serüvenine ait bir ayrıntıya gireceğiz. Ama önce birkaç hakikati perçinleyelim. Biliyoruz. Bu hakikatleri biliyoruz. Ama ifk olayını Medine'de kara bir hatıra olarak anlamakla mü

0: mümin toplumun her sabah başına gelebilmesi muhtemel bir facia adayı olarak, muhtemel bir olay olarak anlamak ve tedbir almak da gerekiyorsa eğer, bazı ön sözler gerekiyor. Bir, birinci ön sözümüz. Allah Celle Celaluhu, insan, İslam dini, dünya ve kulluk imtihanı ve cennet ya da cehennem olarak sonuçlanacak olan akıbet, Medine ile bugün aynı şeylerdir.
1: İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler, oyunun bile kuralı var. Eğer oyuncular kurala riayet etmezse, hakem sarı kart, kırmızı kart gösterir, oyun alanı dışına çıkarır. Eğer bir tekvando müsabakasına katıldıysa, o ring alanının dışına çıkmayacak.

büyüklerde mücadele ediyorsa her round 3 dakika, 3 round orada olacak, duracak. Eğer sonuna kadar ayakta kalabiliyorsa. Nerede artı puan, nerede eksi puan var? Bütün bunlar tayin edildi. Her oyunun kendine göre kuralı var. Adı üzerinde oyun. Oyunun kuralı olur da. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah Azze ve Celle bizi, insanları ve cinleri kendine ibadet etmek için yarattı. Peki ya o ibadetin, hayatın esaslarını tayin eden Allah Azze ve Celle'nin dininin kuralları olmaz mı? Kaidesi olmaz mı? Adı üzerinde oyun. Oyunun kuralına oyuncular riayet etmeyince hakem onu alanın dışına alıyor. Hakemler müdahale ediyor. Antrenörler öncesinden anlatıyorlar. Peki ya alimler, arifler, imamlar, mürebbiler? Onlar da insanları ahirete götüren, cennete ya da cehenneme taşıyacak dini mübini İslam'ın kurallarını, kaidelerini, emir ve yasaklarını anlatmakla sorumludur, mükelleftir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hicaz Yarımadası'nda, Mekke'de insanların umudunu yitirdiği bir zamanda, ellerde kelepçeler, ayaklarda prangalar olduğu bir zamanda, yüzlerin, binlerin köleleştirildiği bir çağda, kilisenin, papanın, hahamların sustuğu bir zamanda, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam meydan yerine çıktılar, insanların hak ve hukukundan bahsettiler. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e koşuyorlardı. Delikanlılar geliyorlar. Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in safından ayrılıp geliyorlar. Kadınlar geliyorlar. Genç kızlar geliyordu Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın safına. Ebu Cehil Kur'an-ı Hakim'le mücadele edemeyeceğini anlayınca "La tesma'u lihazel Kur'an." Dinlemeyin bu Kur'an'ı dedi. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin okunduğu yerlerde o ortamı manipüle edin dedi. Sesler, gürültüler çıkarın, insanlar Kur'an'a ulaşmasın. Fakat insanların, çocukların, delikanlıların, genç kızların Kur'an-ı Hakim'e muhatap olmasının önüne geçemeyince bu defa dediler ki وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْ وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ Onlara bizim ayetlerimiz apaçık, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından okunuyor, tilavet ediliyor. Fakat Allah'a inanmayanlar, ahirete inanmayanlar, قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلٍ Ya Muhammed dediler, bize başka bir Kur'an getir ya da bu Kur'an'ı değiştir dediler. Bu çağda bu ayetleri uygulayamayız dediler. Kur'an'ı evimize, Kur'an'ı hayatımıza, Kur'an'ı devlete uygularsak o zaman insanları sömüremeyiz dediler. قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلٍ اَوْ بَدِّلْهُ Değiş bunu dediler. Ne diyordu Kur'an-ı Kerim onlara? Kur'an-ı Hakim nazil olduğu zaman kadını insan yerine koymuyorlar. Bir kadının eşi vefat edince o kadın kocasından mirastan pay alamazdı. Babası vefat edince mirastan pay alamaz. Evsin hanımı küçük kızlarıyla Allah Resulü Aleyhisselam'a gelir. Ya Muhammed, ya Resul.

Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, eşimi kaybettim. Eşimi kaybedince geride ne kadar mal varsa amca çocukları geldiler. O malı aldılar, dediler ki kadınlar kızlar savaşamaz. Bunlar bu maldan mirastan pay alamaz. Şimdi ben bu kızlarla ortada kaldım. Namusumu, iffetimi nasıl koruyayım ya Muhammed diyen ağlayan bir kadın var. Kilise susuyor, havra susuyor, kilisenin çocukları susuyor ama Hazreti Muhammed susamaz. Ayet geliyor. Lirricali nasibun mimma terekel validani vel akrabun. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. Erkeklerin nasıl yakınlarından, annelerinden, babalarından, ölenlerden, geride kalan maldan mirasa hakkı varsa, kadınların, kızların da mirastan hakkı var diyen peygamber susamaz. Eğer kadının hakkı çiğneniyorsa, kadın bir yerde eziliyorsa, kilise susar, zangoz susar, kilisenin çocukları susar. Ama alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Aleyhisselam susamaz. Sonunda bedel ödemek varsa da susamaz. Bakın şimdi Kur'an'a. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْ. Ya Muhammed, bu Kur'an elimizdeki malı, elimizdeki yetkiyi aldı. Artık yetim kalan kızları sömüremeyecek. Onların malını alamayacağız. Hayır, olmaz. Bu Kur'an'ı kabul edemeyiz. Bu Kur'an'ı değiş dediler. Ya da bize başka bir Kur'an getir dediler. Onlar bugünkü gibi kendi çaplarında podyumları vardı. Arenaları vardı. O arenalara, podyumlara kadınları çıkarırlar. O kadınlar orada vücutlarını teşhir eder. Oradan para kazanırlardı. Onlara fuhuş yaptırırlar, zorlarlardı, oradan para kazanırlar. Ama Kur'an-ı Hakim onlara وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ. Bundan sonra genç kızları, onların güzelliklerini, onların bedenlerini istismar ederek, onları arenalara, onları podyumlara çıkarıp erkeklere arz edemezsiniz. Kadın annedir. Cennet o kadının ayakları altındadır. Bundan sonra kadınlar, onları bedenleri üzerinden istismar edilemeyecek deyince geldiler, dediler ki ya Muhammed, ya bu Kur'an'ı değiştir ya bize başka bir Kur'an getir. Susturamayınca manipülasyonlara girdiler. Başka yerlerden geldiler. Başka yerlerden saldırdılar. Zina büyük bir sektör olmuştu. Dünyada, Arap Yarımadası'nda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam وَاَنْكِحُ الْاَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِح۪ينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ. Bekar olanları evlendirin ayetini okudu. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ. Ey İslam'ın gençleri, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman edenler, Ammarlar, Yasirler, Bilaller, gözlerini, kulaklarını haramdan sakınanlar, eğer sizin evlenmeye gücünüz maddi anlamda yetmiyorsa, o zaman sizin önünüzde kâle maazallah dünyanın en güzel kadınlarından birisi kapıları kapatıp Züleyha,
kendini dünyanın o en güzel delikanlısı Yusuf'a arz ettiği zaman, ey Züleyha, kapıları kapatsan, pencereleri kapatsan da göklerin kapılarını kapamazsın Züleyha diyen, kâle maazallah, ben Rabbime sığınıyorum, beni yoktan var eden Allah Azze ve Celle'ye ihanet edemem diyen Yusuf'a bakın.

Hazreti Yusuf gibi iffeti kuşanın deyince peygambere düşman oldular. Değiş dediler. Seni dinleyenler, Kur'an'ın bu ayetlerine amenna diyenler, semi'na ve ata'na diyen delikanlılar, artık onlar bizim tuzağımıza gelmiyorlar. Kadınları arz ediyoruz, podyumlara, arenalara çıkarıyoruz. Onlar oradalar. Yine eskisi gibi onları tuzağa davet ediyorlar. Fakat o sokaktan geçmek zorunda kaldıysa eğer senin öğrencilerin, Mus'ab, Sa'd bin Ebi Vakkas, başını kaldırıp o sokağın taşlarına bile bakmıyorlar. Ya Muhammed, bu Kur'an'ı değiş dediler. Ya da bize başka bir Kur'an getir dediler. Hazreti Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam geldiğinde bir kadın 10 tane erkekle beraber olur. 9 ay sonra çocuğu olur. O 10 tane erkeği davet eder. Hangisi daha zenginse, hangisi hoşuna gittiyse çocuğu alır onun kucağına koyar. O adam o çocuğu kabul eder. Sonra o çocuğun babası o adam olur. Çocuğu ona nispet ederler. Ama şimdi Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke'de, Mekke'nin sokaklarında ve enkihul eyyama minkum ayetini okuyor. Ve la takrabu zina, zinaya yaklaşmayın deyince kâlellezîne lâ yercûne likâ'e ne'ti bi Kur'ânin gayri hâdâ ev beddil. Bize başka bir Kur'an getir ya da bunu değiş dediler. Olmaz. Ahirete inanmayanlar, ahireti kabul etmeyenler, Kur'an'ın hayatımıza müdahale etmesine sessiz kalamayız ya Muhammed dediler. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hayatın bütün noktalarına müdahale etti. Kadını cinsel meta olarak kullanan kadını özgürleştirdi Peygamber aleyhisselam. Ya eyyuhen nebiyyü kul li ezvacike ve benatike ve nisa'il mu'minin yudnine aleyhinne min celabi bihinne. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kul li ezvacike ve benatike ve nisa'il mu'minin, eşlerine, kızlarına, müminlerin hanımlarına söyle, yudnine aleyhinne min celabi bihinne. Sokağa çıktığı zaman dar eteklerle çıkamazlar. Allah kime söylüyor kardeşim? Mümine olana, Müslüman olana, Hazreti Muhammed'e iman edene, ateiste söylemiyor, dinsize söylemiyor. Hazreti Muhammed aleyhisselama iman edenlere söylüyor. Ya Muhammed, sen bu ayetleri oku. Ya eyyühen nebiyyü. Ey peygamber, kul emir var. Tereddüt etme. Önüne kimler çıkarsa çıksın. Ebu Cehil dur desin. Ebu Leheb dur desin. Onlar sana tuzak kursunlar. Yollarda, meydanlarda yalnız başına kal. İşte o zaman Hazreti Hud aleyhisselam gibi fekiduni cemian sümme la tunzirun inni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Hepiniz gelin. Ateistler, deistler, müşrikler, münafıklar, kadını satanlar, onun üzerinden para kazanlar, Ebu Cehiller, Ebu Cehil'in çocukları, kilise, kilisenin çocukları, zangoçlar, hepiniz gelin. Ama unutmayın, hepiniz bana tuzak kurun, bana mühlet vermeyin. Fakat şunu bilin ki ben, sizin de benim de Rabbim olan Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ettim. İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Söyle, o Müslüman kadınlar sokağa çıktığı zaman üzerine cilbab alacak. Nedir cilbab? Ma yessuru cemi'al beden. Yukarıdan aşağıya kadının bedenini tek parçada örten kıyafet. Ya çarşaf olacak ya geniş bir pardüsü olacak. Allah'ın ayeti. Allah Resulü Ebu Cehillerin olduğu bir dünyada okudu. Ebu Cehillerin çocuklarının yaşadığı dünyada,
kıyamete kadar Allahu Ekber diyenler bu ayetleri okumaya devam edecekler. Ebu Cehillerin çocukları değiştir bu Kur'an'ı. Bize başka bir Kur'an getir deseler de Ebu Bekirler, Ömerler Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini okumaktan usanmayacaklar. Kardeşlerim, Kur'an Hakim delikanlıların hayatına müdahale etti. قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَضُوا فُرُوجَهُمْ Ammar'a, Yasir'e, Bilal'e, Mus'ab bin Umeyr'e bundan sonra başınızı kaldırıp size haram olan kadınlara bakamazsınız. قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ Bunu mümin olanlara söyle. Allah'a iman edenlere söyle. Hazreti Muhammed'e teslim olanlara söyle. Ya kilisede konuşana karışmıyorlar. Papa konuşuyor, rahibeler çarşaf giyiyor, ona özgürlük diyorlar. Be kilisenin çocukları, papaya özgürlük var da Hazreti Kur'an'a özgürlük yok mudur bu dünyada? Hazreti Muhammed'e özgürlük yok mudur? Müminlere özgürlük yok mudur? İnanç özgürlüğü diyordunuz ya, müminler Müslümanlara konuşuyor Kur'an-ı Hakim. Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme teslim olan gençlere, kul lil müminine, mümin olanlara söyle. Gözlerine sahip çıkacaklar. Sonrasındaki ayet, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَضْنَ فُرُوجَهُنَّ Mümine kadınlara söyle. Bu emir zordur. Herkes bunu kaldıramaz. Herkes bunu anlayamaz. Söyle mümine olan kadınlara. Onlar da gözlerini erkeklerden, haramlardan sakınacaklar. Namuslarını, iffetlerini koruyacaklar. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ Ziynetlerini ortalıklarda saçmayacaklar. Allah'ın ayetleri. Kardeşlerim, وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْ Değiştir bu Kur'an'ı dediler. Bize başka bir Kur'an getir dediler. Çünkü Kur'an-ı Hakim geldiği zaman onlar yetimlerin evine gidiyorlar. Yetimlerin sofralarından onların ekmeklerini alıyorlar. Eğer güçleri varsa babalarını öldürüyorlar. Yetim çocukları orada bırakıyorlar. Ama Medine'de, Mekke'de Peygamber aleyhissalatu vesselam ene ve kafilul yetimi fil cenne kehateyn ben ve yetime sahip çıkanlar yarın ahiret günü şu parmak şu parmağa ne kadar yakınsa yetime sahip çıkanlar bana o kadar yakın olacaklar. Ona iman edenler, ona teslim olanlar sokaklardaki yetimleri aldılar. O zaman yetimhaneler yok. Ayşe'nin evinde radıyallahu anha yetimler var. Peygamber aleyhisselamın kerimesi Fatıma'nın evinde yetimler var. Medine'de müminlerin evleri yetimhaneye döndü. İnnellezîne ye'kulûne emvâlel yetâmâ zulmen innemâ ye'kulûne fî butûnihim nâra. Amerika'dan kalkıp Bağdat'ı vuranlar, Mısır'ı zindana çevirenler, Şam'da müminleri öldürenler, İsrail'le yeni oyunlar Irak'ta kuranlar, yetimlerin sofralarından ekmekleri alanlar, o haydutlar, Kur'an-ı Hakim'e düşman olanlar dediler ki ya Muhammed bu Kur'an'ı okuma, yetimleri sömürmemize engel oluyor, başka bir Kur'an getir dediler. Ama okudu Ömer, okudu Ebu Bekir, okuyacak Ömerler, okuyacak Ebu Bekirler. Diyecekler ki ya Rabbi bizim için en büyük şeref İslam'dır. Eğer İslam'a, o şerefe sahip olmamızdan dolayı bizden canımızı istiyorlarsa, o canı ya Rabbi senin yolunda tereddüt etmeden verecek ama İslam'ı vermeme noktasında vallahi tereddüt etmeyeceğiz ya Rabbi dediler. Azzenallahu bil İslam. Allah bizi İslam'la şereflendirdi. O şerefi, her şeyimizi vereceğiz ama o şeref verilmeyecek. Ebu Bekir efendilerimiz, Mekke'nin sokaklarında süründürülen Bilal bin Rabah, Allahu Ahad, Allahu Ekber derken bu şeref verilmez dedi.
Bunun yolunda ölmek şereftir. Bu yolda canları teslim etmek şereftir.

demiştir. Kardeşlerim, Arap büyük ırk demişlerdi. Arap Kureyş'in içinde daha büyük, Kureyş Arap'ın içinde daha büyük demişlerdi. Hacca geliyorlar Araplar, Arafat'ta vakfe ediyorlar, Kureyş Müzdelife'de vakfe ediyor. Üstün ırk olduğundan. فَإِذَا اَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُ اللّٰهِ Artık bundan sonra herkes vakfeyi Arafat'ta yapacak. Kureyş de orada duracak. Bundan sonra insanlar annelerinin, babalarının renginden dolayı diğer insanlara üstün olamaz. يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَاُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ يَتْقَاكُمْ Hepiniz camide aynı safta, Arafat'ta, vakfede aynı safta duracaksınız. Irklar, kabileler sadece birbirinizi tanıyasınız diye. Üstünlük imandadır, İslam'dadır buyurdu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, Ebu Zer radıyallahu anh Peygamber aleyhissalatu vesselamın mescidinde. Saat orada, Selman orada, Ömer radıyallahu anh Efendimiz oradalar. Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas'la Selman-ı Farisi arasında bir olay olur. Selman-ı Farisi'ye Sa'd bin Ebi Vakkas kızar. Araplardan nesepler önemli. Sa'd bin Ebi Vakkas orada sorar yanında olanlara. Men abuke der, senin baban kim? Adam söyler baban falan diye. Ötekine sorar senin baban kim falan der. Diğerine sorar, onlar babalarını sayarlar. Ama asıl Selman'a soracak. İran'dan gelen Selman. Benim babam Hattab şerefli bir adamdı. Senin babandan daha onurlu bir adamdı. Ama bil ki bundan sonra ben Hattab'ın oğlu Ömer değil, senin azarladığın Selman'ın kardeşi, İslam'ın oğlu Ömer'im, bundan sonra beni öyle anacaksın. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْ Onlar, Peygamber aleyhissalatu vesselam, sahabenin, Arap'ın yüreğinden ırkçılığı, bir ırkın diğer ırklara dair üstünlüğü anlayışını söküp aldığından dolayı, ya Muhammed, Kureyş'in izzetini ayaklar altına alan bu Kur'an'ı değiş dediler, bize başka bir Kur'an getir dediler. فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Faizi alanlar, verenler bilsinler ki onlar Allah'la, onlar peygamberle savaşıyorlar. O halde ey müminler, faiz bundan sonra kaldırılmıştır. İnsanların parayla emeğini sömürenler, umudunu sömürenler, tefeciler, para tüccarları dediler ki ya Muhammed, sen sömürü sistemimizi perişan ettin. Değiş bu Kur'an'ı, bize başka bir Kur'an getir dediler. Kardeşlerim, bu mücadele kıyamete kadar devam edecek. Onlar diyecekler ki, Kur'an kadın anlayışımıza, kadını cinsel bir meta olarak kullanmamıza engel oluyorsa, o zaman değişin bu Kur'an'ı, susturun bu Kur'an'ı ya da keyfimizi bozan bu ayetleri okumayın diyecekler. Bu ayetlerden bahsetmeyin diyecekler. Allah Resulü Aleyhisselam'a demişlerdi ama Peygamber Aleyhisselatu Vesselam bedel ödedi. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum efendilerimiz bedel ödedi. Allah Teala onların yolunu açtı. Onlar Kur'an'ı değiştireceklerdi ama Kur'an-ı Kerim dünyayı değiştirdi. Ebu Ayyub el-Ensari ile İstanbul'a kadar geldiler. Eğer İslam'ın gençleri Allah Resulü Aleyhisselam'a gelen Kur'an-ı Hakim'in ayetlerinin okunması gerektiği yerde susmazsanız, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın hayatına, buyruklarına bütün varlığınızla ittiba eder, semi'na ve ata'na, işittik ve itaat ettik, mesele bitmiştir, kapanmıştır ya Resulallah. Ne dediysen emrin, başım gözüm üzere ya Resulallah dediysen, Kur'an'ı değiştirmeyi sana teklif edenlerin kirlettiği dünyayı Kur'an'la değiştirme şerefini Allah sana da ihsan edecek. Senden korkuyorlar, Kur'an-ı Hakim'den korkuyorlar. Çünkü Kur'an yetimi

0: Hakkını yiyemesin diyecek onlara. Yetimin malına uzanan ellerini kıracağını bildiğinden korkuyorlar Kur'an'dan. Kur'an'ı okuyanlardan korkuyorlar. Kadınları ekranlarda sömüremeyeceklerini biliyorlar. Kur'an'ın yaşandığı bir toplumda. Onun için Kur'an'la savaşıyorlar. Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini okuyanlarla savaşıyorlar. Ama bilmiyorlar ki onların kirlettiği dünyayı Kur'an temizliyor. Onların söktüklerini Kur'an dikiyor. Onların yaraladığı yürekleri Kur'an-ı Hakim tedavi ediyor. Kardeşlerim, Amsterdam'da bir imam kardeşimiz her cumadan sonra 10 yaşındaki oğluyla beraber Hollanda'da Amsterdam'ın sokaklarında dolaşıyor. İslam'a dair küçük bir risale hazırlamış. Önüne kim çıkıyorsa o risaleyi ona takdim ediyor. Bir cuma günü o imam kardeşimiz rahatsızlanır. Şiddetli yağış var, soğuk var. Sokakta kimseler yok. 10 yaşındaki oğlu Kur'an-ı Hakim'i anlatmak. Veltekum minkum ummetun yed'une ilel hayri ve ya'murune bil ma'rufi ve yenhevne anil munker. Marufu emredecek, münker yanlış, Kur'an'a uymayan neler varsa o yanlışlardan insanları kurtarma mücadelesinde olacaksınız. O çocuk o yola babasıyla beraber baş koymuş. Baba hasta, şiddetli soğuk var, yağış var, sokaklarda insanlar yok. Diyor ki baba, yine çıksak, yine Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı anlatsak, yine Amsterdam sokaklarında Hazreti Kur'an'ı anlatsak. Baba diyor ki evladım, bu cuma yapmasak, bu cuma gitmesek ben rahatsızım. Çocuk ısrar ediyor. Peki baba diyor, bana müsaade eder misin ben gitsem? Peki evladım diyor. Çocuk çıkıyor. Amsterdam sokaklarında ev ev dolaşıyor. O risaleyi bırakıyor, sonra derdini oranın lisanıyla anlatıyor davasını kısaca. En son elinde bir tane risale kalıyor. Bir kapıya geliyor, zili çalıyor ama kapı açılmıyor. Defalarca çalıyor. Sonra kapı açılıyor, yaşlı bir kadın geliyor. Diyor ki neden geldin? Diyor ki Allah seni seviyor. Allah Teala seni cennetine davet ediyor. Kur'an-ı Hakim'e inanmaya, sonra Kur'an'daki emirleri, buyrukları yaşamaya davet ediyor. Gelir misin? Kadına kitapçığı veriyor, geri dönüyor. Ertesi cuma, İmam kardeşimiz namazdan sonra cemaat bir yerde toplanıyor, onlara vaaz ediyor. Arkada kadınlar var, salonun arka tarafında. Konuşma bittikten sonra diyor ki, sorusu olanlar varsa buyursunlar. Arkadan yaşlı bir kadın ayağa kalkıyor. Diyor ki ben Hristiyanım. Eşimi kaybettim. Ailemden kimseler yok, çocuğum yok. Evlenmedim. Güzelliğimizi gençliğimizde sömürdüler. Belli bir yaşa geldikten sonra ailem olsaydı dedim ama ondan sonra çocuk sahibi zaten olamazdım. Eşimi kaybettikten sonra kimseler gelip benim kapımı çalmadılar. Öyle bir hale düşmüştüm ki artık dünyada kimselerin gelip kapısını çalmadı, sevmedi, nefret etti. Hani batıda biri emekli olunca onu toplumda yük görürler. Ölse de sigortadan ona para ödemeseler öyle bakarlar. Ama siz müminsiniz, Müslümansınız. Nineleriniz, anneleriniz yanında yaşlanınca onlara hizmet büyük bir şeref kabul eder. Cenneti onlara hizmette ararsınız. Ama o kadın zavallı bir kadın. Etrafında, çevresinde kimseler yok. Gençliğini, güzelliğini zamanında sömürmüşler. Yalnız kalınca yalnızlığı düşünün. Herkes ondan nefret ediyor, öyle zannediyor. Evinin üst katına çıkıyor. Tavana bir ip bağlıyor. Sehpanın üzerine çıkıyor. İpi boynuna geçiriyor ki zil çalıyor. Tam sehpaya vuracak, ısrarla biri kapıyı çalıyordu. İpi boynumdan çıkardım, kapıya geldim. Baktım ki orada bir çocuk var. Hazreti Muhammed'in öğrencisi sallallahu aleyhi ve sellem bir çocuk. Allah seni seviyor dedi. Allahu ma'ak, Allah seninle dedi o çocuk. O çocuğun verdiği kitabı aldım. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını okudum. Şimdi buradayım, Müslümanım. Bana sorsalar dünyada en mutlu kimdir diye benim derim. İşte kadınları, yetimleri, ezilenleri, mağdurları Hazreti Kur'an kurtaracağından, o yetimler, o çocuklar, o mağdurlar, ezilenler, onlar Kur'an-ı Hakim'le kurtulacaklar. Onlara haklarını Kur'an-ı Hakim iade edecek. Kadına sen annesin diyecek. Cennet senin ayaklarının altında diyecek. Kur'an-ı Hakim'in bu mesajını duymasınlar diye Kur'an'la savaşıyorlar. Ya bu Kur'an'ı değiştirin ya bize başka bir Kur'an getirin diyorlar. Ama onlar aynı safta toplansalar, Kur'an-ı Hakim'in üzerine gelseler, onların yüreklerdeki yaralarını tedavi etmeye, insanların gönül dünyasındaki açlıkları, o sökükleri dikmeye Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri 7'den 70'e devam edecekler. Eğer biz sahabe-i kiram gibi olursak, o Kur'an'la değişirsek, Allah Teala yeniden Kur'an-ı Hakim'le bu dünyayı değiştirme şerefini bize ihsan edecektir.
1: www.yıldızefem.com
2: Tüm dünyada, sizin dünyanız burada.
0: Kardeşlerim, muazzez müminler, müminler namazla günde 5 defa Allah Azze ve Celle'ye sıla yaparlar. Oruçla yılda 1 defa 1 ay, haçla yılda 1 defa Allah Azze ve Celle'ye müminler sıla yaparlar. Fakat dua, o da bir ibadet. Müslümanlar hayatlarının bütün anlarında, bütün zamanlarında dua ile Rableri ile beraber olurlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam "Eddua'u huvel ibadeh" buyurdu. Dua bizzat ibadettir. Müslümanlar dua ederken kendi çaresizliklerini, aciz oluşlarını Allah Azze ve Celle'ye arz ediyorlar. Diyorlar ki "Ya Rabbi, ben bilmiyorum, alim olan sensin. Benim gücümün sınırı var, muktedir olan sensin, her şeye kadir olan sensin." Mümin kendi gücünü, gücünün sınırını bilir. Allah Azze ve Celle dilemeden bir yaprağın bile oynamayacağını, yere düşmeyeceğini bilir. Dua dua kainatın sahibine iltica ederken bu mana, bu şuurla huzura çıkar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yatağa yatarken dua eder, kalkınca dua eder, namaza dururken dua eder, sofraya otururken dua eder, yemekten kalkarken dua eder, hayatının 24 saatinde, bütün anlarında, bütün zamanlarında dua var. Fakat dua sadece sözle olan bir amel değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan o dua cümlelerini aldık, öğrendik kardeşlerim. Teberrük olsun diye değil, o ifadeleri, o dua cümlelerini müminler, Müslümanlar hayatlarına tatbik edecekler. Eğer hayatımıza tatbik edersek, o zaman Allah Azze ve Celle dualarımıza icabet edecek. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ Bana dua edin, size icabet edeyim buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor, Allah Azze ve Celle ona icabet ediyor, karşılık veriyor. İki tane hadis size arz edeyim. Onları müzakere, onları mutala edelim. Bu ayetin tefsiri olsun. Allah Azze ve Celle buyuruyor.

dua edin size icabet edeyim. Peygamber aleyhissalatu vesselam dua ediyor, Allah azze ve celle karşılık veriyor. Peki bizler müminler, Müslümanlar, kainatın sahibine ya Rabbi medet diyoruz, imdat diyoruz, çare diyoruz. 1 milyar 800 milyonluk alemi İslam'ın dualarına neden icabet yok? Sır nerede? Çare nerede? Ne zaman o dualarımıza icabet edecek? İmam Buhari rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Medine'ye muhacir oldular. Fakat Mekke'de kalanlar var, gelemeyenler var. Onların ellerinde kelepçeler, ayaklarında prangalar var. Allahu Ekber dedi diye ayaklarına prangalar vurmuşlar. Sabah akşam sürekli onlara işkence ediyorlar, eza ediyorlar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam namazlarda rükûden kalkınca onlara dua ediyor. Allahümme enci ayyâşebne ebi rabî'in. Allahümme enci selemetebne hişâmin. Allahümme encil velîdebnel velîd. Allahümme encil mustadafine minel mu'minin. Allahümme enci ayyâşebne ebi rabî'a. Ya Rabbi, Allahu Ekber dediğinden dolayı ellerinde kelepçeler, ayaklarında prangalar olduğu halde Mekke'de sabah akşam işkenceye maruz kalan Ayyaş'ı kurtar Allah'ım. Seleme'yi kurtar ya Rabbi. Velid bin Velid'i kurtar. Bütün mazlumları, biçareleri kurtar ya Rabbi. Rükûden kalkıyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Rükûden kalkınca ashabının, mazlumların, muzdariplerin adını veriyor. Onları kurtar, onlara selamet ver ya Rabbi diyor. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ هَسَّجِبْ لَكُمْ. Bana dua edin, duanıza icabet edeyim buyuruyor kainatın sahibi. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam dua ediyor. Ebu Bekir amin diyor. Ömer amin diyor. Osman amin diyor. Ali radıyallahu anhum amin diyor. Amin diyenler sahabe, amin diyenler Ayşe, amin diyen Zeynep radıyallahu anhuma. Aradan zaman geçiyor. Velid bin Velid kurtuluyor, Medine'ye geliyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yine duaya devam ediyor. Allahümme enci ayyâşebne ebi rabî'a diyor. Ya Rabbi bunları kurtar. Namazdan sonra dönüyorlar. Buyuruyorlar ki ümmetimin içinde mazlumları, biçareleri, ezilenleri kurtaracak kahramanlar yok mudur aranızda? Velid bin Velid o yeni kurtulmuş. Hani bir zindan, oradan çıkmış Medine'ye gelmiş. O acılar, o ızdıraplar henüz onun zihninde teru taze. Efendimiz aleyhissalatu vesselam böyle buyurunca ben ya Resulallah diyor. Medine'den ayrılıyor. Mekke'ye gidiyor. Ayyaş ile Seleme'nin olduğu yeri tespit ediyor. Nerede onlara, hangi zindanda işkence ediyorlar? Bir kadın bunlara yemek götürüyor ölmeyecek kadar. O kadına emretmişler. O kadının yolunu, güzergahını takip ediyor. Bir gece yarısı operasyon düzenliyor. İki sahabiyi oradan çıkarıyor, zincirlerini ellerinde, ayaklarında kırıyor. Duvarda delik açıyor ya da yukarıdan çıkarıyor. 3 günde 400 küsür kilometrelik yolu yaya kat ediyorlar. Medine'ye geliyorlar. Çünkü ardından, peşinden Mekke geliyor, onları arıyorlar. O halde Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın huzuruna çıkıyorlar. Yani kardeşlerim, Allah Azze ve Celle buyuruyor ki bana dua edin, duanıza icabet edeyim. Önce dua eden Peygamber aleyhissalatu vesselam, amin diyenler Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali.

radıyallahu anhum, iki. Üçüncüsü, o duayı sözden fiile taşıyacak kahramanlar olacak. Velid bin Velid gibi ayağa kalkıyor Velid. Ben ya Resulallah diyor. Bu ümmet düştüğü zaman mazlumlar, muzdaripler, mustazaflar, Allahu Ekber diyenlerin ellerine kelepçeler, ayaklarına prangalar vurulduğu zaman Velid bin Velidler meydan yerine çıktılar. Arkada Ebu Bekirler, Ömerler dua ettiler. O halde muzdazaflara, mazlumlara imdad ettiler. Salahaddin Eyyubi Velid bin Velid'tir. Sultan Alparslan Velid bin Velid'tir. Ertuğrul Gazi Velid bin Velid'tir. Hüdavendigâr Velid bin Velid. Sultan Fatih Yavuz Abdülhamid Han Hazretleri Velid bin Velid. Kardeşlerim, bugün Mısır'ın, İsrail'in, Çin'in zindanlarında ayyaşlar, selemeler, Allahu Ekber diyenler Ramazan ayında işkenceye maruz kalıyorlar. Eğer bizim Allah Resulü Aleyhisselam gibi dualarımız Ebu Bekir gibi, Ömer gibi camilerimizde amin diyen müminlerimiz var, Osmanlı gibi velitlerimiz olursa, Allah'ın inayetiyle namazlarımız, oruçlarımız, zekatlarımız öyle fetihlere yol açacak ki Mısır zindanlarından, İsrail zindanlarından müminler, ayyaşlar, selemeler Allahu Ekber diyerek çıkacaklar. Ama dua, ama Ebu Bekir gibi bir iman, Hazreti Velid gibi bir yürek lazım. Osmanoğulları, Ertuğrul Gazi'nin çocukları, Velid bin Velid'iydi bu ümmetin onlar. Akıncıları, onların olduğu zamanlarda mümine kadınların onlara kafirler, zalimler ellerini uzatamazlar. Osmanlı vardı onların arkasında. Müslümanların çocuklarını yetim bırakamazlar, babalarını öldüremezlerdi. Çünkü onların arkalarında ümmetin kahramanı mesabesinde olan, Velid bin Velid'i mesabesinde olan Osmanlılar vardı. İsrail, çarşaflı bir kardeşimizi Yahudi vuruyor. Çarşafıyla kanlar içerisinde yerde yatıyor ümmetin kızı. Orada o askerler, onun cesedi, onun naaşı kanlar içinde orada dururken, onlar keyifle orada kahve içiyorlar. Peygamber aleyhissalatu vesselama bu manzaralar, bu hadiseler gelince sabah namazında onlara dua ediyor. Ama orada onların derdiyle hemhal olan ashabı var. Oradan kahramanlar çıkıyor. Yani bu ümmet yeniden bir devletle kurtulacak. O devletin Velid bin Velid mesabesinde akıncıları, delileri, hüdavendigarları, fatihleri, yavuzları olacak. Eğer biz sahabe gibi dua edersek Allah Azze ve Celle ümmetin yeniden yolunu, önünü açacak kardeşim. Bütün bu rivayetler Buhari'de. Niçin orada var bunlar? Bu ayeti nasıl anlayacaksınız? Bu ayet hayatımıza nasıl tatbik edilecek? Kardeşlerim, neden dua ediyoruz? Niçin Allah Azze ve Celle'ye yalvarıyoruz? İkinci rivayet yine İmam Buhari'den. Enes bin Malik radıyallahu anh buyuruyor ki, Buhari'de onun üzerinde Enes radıyallahu anh Efendimizin bununla alakalı rivayeti var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minberdeler. Hutbe irade ediyorlar. Mescid-i Nebevi'ye gidenler görürler, orada bir kapı var. Babur Rahme, rahmet kapısı. Oradan içeriye bir bedevi, oradan içeriye bir köylü geliyor. Efendimiz aleyhisselam hutbe irade ederken tam karşısına geliyor, karşıda duruyor. Ya Resulallah, heleketil emvalu ve enkata'atis subul fed'ullaha en yughisena. Ya Resulallah, hayvanlarımız, mallarımız helak oldu.
Yollar kesildi, hayvanlar yolda yürüyemiyor.

ot kalmadı. Ürünlerimizi çarşıya götüremiyoruz. Ellerini kaldırıp dua etsen, Allah bize yağmur gönderse ya Resulallah diye yalvaran bir bedevi var Peygamber Aleyhisselam'ın karşısında. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam minberde konuşmayı kesiyor. Medine'ye haftalardır bir damla yağmur yağmamış, gelmemiş. Efendimiz elini kaldırıp Allahümme eskina, Allahümme eskina, Allahümme eskina, yağmur gönder, yağmur yağdır ya Rabbi diye Peygamber Aleyhisselam dua ediyor. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, hepimiz mescitteyiz, tavan açık, semayı görüyoruz. Ne bulut var, ne bulut parçası var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua ederken bir anda Allah Resulü Aleyhisselam'ın arka tarafında bir bulut oluştu. O bulut semanın ortasına geldi. Semanın ortasında bulut yayıldı, semayı kapladı. Bir anda yağmur yağmaya başladı. Öyle yağmur yağdı ki Medine'de tam bir hafta yağmur devam etti. Bir hafta sonra Allah Resulü Aleyhisselam yine minberdeler, yağmur yağıyor. Aynı kapıdan yine aynı adam geldi çamurlar içinde. Bu defa diyordu ki, ya Resulallah, helaketil emvalu vankata'atis subul fed'ullaha yumsikaha. Ya Resulallah, mallarımız, hayvanlarımız yağmurdan helak oldu. Yollarımız çamur oldu ya Resulallah. Allah'a dua etsen, ellerini kaldırsan o bulutlar yağmur indirmese. Efendimiz Aleyhisselam ellerini kaldırıyorlar. Allahümme havaleyna ve la aleyna. Ya Rabbi, yağmuru, bulutları üzerimize değil çevremize gönder. Bir anda Medine'nin seması bir padişahın başındaki taç gibi açıldı, yarıldı. Bulutlar başka tarafa gitti, güneşi görür olduk, yağmur yağmıyor. Kardeşlerim, Medine'de peygamber dua ediyor. Haftalardır bir damla yağmur yağmamış. Elini kaldırıyor, yağmur öyle yağıyor ki bir hafta devam ediyor. Bir hafta sonra ellerini kaldırıyor, ya Rabbi etrafımıza insanlar helak oldu, bulutlar etrafa gidiyorlar. Peki Allah Resulü Aleyhisselam'ın dualarına icabet eden Allah Azze ve Celle neden bizim duamıza icabet etmiyor kardeşlerim? Dua eden peygamber, o peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bakın. Sahabe radıyallahu anhum diyorlar ki, İşteken nebiyyü felem yekum leyleten ev leyleteyni. Allah Resulü gece yaralarında kalkar sabaha kadar namaz, şiddetli hastalığa maruz kalmış. İki gece biz biliyoruz, ya bir ya iki gece kalkamadı peygamber. Allah Resulü Aleyhisselam'ın eviyle münasebetini anlatırken diyorlar ki, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam tarakan nebiyyü Fatimete ve Aliyyen leyleten lissalati. Gece kalkıyor Allah Resulü Aleyhisselam. Gece yarısında kızı Fatıma'nın evine gidiyor, damadı Ali'nin yanına gidiyor. Kızım, damadım, teheccüd namazına gece kalkar mısınız diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor, orada amin diyen delikanlılar var. Orada amin diyen, o dualara icabet eden sahabi var. Onlardan bir tanesinin babası Ömer, oğlun adı Abdullah. Abdullah diyor ki, terutaze bir delikanlıydım. İnsanlar gelir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a rüya anlatır. Ben de rüya anlatmak isterdim, görsem de rüyayı ona anlatsam, onun karşısında dursam. Bir gece rüya gördüm. Rüyayı Allah Resulü Aleyhisselam'ın eşi ablam Hafsa'ya anlattım. Ablam Allah Resulü Aleyhisselam'a anlattı rüyayı. Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki, ni'mer racülü Abdullah levkâne yusallî minel leyli.
Abdullah ne güzel bir çocuk, ne güzel bir delikanlı.

bir de gece namazları olsa, bir de teheccüdleri olsa peygamber duasına adam hazırlıyor mescidinden. Ayyaş için, peygamber Seleme için, peygamber Velid için dua edecek. Ama o dualara icabet edilmesi için ashabını hazırlıyorlar. Abdullah gece namazlarına kalksa diyor peygamberin dualarına. Gece yarılarında Abdullah'ım amin dese. Ondan sonra Abdullah peygamber aleyhisselamın bu ifadesinden sonra geceleri uykusuz geçirir. Peygamberin mescidinde kalır, orada durur. Şimdi şuralarda yaşlılar değil, ümmetin gençleri var. Delikanlılar var. Şuralarda itikaflarda bekleyenlere selam olsun. Ümmetin Abdullahlarına selam olsun. Filistin'e, Gazze'ye, Muhammed Mürsi'ye, Çin zindanlarındaki mazlumlara yapılan dualar Allah'ın inayetiyle Abdullah olursak Allah onlara icabet edecek. Önce Abdullah ol Müslüman. Önce Abdullah ol. Önce Ebu Bekir gibi, önce Ömer gibi Müslüman ol. Peygamber aleyhissalatu vesselam kızının evine gidiyor, gece namazına kaldırıyor. Ya benim evim ya senin evin kardeşim. Gecenin yarılarına kadar orada ekranlarda televizyonlar, magazin programları, anadan uruyan kadınlar, onlar izlenir. Müslümanın kızı sabah namazına kalkamaz. وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّبِرْ عَلَيْهَا. Sen onu sabah namazına kaldıracaktın. Eğer ben, sen namaz noktasında oğlumuza, kızımıza, kardeşimize karşı vazifemizi yapmıyorsak, peygamber gece yarısı kızının evine gidiyor, onu teheccüd namazına kaldırıyor. Allah nasıl benim senin duana icabet etsin kardeşim? Peygamber aleyhisselam geliyor. Enes bin Malik diyor ki, Efendimiz girince bir ip vardı. Bir ip iki tane direğe bağlanmış. Efendimiz ma hadel hablu buyurdu. Bu ip neyin nesi? Dediler ki ya Resulallah, eşiniz Zeynep binti Cahş gece sabahlara kadar ibadet ediyor. Yorulunca o iplere tutunuyor. O halde kıyamda kalabilmek için o iplere eşiniz Zeynep kendini bağlıyor ya Resulallah. Ey ümmetin kızı, İslam'ın kızı, Filistin'de Allahu Ekber diyen kızları vuruyorlar. Mısır'ın, Çin'in zindanlarında örtülerinden dolayı ümmetin kızları var, şehitlerimiz, şühedamız var. Eğer Rabbim benim duama icabet etsin diyorsan, moda tasarımcıları gibi değil, Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın emrine göre giyineceksin. Onların kılavuzlarına göre kıyafetini belirlemeyecek. Peygamber aleyhissalatu vesselamın eşi Hazreti Zeynep gibi yaşayacaksın. Ey babalar, delikanlılar, Allah azze ve celle ud'uni estecib lekum, bana dua edin, duanıza icabet edeyim. Peygamber aleyhissalatu vesselam ellerini kaldırıyor, indirmeden yağmur geliyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam yalvarıyor, yollar açılıyor, mazlumlar, muzdaripler kurtuluyor. Ama onlar önce yaşadılar, sonra dua ettiler. Allah azze ve celle onların dualarına icabet etti. Ertuğrul gaziler, hüdavendigarlar, fatihler, yavuzlar, onlar yaşadılar, sonra dua ettiler. Allah azze ve celle onlara akıncılar verdi. Onlar Allahu Ekber diyen mazlumların yurduna gittiler. Kardeşlerim, Müslümanlar, kadınlar.

0: onun gibi yalvarmalı. Sonra mescitlerimizi Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler doldurmalı. O dualara onlar amin demeli. Abdullah gibi delikanlılar, Zeynep gibi kızlar olmalı. O zaman göreceksiniz. Ud'uni estecib lekum. Dua edin bana, duanıza icabet edeyim. Allah o zaman bu mazlum ümmetin duasına icabet edecek kardeşlerim.
1: www.yıldızfm.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
0: Kardeşlerim, muazzez müminler, eğer yol kirlendiyse, yola bir yerden kanalizasyon karışıyorsa, necaset akıyorsa, yolu temizlemek için öncelikle o akıntı yerini, sızıntı noktasını bulmak lazım. Akıntıyı durdurmak lazım. Ondan sonra yolu temizleyebilirsiniz. Ya da şehir suyuna bir yerde kanalizasyon karışıyorsa, şehirde insanlar hasta oldularsa, dışarıdan doktorlar getirmek, mobil hastaneler kurmak çare olmaz. O sızıntı yerini bulmak gerekir. Önce akıntıya engel olmak lazım. Ondan sonra doktorların tedavisi çare olabilir. Kur'an-ı Hakim'in sahibi bizi bir dünyaya davet ediyor. Fakat o dünyaya girerken öncelikle La ilahe diyecek müminler. Yani kin, nefret, haset, buz, hırsızlık, neler varsa, ne kadar yüreğe karışan, sızan, şeytana ait necaset varsa, müminler, Müslümanlar La ilahe diyerek önce engel olacaklar, durduracaklar, sonra illallah diyecekler. Ondan sonra yürekleri seferber olacak. Yürekte büyük bir temizlik başlayacak. Kur'an'ın sahibi bize önce yolu temizleyin buyuruyor. Yola girdikten sonra nasıl yürüyeceksiniz? Kul inneni hedani rabbi ila sıratim mustakim. Söyle ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın yolunda yürüyen Hazreti Muhammed'in gençliği. Sizler söyleyin. Eğer bir yerde bir doktor bir hastanın kurtuluşuna sebep olduysa, başını öne eğmez, mahcup olmaz. Orada bir hasta, bir çare vardı, onun kurtuluşuna sebep olmuştu. O halde yeryüzünün kurtuluşu sizin Allah'ın ayetlerini okumanıza bağlı. Onları hayata tatbik etmenize bağlı. Kaldırın başınızı. Kapitalizma, sosyalizma, liberalizma, bunların adamlarının önünde Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gençleri, başınızı öne eğmeyin. Söyleyin. Kul inneni hedani rabbi ila sıratın müstakim. Rabbim beni dost doğru yola ulaştırdı. Dinen kıyemen milleti İbrahim'e hanifa. Hayatın kıvamı o yola bağlı. İnsanlığın kurtuluşu o yola bağlı. İslam'dan başka hiçbir anlayış, hiçbir düşünce, ideolojiye insanlığın saadetini getiremez, olmaz, yapamazlar. Her yeri polisle doldursalar, her yerde güvenlik elemanları olsa, fakat bir ev düşünün. O evde gecenin yarısında bir kadın eğer sütüne su karıştıracaksa, imandan başka, Allah'ın kitabından başka, o kadının süte su karıştırmasına ne engel olabilir? Sokak başlarını polislerle doldursalar, her yerde güvenlik kameraları olsa, bir adam evinden çıksa, fırıncı olsa, fırınına gelse, saat 2'de fırını açsa, helaya gitse, heladan çıkıp ellerini yıkamadan teknenin başına gelse, hamuru yoğurmaya başlasa insanlar bundan haberdar olabilir mi? Hayır. Peki o adama polisler, devlet engel olabilir

mi? Gecenin ikisinde fırıncının yanında kim var? O halde söyle. Kul inneni hedani Rabbi ila sıratın mustakim dinen kıyemen milleti İbrahim Hanifa. İnsanlığın kıvamı, hayatın saadeti, dengesi sadece ve sadece Allah'ın nizamındadır. Bir adamın zeytinyağı atölyesi olsa, orada kazanları kursa, kazanın içine gece 2'de gitse oraya, bir kedi düşse, kedi kazanın içinde ölse, fare düşse, ölse, orada kamera yok, adam bu ziyan olmasın diye onu tencerelere, tenekelere doldurup satsa, bu harama irtikab etse, onun bu harama irtikab etmesine imandan başka, Kur'an'dan başka, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan başka kim engel olabilir? Dinen kıyemen milleti İbrahim Hanife. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ. O halde Hazreti İbrahim'in yoluna girdiğini bütün dünyaya ilan et. İbrahim gibi ol. Oğlunu Allah'a kurban eden İbrahim gibi ol. Önünde bir bayram var. O bayramı idrak ederken oğlunu, yavrusunu, ciğer paresini Allah'ın emrine uyarak, ya Rabbi ben kulum, sen Allah'sın, sen Rab'sın, sen Halikul Aleminsin, alemlerin yaratıcısı sensin ya Rab, sen emrediyorsan İbrahim'e Semi'na ve Ata'na demek düşer ya Rabbi, işittim ve itaat ettim diyen Hazreti İbrahim'in yolunda olduğunu düşün. Ayet devam ediyor. O halde ne diyeceksin? Kul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alemin la şerike leh ve bizalike umirtu ve ana evvelul muslimin. Allah'a adanmış bir hayatın olsun. Nerede olursan ol, neleri okursan oku, de ki benim namazım, benim ibadetlerim, benim hayatım, benim ölümüm, benim oluş gayem, maaş almak için, ek ders ücreti alabilmek için ben talebe okutmam, ben onun için camide olmam, ben onun için üniversitede okumam, tek bir gayem, amacım var, Allah Azze ve Celle'ye kul olmak. Onu söyle, onu ilan et. Sonunda buyuruyor ki ve ene evvelul muslimin, ben Müslümanların ilkiyim. Yani sanki Kur'an-ı Hakim, Allah Teala'nın ayetleri sana da nazil oluyor. Ve ene evvelul muslimin, 40 gün buradaydın, Türkmenistan'dan, Belçika'dan, Hakkari'den, İzmir'den Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolunu öğrenebilmek için gelen kardeşlerim, 40 gün Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sözlerini, Allah Teala'nın ayetlerini okuyan Muhammed Aleyhisselam'ın gençleri, Kur'an-ı Kerim sana diyor ki ve ene evvelul muslimin, ya Rabbi namazım, orucum, hayatım, ölümüm, her şeyim senin için ya Rabbi. Ben makam sahibi olmak için değil, para kazanmak için değil, yeryüzüne sana kul olmak için geldim Allah'ım. Ben Müslümanların ilkiyim Allah'ım. Ebu Bekir gibisin. Allah Resulü Aleyhisselam'ın karşısındasın. Oturdun. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki yüreğini yenile. Yüreğine yeniden bir iman mayasını vur. Ve ene evvelul muslimin. Hayata dair bütün ölçüleri Hazreti Muhammed'den al sallallahu aleyhi ve sellem. Diyorsun ya kul inneni hedani rabbi ila sıratın mustakim. Allah Teala beni sırat-ı mustakime ulaştırdı. O halde o yol, o yolun ölçüleri, o yolun kurallarını Allah'tan alacaksın. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'dan alacaksın. İlk Müslüman benim ya Rabbi diyeceksin. Efendimiz Aleyhisselam'dan neyi nasıl alacaksınız? İmam Buhari rahmetullahi aleyh Kitabul Menasik'te rivayet ediyor. Buyurun, Allah Resulü Aleyhisselam'ın hayatından o yolda, Allah yolunda yürürken alınması gereken birkaç dustur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında

Amcası Abbas Efendimiz Aleyhisselam'dan müsaade istiyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam amcası Abbas'ı gönderiyor. Abbas hacılara Mekke-i Mükerreme'de su dağıtacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha sonra Mekke'ye geliyorlar. Hazreti Abbas radıyallahu anh meccanen Peygamber Aleyhisselam'ın amcası Kabe'nin avlusunda su dağıtıyor. Önünde kazanlar var. Yeğenleri Zemzem kuyusundan su alıyorlar. Onun yanına getiriyorlar. Hazreti Abbas Ağustos'da, Temmuz'da o sıcağın altında gelenlere su ikram ediyor. Bakıyor ki sırada birisi var. İnsanlar sıraya girmişler. O sıraya girenler oradan Hazreti Abbas'tan su alacaklar. Bir de başını kaldırınca ne görsün? İnsanlar arasında su almak için sıraya giren Hazreti Muhammed Aleyhisselam var. Ashab-ı kiram ona bakıyorlar. Onun etrafındalar. Emretseler binler koşacak. Lebbeyk ya Resulallah diyecekler. Ona su getirecekler. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sırada. O da ashabıyla beraber su alacak. Hazreti Abbas amcası Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı görünce yanında oğlu var. Oğluna döner. Ya fadlu idheb ila ummik. Annene git. Fe'ti Resulallahi bi şerabim min indiha. Annenin yanında el değmeyen su var. Soğuk olan bir su var. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a o sudan ikram edelim. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki İskini, bana bu sudan vereceksin. Hazreti Abbas radıyallahu anha mahcup. Ya Resulallah, insanlar anlamıyorlar. Telli bir şekilde, telli bir halde o bardaklarını bu kazanın içine sokuyorlar. Bu kazan çok temiz değil ya Resulallah. Buradan sana su veremem deyince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam iskini Abbas buyuruyorlar. Ümmetim nereden su içiyorsa bana oradan su vereceksin. Kardeşlerim, buradan sonra hayata devam edeceksiniz. Belki alim olacaksınız. Belki bir yerde amir olacaksınız. Ama insanların arasından ayrılmayacaksınız. Kopmayacaksınız. Bu millet ne yiyorsa onu yiyeceksiniz. Onların pazarında, onların dünyalarında dolaşacaksınız. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ayrılmadılar. Ayrı bir dünya kurmadı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onlarla beraber kurtların, ideologyaların sahiplerinin ümmetin içine girmelerine, sosyalizmayı yalanları anlatmalarına müsaade etmeyeceksiniz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tevazuyu sonuna kadar nasıl kuşandıysa Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetine öyle ittiba edeceksiniz. Yine İmam Buhari rivayet ediyor Kitab-ül Menasik. Ashab-ı kiram efendilerimiz, o sünnetin sahibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme nasıl ittiba ettiler? Kardeşlerim, Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer efendimizin oğlu Abdullah bin Ömer, Hicri 73 yılında hacca gidecek. Fakat haccacı zalimin ordusu Kabe-i Muazzama'yı kuşatmış. Kabe'de muhasara var. Devesini hazırlamış. Titreyen ayaklarıyla Abdullah bin Ömer radıyallahu anh devesine binecek. Medine'den Mekke-i Mükerreme'ye gidecek. Oğulları yalvarıyorlar. Baba diyorlar, Mekke'de savaş var. Belki orada kan gövdeyi götürecek. Gitme baba. Etrafta güvenlik yok. Oraya gidersen salimen geriye dönemezsin. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh Şam'dan güvenlik istemiyor. Korumalar talep etmiyor. Oğullarına diyor ki, yine böyle bir zamandı. Peygamber aleyhissalatu vesselam rüya görmüştü. Kabe'ye gidecekti. Kabe'nin etrafında tavaf edecek. Lebbeyk Allahümme lebbeyk diyecek. Ben geldim ya Rabbi, ben geldim diyecekti. Kulluğunu
onu Allah'a arz edecekti. Fakat Hudeybiye'de Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem müsaade etmediler. Peygamber aleyhissalatu vesselama buradan öteye gidemezsin. Kabe'yi selamlayamazsın. Orada lebbeyk Allahümme lebbeyk diyemezsin dediler. Ef'alu kema fe'ale Resulullah.

0: Resulullah, peygamber ne yaptıysa onu yaparım, yola çıkarım, geliyorum ya Rabbi derim, Kabe-i Muazzama'yı tavaf etmek istiyorum, sana kulluğumu arz etmek istiyorum Allah'ım derim. Eğer müsaade etmiyorlarsa, canımı istiyorlarsa, Hazreti Muhammed'in yolunda canımı veririm. Eğer buradan öteye geçemezsin derlerse, oradan geriye dönerim. Allah Resulü Aleyhisselam'ın gençleri, hayatta kulaklarınıza farklı sözler gelecek ama her defasında وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِم۪ينَ ben Müslümanların ilkiyim diyebilirsiniz. Allah Teala sizin önünüzde cennetin yollarını açacak. Kardeşlerim, devletlerin elçileri olur. Devletler onlara vazife verir. Belki birkaç tane lisan bilirler. Onlar devletler adına giderler, oralarda görüşme yaparlar. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, sen ve ene evvelul muslimin, ben Müslümanların ilkiyim ya Rabbi. Ben Ebu Bekir'im, ben Ömer, ben Osman, Ali olmak istiyorum radıyallahu anhum ya Rabbi diyeceksin. Yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselam seni Hakkari'de, Şırnak'ta, Belçika'da, Almanya'da, Türkmenistan'da, İzmir'de, Birkent'te, orada üniversiteye gönderdi. Hazreti Muhammed aleyhisselamın elçisisin. Adımların, bakışların, yürüyüşlerin Allah Resulü aleyhisselama uygun mu? Peygamber aleyhisselamın elçileri vardı. Allah Resulü aleyhisselamın davetçileri vardı. Musab'ı vardı, Muaz'ı vardı, Ammar'ı vardı, Cafer'i vardı Peygamber aleyhissalatu vesselamın. Onlar ilk Müslüman gibiydiler. Onları kimisini Yemen'e gönderdi, Medine'ye gönderdi, Habeşistan'a gönderdi. Gittikleri yere Peygamber aleyhissalatu vesselam anlattılar. Şimdi sen okulunda, sınıfında, anfide, koridorda Allah Resulü aleyhisselamın ilk Müslüman gibi Musab'ı olur musun? Cafer'i olur musun? Ammar'ı olur musun? Kokuşan, kirlenen şu dünyada ve ene evvelul muslimin diyebilir misin kardeşim? Ben buradayım. Bütün akımlara, bütün ideolojilere rağmen buradayım, ayaktayım ya Rabbi diyebilir misin? Ebu Bekir gibi bir Müslüman, Ömer gibi Müslüman olmaya Kur'an-ı Kerim seni ve beni davet ediyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh efendimiz, Allah Resulü aleyhisselama ilk iman edenlerden Ebu Bekir radıyallahu anh, devlet başkanı olmuştu. Irak'tan, Suriye'den onun idare ettiği, emrinde olan orduların zafer haberleri geliyordu. Ama Ebu Bekir radıyallahu anh efendimiz, birisi vardı bir aile, o ailenin hayvanlarını sağar, sütünü onlara verirdi. Halife olduktan sonra ellerini kaldırdı. Ya Rabbi, arucu minallahi ella tugayyirenil hilafe. Hilafet beni değiştirmesin Allah'ım. Yani Irak'ta onun emrindeki askerler Roma'nın ayaklarını kırıyorlar. Irak'tan fetih haberleri getiriyorlar. Ama Ebu Bekir radıyallahu anh, Medine'de devlet başkanı, kütrüm bir ailenin hayvanlarını sağıyor, onlara sütünü veriyor. Ömer radıyallahu anh Medine sokaklarında kırba da taşıyor. Şimdi alemi İslam'ın sokaklarında çocuklar Musul'da, Halep'te, İdlib'te, Afrika'da küçük bir yavru açlıktan ölen kardeşinin üzerine kapanmış. Ya Rabbi, dünyada Ebu Bekirlerin yok mu? Dünyada Ömerlerin yok mu diyorlar. Çocuklar, Ömerler öldü. Babalar çocuklarına Ömer adını vermiyorlar mı? Ve ene evvelul muslimin. Sen hevalarının arzusuna arkasına mı düşeceksin? Yoksa üniversitede ben Musab'ım, Ammar'ım, Yasir'im, ayaktayım, senin yolunu, davanı çiğnetmeyeceğim ya Resulallah diyebilecek misin? İlk Müslüman olmak. O halde dön İlk ayete, söyle kul inneni hedani rabbi ila sıratı müstakim dinen kıyemen milleti İbrahim hanifa. Sen o yoldasın. İnsanlığın kıvamı, hayatın saadeti Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın nizamında. önce yola akan kanalizasyonu batının necasetine engel olacaksın, durduracaksın. Sonra yolu temizleyeceksin. Ammar olmak, Yasir olmak. El-İslamu ya'lu ve la yu'la. İslam yücedir. Hiçbir ideoloji onun üzerine çıkamaz. Eğer biz ilk Müslüman gibi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iman edersek, Allah Resulü Aleyhisselam'daki o tevazuyu, ümmetin içinde olabilme haysiyetini hayatımıza tatbik edebilirsek, o yolu açarsak, ilk Müslümanlar gibi olabilirsek, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davetçisi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın olduğunuz üniversitede, fakültede, mahallede temsilcisi Muaz-ı Ammar-ı Yasir olabilirsek, göreceksiniz. Bu hakikat, İslam'ın en üstte olması bizim hayatımızda da tecelli edecek. Ömerler o çocukların o zaman imdadına koşacak.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.
2: Gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar, evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana, ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil, mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var. Anlatan Hazreti Peygamber. Allah mahşer günü öncekileri ve sonrakileri tek bir düzlükte toplar. Bakan onlara bakar, çağıran onları işitir. Güneş onlara yaklaşır. Gam ve sıkıntı insanların tahammül edemeyecekleri dereceye ulaşır. Öyle ki insanlar, içinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musunuz? Bizlere şefaat edecek birini bilmiyor musunuz? Demeye başlarlar. Birbirlerine, babamız Adem var derler ve ona gelirler. Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni kendi eliyle yarattı. Kendi ruhundan sana üfledi. Bütün isimleri sana öğretti. Meleklerine senin önünde secde ettirdi. Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Derler. Adem Aleyhisselam, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Aslında şefaate benim yüzüm yok. Çünkü cennetteyken Allah beni o ağaca yaklaşmaktan men etmişti. Ben bu yasağa asi oldum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Nuh Aleyhisselam'a gidin, diyecek. İnsanlar Nuh Aleyhisselam'a gelecekler. Ey Nuh! Sen yeryüzü ahalisine gönderilen rasullerin ilkisin. Allah seni çok şükreden bir kul, abden şekura diye isimlendirdi. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Diyecekler. Nuh Aleyhisselam da şöyle diyecek. Bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Benim bir dua hakkım vardı. Ben onu kavmimin aleyhine beddua olarak yaptım. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. İbrahim Aleyhisselam'a gidin. İnsanlar İbrahim Aleyhisselam'a gelecekler. Ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi

0: ve arz ahalisi içinde yegane halilisin. Bize Rabbin nezdinde şefaat et. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. İbrahim aleyhisselam onlara, Rabbim bugün öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Şefaat etmeye kendimde yüz de bulamıyorum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Musa aleyhisselama gidin. İnsanlar Musa aleyhisselama gelecekler. Ey Musa, sen Allah'ın peygamberisin. Allah seni risaletiyle ve hususi kelamıyla insanlardan üstün kıldı. Bize Allah nezdinde şefaatte bulun. Musa aleyhisselam da, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Esasen Rabbim nezdinde şefaate yüzüm de yok. Çünkü ben öldürülmesiyle emrolunmadığım bir cana kıydım. Bugün ben mağfirete mazhar olursam, bu bana yeter. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. İsa aleyhisselama gidin, diyecek. İnsanlar İsa aleyhisselama gelecekler. Ey İsa, sen Allah'ın peygamberisin. Meryem'e attığı bir kelamısın ve kendinden bir ruhsun. Üstelik sen beşikteyken insanlarla konuşmuştun. Rabbin nezdinde bize şefaat et. İsa aleyhisselam da diğer peygamber kardeşleri gibi, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek, diyecek. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Muhammed aleyhisselama gidin, diyecek. Ve insanlar bana gelecekler. Ey Muhammed, sen Allah'ın peygamberisin. Bütün peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş, gelecek bütün günahlarını mağfiret buyurdu. Bize Rabbin nezdinde şefaatte bulun. Şu içinde bulunduğumuz hali görmüyor musun, diyecekler. Bunun üzerine ben arşın altına gideceğim. Rabbim için secdeye kapanacağım. Derken Allah, benden önce hiç kimseye açmadığı methü senaları benim için açacak. Ben onlarla Rabbime methü senalarda bulunacağım. Sonra, ey Muhammed, başını kaldır ve iste. İstediğin sana verilecek. Şefaat talep et. Şefaatin yerine getirilecek, denilecek. Ben de başımı kaldıracağım. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Muhammed, denilecek. Ümmetinden üzerinde hesap olmayanları ve kalplerinde hardal tanesi kadar iman bulunanları cennet kapılarından içeri al, denilecek. Gün öyle bir gün ki, baba evladından kaçar, evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana, ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki, mahşer gibi değil, mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var.
1: Burası Yıldız Efendim.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Kardeşlerim, muazzez müminler, tohumlar vardır toprağa atarsınız. Kışın atarsanız toprakta kalır. Fakat baharda, zamanında eğer tohumu toprağa atarsanız, toprak, iklim, hava, su, bütün bunlar bir araya gelirler. Bahar o toprağa düşen tohuma hayat verir, filizlenir. Bahar gelince çiçekler açar, bahar gelince ağaçlar meyveye durur, onların tomurcuklarını görürsünüz. Ramazan-ı Şerif de ümmeti İslam için bir bahar gibidir. Nasıl baharda toprağa düşen tohumlar hayat buluyorsa, Ramazan-ı Şerif ki Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an, Kur'an-ı Hakîm'in nazil olduğu bu ay ve bu ayda farz kılınan oruç, bunlar müminlerin, Müslümanların ibadetini tahkim edecek. Normal zamanda kılmış oldukları namazdan daha fazla ecir, daha fazla sevap kazanacaklar. Müslümanlar bu ayı ganimet bilecekler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı bu ayda daha çok Kur'an-ı Kerim okudular. Cibril-i Emin'le Ramazan gecelerinde Peygamber aleyhissalatu vesselam birbirine karşılıklı Kur'an-ı Kerim'i arz ederdi. Ashab-ı kiram için Allah Resulü aleyhisselam üsve-i hasene. Onlar Efendimiz aleyhisselama bakarlar. Onlar da bu ayda Kur'an-ı Kerim okurlar. Tefekkür ederler, tezekkür eder, üzerinde konuşurlar, düşünürler. Nasıl hayatımıza bu ayetleri tatbik edelim, onun müzakeresini yaparlar. Sabaha kadar namaz kılarlar. Namaz kılarken uykuları gelince o ayetlerle uyanırlar, kendilerine gelirler. 70 yaşında, 80 yaşında namaz kılarlar. Odunlara, asalarına dayanırlar ama o halde yine ibadete devam ederlerdi. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam'ı gördüler. Onu dinlediler. Buyurmuştu ki: "Men kâme Ramazâne îmânen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekaddeme min zenbi." Kim Ramazan gecelerini ibadetle ihya ederse, "Men kâme Ramazâne îmânen." Annesinden, babasından, gördüğünden dolayı değil. Allah Teala'nın rızasını kazanabilme adına kim Ramazan gecelerini ibadetle ihya ederse, sevabını, ecrini sadece Allah Teala'dan umarak bunu yaparsa, bütün geçmiş günahları affedilecek. Orucu kim böyle tutarsa, "Men sâme Ramazâne îmânen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekaddeme min zenbi." Herkes imanla oruç tutar. Müslümanlar oruç tutar. Peki Efendimiz neden burada imanı bir daha zikrediyor? Yani adet olsun diye

değil. İnsanlar Ramazan geldi falan oruç tutmuyor diye onu tenkit etmesinler diye değil. Allah rızası için nefsini terbiye etmek için oruç tutuyorsa, onların bütün geçmiş günahları Ramazan hürmetine affedilecek. Yani bu ay kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim okuma ayı, ibadet ayı, sadaka ayı, yardım ayı. Efendimiz Aleyhisselam'a sordular. Eyyü sadakatin afdal, sadakatun fi Ramazan buyurdu. Hangi sadaka daha faziletli ya Resulallah? Allah Resulü Aleyhisselam, Ramazan'da verilen sadaka. Çünkü bu ay ümmet adına bir bahar ayı. İbadetlerde bahar ayı. O halde oruçlusunuz, iftar vakti yaklaşınca alimlerimiz, ulemamız, kudemamız buyuruyorlar ki Müslümanlar yatağa çekilmesinler. Oruçtan kaynaklanan o açlığı hissetsinler. Aç kalsınlar, ayakta dursunlar. Nefislerini oruçla terbiye etsinler. İftar vakti olunca Ramazan dışında yiyemedikleri yemekleri iftar sofralarına koymasınlar. Nefislerini oruçla terbiye edeceklerdi. Şimdi ayağa kalkmaktan aciz hale gelecek kadar yiyerek orucun manasını, bereketini onlar ifsad etmesinler. O halde kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif uyuma ayı, dinlenme ayı, istirahat ayı değil. Ramazan Kur'an-ı Kerim okuma ayı, Ramazan ibadet ayı, Ramazan sadaka verme, yardımlaşma ayı, Ramazan cihat ayı, Ramazan mücahede ayı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mücahadesinin, cihadının en büyüğünü Ramazan-ı Şerif'te yaptılar. Neden Ramazan'da cihad etti Peygamber aleyhissalatu vesselam? Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman size onun gerekçesini bütün açıklığıyla, bütün çıplaklığıyla izhar ediyor. Enfal suresi. Önce innemel mu'minûnellezîne izâ zükürallâhu vecilet kulûbuhum. Allah Azze ve Celle'nin adı anılınca yürekleri titreyen müminler. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri okununca imanı artan Müslümanlar. Namaz kılanlar, oruç tutanlar, sadaka verenler. Kema ahraceke rabbuke min beytike bil hak. Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke'de tam 13 yıl İslam'ı anlattı. Üzerine geldiler, saldırdılar, hakaret ettiler, sövdüler Peygamber aleyhisselama. Namaz kılarken üzerine işkembeler koydular. Fakat Allah Resulü aleyhisselam İnsanlığın geleceği adına Mekke'de sabretti. Medine'ye gelir Allah Resulü aleyhisselam. Hicretin ikinci yılı, bir orduyla İslam'ın üzerine geliyorlar. Bataran variya ennas, İslam'ı ortadan kaldıracaklar. Fakat Allah Resulü aleyhisselam 13 yıl Mekke'de, yaklaşık 2 yıl Medine'de ashab-ı kiram radıyallahu anhum. Onları ibadetle, Kur'an-ı Kerim'le büyük dirilişe hazırladı. Büyük bir ordu geliyor. Kema ahraceke rabbuke min beytike bil hak. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı Allah Azze ve Celle evinden çıkarıyor. Ramazan ayında Peygamber aleyhisselam Bedir'e gidiyor. Fakat kendi gitmiyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki yukarıda okuduğum o iman zikirden bahseden, yani Allah'ın adı anılınca yürekleri titreyen o müminler, hemen oranın aşağısında Allah Azze ve Celle kafirler, müşrikler, yeryüzünde Allah diyen biri bırakmamak için büyük bir orduyla Medine'nin üzerine yürüyorlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı ibadet ayı, cihat ayı, mücadele ayı, uyuma ayı değil, yatma ayı değil, Ramazan-ı Şerif'te evinden çıkarıyor Allah Azze ve Celle. Peygamber aleyhisselam yürüyecekler, Bedir'e gidecekler, yürümeye deve bulamadılar. 3 kişi bir deveye biniyor. Peygamber aleyhisselam o yolları yaya kat edecek. Ayakları kan revan içinde olacak. Fakat Allah Azze ve Celle'nin emri var, talimatı var. Kema ahraceke rabbuke min beytike bil hak. وَاِذْ يَعِذُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَ الطَّائِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ
Ashab-ı kiram

radıyallahu anhum efendilerimize, Allah azze ve celle onlara iki taifeden birini vaat ediyor. Onlar kolay olanını istiyorlar. Onlar ticaret kafilesini istiyorlar. Onun üzerine gidecekler. Fakat Allah azze ve celle Peygamber aleyhissalatu vesselamı ibadet ayı, mücadele ayı, cihat ayı Ramazan-ı Şerif'te evinden çıkarıyor. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلِ Hakkı hakim kılacak, batılı mahvedecek. Peygamber aleyhissalatu vesselam bunun için evinden çıkıyor. Büyük bir zafer kazanacak. Ve devam ediyor. اِذْ تَسَّغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِف۪ينَ Eğer Allah'ın adı anılınca yürekler titriyorsa, o ordu hakkı hakim kılmak için evinden çıktıysa, onları Allah çıkardıysa, Ramazan ayında onlar çıktıysa, اِذْ تَسَّغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ Bedir Ramazan-ı Şerif'in 17'sinde gerçekleşti kardeşlerim. Neden Ramazan ayında oldu? Çünkü ashab-ı kiram Peygamber aleyhissalatu vesselam yemek yemiyorlar, su içmiyorlar, aileleriyle beraber olmuyorlar. Bunu melekler de yemek yemezler, melekler su içmezler, melekler evlenmezler. Allah azze ve celle ashab-ı kiramı meleklerin makamına yükseltiyor. Yani onlar gibi olacaklar. Neden? Bedir'e melekler inecek. Meleklerle aynı yerde olmanın şartlarına onlar sahip olsunlar. Yani Ramazan-ı Şerif yatma ayı değil Müslüman. Ramazan-ı Şerif melekleşme ayı. Onlar melekleştiler. Yani meleklerin makamına, onların dünyasına yaklaştılar. Davaları hakkı hakim kılmak. Peygamber aleyhissalatu vesselam Bedir'de ellerini kaldırıyor. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki, hani orada yalvarıyordunuz. اِذِ تَسَّغِيثُونَ رَبَّكُمْ Allah'a dua dua iltica ediyordunuz. فَاسْتَجَابَ لَكُمْ Allah sizin duanıza icabet etti. اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِف۪ينَ Peşi sıra gelen 1000 melek indirdi Allah azze ve celle, indirdiğini haber veriyor. Sonra 3000, sonra 5000 melek geldi. Neden Bedir'de? Neden Ramazan ayında? Oruç tutan sahabe melekleriyle aynı makama ulaştılar. Allah azze ve celle onların dünyasına melekleri gönderir. فَثَبِّتُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah azze ve celle meleklere vahyediyor. فَثَبِّتُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ehli imanı tahkim edin. Ehli iman Bedir'de ayakları üzerinde dursunlar. فَثَبِّتُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah Azze ve Celle'nin meleklere vaadi var. سَأُلْقِي ف۪ي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ كَفَرُ الرُّعْبَ Kafirlerin kalbine, yüreğine korkuyu ben atarım. Siz ey melekler, ehli imanın ayaklarını tahkim edin, onlar orada Bedir'de ayakta dursunlar. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ Oruç tutanlara Allah melekleri gönderiyor. Ve buyuruyor ki فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى Orada sen atmıyordun, Allah atıyordu. Siz öldürmüyordunuz, Allah o kafirleri öldürüyordu. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhisselam 15 yıl Bedir'e kadar kafirlerin ezasına, zulmüne, ihanetine sabrettiler. Ramazan-ı Şerif'te Bedir'e doğru yola çıktılar. Ramazan-ı Şerif'in 17'sinde oruçlu sahabeye Allah Azze ve Celle büyük bir zafer, büyük bir fetih ihsan eder. Peki alemi İslam bugün 1 milyar 800 milyon. Neden 100 yıldır yenilirler, mağluplar, mazlumlar, perişanlar? Çünkü Müslümanlar Ramazan-ı Şerif'i adet olsun diye tutuyorlar. Babalarından, annelerinden, atalarından gördüler diye tutuyorlar.
Araplar Kudüs'te Yahudi'ye karşı savaştılar. 1947'de 1968'de savaştılar. 9 Arap devleti İsrail'in karşısında duramadılar. Neden duramadılar? Kema ahraceke rabbuke min beytike bilhak. Onun yukarısında ayetler okunduğu zaman müminlerin yürekleri titreyecek. Eğer yürekler titrerse o orduyu Allah sevk eder. O ordu liyuhikkal hakka ve yubtilel batıl. O ordu hakkı hakim kılar, batılı ortadan kaldırır. Fakat Araplar Kudüs'e kendi ırkları adına gittiler. Allah Azze ve Celle onları orada hezimete uğrattı. Allah Azze ve Celle meleklere vahyediyordu. Onlar Müslümanlara yardım edecekler, kafirlerin kalbine korkuyu aşılayacaktı. Fakat İsrail-Arap savaşında öyle olmadı. Neden onlar kendi ırkları adına oraya gittiler? Kardeşlerim, Ramazan aynı Ramazan, oruç aynı oruç, Allah Azze ve Celle'nin kudreti yine aynıdır. Kur'an-ı Kerim aynı Kur'an. Sizler bizler aynı orucu tutuyoruz. O Bedir'e gelen bir nusret vardı. Şimdi görüyorsunuz, Arap Amerikan zirvesi düzenliyorlar. Araplarla Amerikalılar katillerle zirve düzenliyorlar. Eğer bu ümmetin iradesi, bu ümmetin amacı yeniden Kudüs'teki Allahu Ekber seslerini Tel Aviv'de duyurmak istiyorlarsa, o irade Amerikan tersanelerinde imal edilmez. Amerikan savaş fabrikalarında imal edilmez. Ey 1,5 milyarlık alemi İslam, ağlıyorsak, gözümüzden yaşlar geliyorsa, ümmetin kadınlarını kirletiyorlarsa, Bedir gibi Allah Azze ve Celle'den zaferler istiyorsak, o zafer yüreklerimizde imanla mayalanacak. Ramazan-ı Şerif'i anlamak. Allah Azze ve Celle neden Ramazan ayını cihat ayına dönüştürüyor kardeşlerim? Melekleşecek müminler. Melekleşince Allah Azze ve Celle onların duasına icabet edecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 21 yıl sonra büyük bir orduyla Mekke'nin üzerine yürüdüler. Mekke'yi fethe gittiler. Allah Resulü aleyhisselam Ramazan-ı Şerif'in 11'inde Medine'den yola çıktı. Büyük bir orduyla Mekke'ye gitti. Mekke'yi fethetti. Peki neden sahabe-i kiram radıyallahu anhum Ramazan-ı Şerif'te gittiler? Allah Teala neden onları o ayda Medine'den yola çıkardı? Onlar açtılar, oruçluydular, ellerini kaldırdılar. Kainatın sahibine dua dua iltica ettiler. Melekleştiler. Melekleşenler bir zafer kazanınca orada intikam almazlar, orada zulmetmezler. Onun için Peygamber aleyhisselam Mekke'yi Ramazan-ı Şerif'te fethetti. Ashab-ı kiram oruçlu, yürüyemiyorlar ama oruç tutmaya devam ediyorlar. Efendimiz aleyhisselam Meru Zehra'na varınca emretti onlara. Herkes orucunu bozsun. Onların açlıktan yüzlerinin rengi değişti. Ama yine oruçlarını bozmuyorlar. O halde Mekke'yi mükerremeye girmek istiyorlar. Oruçlular Ramazan ayında Peygamber aleyhisselatu vesselamın idaresinde, kumandasında Mekke'yi mükerremeyi fethederler. Allah Resulü aleyhisselam Osman bin Talha'dan Kabe-i Muazzama'nın anahtarını aldırır. Kabe'nin kapısına çıkar Peygamber aleyhisselatu vesselam. Mekkelilere, eski düşmanlarına, hasımlarına sorar. Onlar Allah Resulü aleyhisselamın Kabe'nin avlusunda namaz kılmasına müsaade etmezlerdi. Buyurdular ki مَا تَظُنُّونَ اَنِّي فَاِلٌ بِكُمْ. Size şimdi ne yapacağımı zannediyorsunuz? Dediler ki kalu hayra ahun kerimun ve bunu ahin kerim. Sen bize hayır yaparsın. Sen kerim bir kardeşsin ahun kerim.
ve kerim bir kardeşimizin, Abdullah'ın oğlusun dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ramazan ayında Mekke'yi fetheden Peygamber Aleyhisselam, eski düşmanlarına buyurdular ki,

اِذْهَبُوا اَنْتُمُ الطُّلَقَى Evlerinize gidin, hepiniz serbestsiniz. يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَاُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ Bundan sonra insanların soyuna, boyuna, rengine bakılmayacak. Muttaki olanlar Allah katında üstün olanlardır buyurdu aleyhisselam. Kardeşlerim, eğer oruç tutanlar bir yeri fethederlerse, orada zulmetmezler, orada ihanet olmaz, orada kan, orada gözyaşı olmaz. Peygamber aleyhissalatu vesselam oruç tutan, melekleşen ashabıyla Mekke'yi mükerremeyi fethediyorlar. Eski düşmanlarını evlerine gönderiyorlar. Fakat yeryüzünü Abdülhamid Han Hazretlerinden sonra oruç tutanlar değil, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama düşman olanlar, hasım olanlar idare ediyorlar. Birleşmiş Milletleri idare eden 5 tane devlet var. Alemi ama bakın, onlar nereye girdilerse oraya kan getirdiler. Allahu anhum. Onlar orucu bütün şartlarıyla tuttular. Melekleştiler. Evlerini, sokaklarını, yüreklerini değiştirdiler. Peki kardeşlerim, şu sokaklarımız oruca uygun mu? Ekranlarımız oruca uygun mu? Bu ülkenin üç tarafı sahil, denizler var. Anadan uryan halde kadınlar denizlere girecekler. Deniz kenarlarımız tuttuğumuz oruca uygun mu? Neden bir asırdır ümmet fetih hutbeleri okuyamıyor? Orucu bir bahar görmeli bizim adımıza. Bütün varlığımızla, mevcudiyetimizle oruca dönmeli. Orucu bir mektep kabul etmeli. Peygamber aleyhissalatu vesselam Doğu Roma ile hesaplaşmaya Taif'e yine Ramazan ayına gitmişti. Allah Resulü Aleyhisselam'ın hicretinden bir asır geçmemişti ki onun öğrencileri İspanya'ya çıktılar. İspanya'da Tarık bin Ziyad 12 bin kişiyle 100 bin kişilik Haçlı ordusuna karşı Ramazan ayında büyük bir zafer kazanmış. Tam 8 asır İspanya Endülüs'te İslam devleti vardı. Müslümanlar oraya Allahu Ekber diyerek girmişlerdi. Ramazan ayında girmişlerdi. Ramazan'ı bir mektep kabul edip girmişlerdi. Ve sonra o cihat meclislerini eğlence meclislerine döndürdüler. Oraya kadınlar, dansözler çağırdılar. Onlar çaldılar, onlar oynadılar. Onlar kadınlar, erkekler aynı meclislerde oturdular ve üzerlerinden Allah'ın rahmeti, kudreti çekildi. Dar ağaçları kuruldu. Müslüman kadınları Haçlılar atların arkasına çarşafların üzerlerinden çıkardı. Saçlarından bağladılar, süründürerek öldürdüler, katlettiler, şehit ettiler. Sadece İspanya'da duvarlarda ehli imanın yazdığı La galibe illallah. Allah'tan başka galip yok. Biz yenilsek de, Müslümanlar yenilse de Allah galiptir. Allah her şeye kadirdir. Yenilen Müslümanlar, inna savme emanetun fel yahfaz kullu ahadin minkum emane. Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki oruç emanettir. O emanete her biriniz sahip çıksın. Oruç gözümüzde emanet, harama bakmayacaksın. Oruç kulakta emanet, çalgı, türkü, şarkı meclislerinde söylenen nameler, onları dinlemeyeceksin. Oruç elinde emanet, harama tutmayacaksın. Eğer o emanete riayet edersek, bahar mevsiminde, ibadetin baharında Allah bu ümmete yeni bedirler, yeni Mekke fetihleri, yeni Endülüsler ihsan edecek. Yok eğer bu emanete ihanet edersek, emanete ihanetin cezasını bir asırdır nasıl çekiyorsa Müslümanlar, bu Ramazan'dan sonra zahiren bir bayramımız olacak ama oruç bizim için vebal olacak. Ramazan-ı Şerif'i istikbal ediyoruz. Ya dirilişimize zemin

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İçinde bizim de bulunduğumuz dünyanın nasıl döndüğünü, hangi yörüngede bulunduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bize göre gündem Dünya Bankası'ndan, Birleşmiş Milletler'den, İsrail'den, Amerika'dan, Avrupa'dan, paradan ve benzeri politik, siyasi, coğrafi içerikli kavramlardan yürüyor. Yer yer işte İslam alemi, Müslümanlar, Müslümanlıktan da dünya üzerinde siyaset belirlerken konuşuyoruz. Çok belki yaygın olmamakla beraber ya da yaygın olmadığını umut ederek bir hakikati da sık sık gündeme getiriyoruz. İslam artık ayağa kalkamaz. Bundan sonra dünya düzeni Avrupalıların, Amerikalıların istediği şekilde olur. İslam'ın politika olarak dünya hakimiyetini tekrar konuşmanın gereği yok. Şükrümüzü bilelim, haccımızı yapıyoruz, namazımızı kılıyoruz, camilerimizi kapatan yok da dediğimiz olabiliyor. Maazallah diyen oluyor. Burada sanki biz Allah'ın kitabını onun emrettiği gibi yaşadık. Sanki biz Müslümanlığımızın hakkını verdik de şu dönen dünyada Müslüman olarak bizim hakkımız verilmedi gibi bir itiraz varsa zihinlerimizde, bunun yersiz olduğunu bilmemiz gerekir. Böyle bir hakkımız, yani İslam'ın yaşayanları olduğumuz halde, %100 içini doldurduğumuz halde zulüm görüyoruz biz. Ashab-ı kiram gibi Müslümanlık yaşıyorduk da başımıza bunlar nereden geldi gibi algılıyorsak bu yanlıştır. Böyle bir hakkaniyetlik söz konusu değildir. Ama kardeşlerim, bugün bir örneği üzerinden dinimizi ne kadar yaşadığımızı ele almak istiyorum. İnşallah ıslah etmek, daha iyisine koşmak için Rabbim bunu bana da, size de, bütün mümin kardeşlerime vesile kılar. Böyle umut ediyorum. Rabbimden niyaz ediyorum. Sözlerime başlamadan önce bir soru sormak istiyorum. Ben bir Müslüman olarak, kendimden örnek vereyim, kimse alınmasın. Ben bir Müslüman olarak filan konudaki bir emri Kur'an'dan öğrenirken nedir bu emir? Mesela kurban kesmek emri. Kurban kes diye emrediyor Allah-u Teala. Veyahut da annene babana itaat et diyor. Çok ince bir çizgide bir soru soruyorum kardeşler. Kendime soruyorum. Siz de kendinize sorunuz. Kur'an'ımızın bir kere bir sözü söylemesi ile 5 kere söylemesi arasında benim iman etmem, onu doğrulamam ve uygulamam arasında etki farkı yapıyor mu, yapmıyor mu? Soruyu tekrar sorayım, müphem kalmasın. Allah-u Teala anamızın babamızın bizden uf sözünü bile duymamasını emrediyor. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ. Of bile demeyeceksiniz onlara diyor. Bu
O İsra suresinde bir ayettir. Bir kere geçiyor Kur'an'da. Ben Kur'an'a iman etmiş bir mümin olarak bunu İsra suresinde bir kere duydum. Bende bir etki yaptı bu. Bu etkiyi ölçelim. Yani ben anama babama of demem. Niye demem? Allah bunu demeyin dedi. Bu başka surelerde de 3 defa 5 defa geçseydi, ben bunu uygularken ya ısrarla Kur'an emrediyor bunu diye farklı mı hissedecektim acaba? Mesela namaz dinin direğidir. Kur'an'da onlarca ayet var. Namazı emrediyor. Bu tek bir ayet olsaydı namaz gevşeyecek miydi bende? Bu soruyu derleyip toparlayıp düğümleyerek şimdi sorayım. Kur'an'ın bir ayeti yetiyor mu bana? Soru bu. Örneklerden yola çıkıp sonucu sordum. Bir kere Allah'ın açık bir şekilde bir şeyi emir buyurması yetiyor mu? Bu sorum. Yahut da bunun B fıkrasını soralım. Rabbimin Kur'an'daki bir emri kaçıncı seferde kulağımdan beynime giriyor? 10 kere söylemesi gerekiyor mu Kur'an'ın bunu? Cuma hutbesinde veya bir yerde bir ayeti Allah buyuruyor ki diye dinleyince ben, vicdanım, mümin kimliğim, mümin kalbimi sahip olarak tutan bedenim hareketleniyor mu? Bu iki sorunun ortak paydası şudur. Ben Kur'an'dan ne kadar etkileniyorum? Ya bir ayeti kaç kere dinlemem gerekiyor bana etki etmesi için diye sorayım. Ya da bir emrin, bir yasağın Kur'an'da kaç defa geçmesi gerekiyor? Faiz ayeti, faizi yasak eden ayet, Kur'an'da bir yerde geçiyor diyelim. Bu gizli bir şekilde bir kere geçiyor bu Kur'an'da. Bir kere dedi Allah faizi almayın diye bir gevşeklik nedeni oluyor mu? Çok felsefik bir konu konuşmadığımı düşünüyorum arkadaşlar. Ama nefse ağır gelen bir şey soruyorum. Benim nefsime de ağır geliyor. Allah-u Teala'nın bir ayeti iman etmek bakımından bütün ayetleriyle aynı. Çünkü Kur'an'ımızın herhangi bir ayetini ikinci sınıf ayet olarak görmüyoruz biz. Fatiha'nın birinci ayetinden minel cinneti ve nase kadar olan bütün ayetleri Allah'ın ayetidir. %100 aynı hükmü, aynı inceliği taşıyor. Pratikte de böyle mi bizim hayatımızda? Mesela

Mesela herhangi bir konuda bir makale okuyorum. O makalede bakıyorum ki makaleyi yazan adam Allah Kur'an'da buyuruyor ki diye 20 tane ayet dizmiş. Ben ürperiyorum. Sonra başka bir konuda bakıyorum ki bir ayet varmış Kur'an'da. Gerisi hadismiş ya da alimlerin tefsiriymiş. Bir ayettir diye şeytan becerip benim alakamı ve teslimiyetimi depreştiriyor mu? İmanımızla ilgili, pratik Müslümanlığımızla ilgili çok önemli bir test malzemesi. Şüphesiz tek test, tek imtihan bunun üzerinden değil. Ama bugün dünya üzerinde Müslümanın nerede durduğunu, bu yörüngemizin ne olduğunu ispat eden, belgeleyen bir ayrıntı bu arkadaşlar. Şimdi bu hususu, yani Kur'an'ın bir ayeti beni ne kadar ayağa kaldırıyor? Bu ayeti dinledikten sonra uykum ne kadar kaçıyor? Bunu kendi kendimize Rabbimizin huzurunda bir muhasebeye tabi tutulmadan, yani hesap gününe gitmeden önce kendimizi hesap edeceğimiz bir pratik olarak Şura suresinin 13. ayetinin ilk bölümünü, tamamı uzun ayetin ilk bölümünü beraber dinleyeceğiz arkadaşlar. Sonra da bu ayetten hayatımız ne kadar etkileniyor, ona bakacağız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şer'a lekum mined-din ma vassa bihi Nuhan vellezî evhaynâ ileyke ve ma vassaynâ bihi İbrahim ve Musa ve İsa أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه صدق الله العظيم. Şura suresinin, daha doğru okuyayım, Eş-Şura suresinin 13. ayeti kardeşler. Kur'an belli, kitabımız, kitabım, imanım, şeriatım, hayatım, Kur'an'ım. Sure Eş-Şura suresi. Ayet 13. ayet. Nasih değil, mensuh değil. İsrailoğullarını anlatmıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve siz diyerek bütün ümmeti Muhammed'e hitap ediyor. Şer'a lekum, şer'a lekum, size Allah kanun koydu, kanun koydu diye başlıyor ayet. Ayet bana hitap ediyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen, amentu billah ve melaiketihi ve kütübihi diyen, kitap diye bir şeye iman eden mümine hitap ediyor. Şer'a lekum, size şeriat koydu Allah, minet dini, din konusunda. Şimdi ayete bakalım ne diyor ve biz bu ayeti bir kere duymak, Kur'an'da bir kere zikredilmesi bakımından bile ele alınca ne hale geleceğiz? Kaldı ki bu ayeti başka manalarda destekleyen veya benzer manada destekleyen Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet var. Şer'a lekum mined-dini, Allah size kanun olarak bir din getirdi. Dininiz getirildi. Ma vassa bihi Nuhan, bu Nuh peygambere de Allah'ın vasiyet ettiği şeydir. Bir Nuh. وَالَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ, sana indirdiğimiz Kur'an'ın özü de budur.

وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ İbrahim'e de bunu vasiyet ettik. وَمُوسَى Musa'ya da bunu vasiyet ettik. وَعِيْسَى İsa'ya da vasiyet ettik. Bitmedi ayet. Anlaşılsın diye kelime kelime içeriyorum. شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ Size din olarak bir şeriat getirdik biz. Kanun. Şeriat kanun demek. مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا Bunu Nuh'a da vasiyet etmiştik biz. وَالَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ Ey Muhammed, sana da indirdiğimiz vahiy budur. Yani Nuh'a ne dediysek sana da onu diyoruz. وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ اِبْرَاهِيمَ İbrahim'e vasiyetimiz de budur. Allah neyi vasiyet eder? Emir demek. Allah'ın vasiyeti çocuğun babadan aldığı vasiyet değil. Allah emretmek için. Ya emirdir Allah'ın vasiyeti. وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ اِبْرَاهِيمَ İbrahim'e vasiyetimiz de budur. وَمُوسَى وَعِيْسَى Musa'ya ve İsa'ya da vasiyetimiz budur. Duralım şimdi. Nuh, Muhammed Aleyhisselam, İbrahim, Musa ve İsa. Beş isim. Bunların beşine vasiyetimiz size indirdiğimiz dindir. شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ Size indirdiğimiz dindir. Bu beş isim hangi isimdir? Ulul Azm peygamberlerin ismidir. 124 bin peygamberin rakam böyle olduğu söylenir. İçinden 25 tanesi Kur'an-ı Kerim'in öne çıkardığı büyük peygamberlerdir. Bu 25 peygamberden 5'ini de Allah Ulul Azm en büyük peygamberler olarak öne çıkarmıştır. Kim bunlar? Nuh aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Farklı rivayetler var. Ben büyüklük sıralamasını en sona bırakarak zikretmeye çalıştım bunları. Ama Kur'an bunları Nuh, Muhammed aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam olarak bu Şura suresinin 13. ayetinde zikrediyor. Yorulacak bir şey yok. Beyin jimnastiği de yapmıyoruz. Kur'an ayeti okuyoruz. Şimdi kardeşler, duruyoruz burada ama frene basmadan duruyoruz. Zihnimize bir ufuk açıyoruz. Ayet, Şura suresinin 13. ayeti ne diyor? Size din koyduk biz diyor. Din koyduk. Bu dini daha önce Nuh'a da koyduk, verdik. İbrahim'e de verdik, Musa'ya da verdik, İsa'ya da. Dolayısıyla Allah'ın yeryüzüne peygamber olarak gönderdiği en büyük peygamberlerden en aşağıya kadar temel dini aynı koymuş demek ki. Size ne koyduysak din olarak, hangi kanunu koyduysak, İbrahim, Musa, İsa, Nuh, onlara da onu koyduk. Muhammed Aleyhisselam'ınkini okuyorsunuz zaten Kur'an'dan. Neymiş din kardeşler? Cümle bit, ayet bitmedi çünkü. Ayet devam ediyor. Din neymiş? En akimuddine. Dini ayağa kaldıracaksınız. Dini ayağa kaldıracaksınız. Dindar olacaksınız değil, dini ayağa kaldıracaksınız. Namaza ikamet yapıyoruz. Oturan namaz kılıcı Müslümanlara, oturanlara kalkın namaz başlıyor diyoruz. En akimu dine, dini ayağa kaldıracaksınız. Bitmedi. Ve la teteferraku fih, din konusunda fırkalaşmayacaksınız. Burada kardeşlerim, Şura suresinin 13. ayeti çok net bir şey koyuyor. Bugün dikkatimizden kaçan, Kur'an'da bir ayette geçtiği için bu sanki gözümüzden kaçan bir şey. İslam ayağa kaldırılacak bir dindir. Ve Allah'ın beş ulul azm peygamberden, dolayısıyla bütün semavi dinlerini kendisine emanet ettiği peygamberlerinden istediği şey, dini yaşamak ve dinde fırkalaşmamaktır.

Çünkü Nuh'a, Muhammed aleyhisselama ve İbrahim aleyhisselama ve Musa aleyhisselama ve İsa aleyhisselama emrettik dediği şey, vasiyetimiz dediği şey, en akimuddin, dini ayağa kaldırın. Ve la teteferrakû fîh, dinde fırkalaşmayın. Şura suresinin 13. ayet. Topluca baktığımız zaman, siz mealden tekrar bakınız. Allah size din koymuştur. Daha önce Nuh'a vasiyet ettiğimiz, şimdi Muhammed Aleyhisselam'a da emrettiğimiz, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya vasiyet ettiğimiz din budur. İki nokta üst üste. Dini ayağa kaldıracaksınız. Yani din hayat yapınız olacak sizin ve dinde fırkalaşmayacaksınız. O zaman kardeşlerim, biz bu dönen dünya başımızı çeviriyor. Müslümanız. Allah'ın mülkünde niye biz eziliyoruz sorusunda bir sürü de hac ettiğimiz halde, namaz kıldığımız halde, gece zikrine kalktığımız halde Müslüman, ama Müslümanlığı Allah sadece Müslümanlığı senin yaşaman olarak değil, aynı zamanda yaşatman, hayatın oksijeni haline getirmen olarak istiyor. En akimuddin, dini ayağa kaldırın, ikame edin. Bir de وَلَا تَتَفَرَّقُوا ف۪يهِ, dinde tartışmayacaksınız, dinde fırkalaşmayacaksınız, bölünmeyeceksiniz. Şimdi kardeşlerim, bu vakıf veya filanca dernek bir senetle, bir tüzükle kuruluyor. Yapacağı işleri sayıyor. 1. Müslüman gençlik yetiştirmek. 2. Zekat dağıtmak. 3. Filistin'e yardım göndermek. 4. Toplu cuma namazlarına gitmek. 5. Okullara din dersi takviyesi yapmak. 6. Hacca gitmeyenleri hac ettirmek. 7. Evlileri mutlu etmek, bekarları evlendirmek. 8, 9, 25. Elhamdülillah. Medine'de İslam devleti kuruyor Musab ya. Şükürler. Allah razı olsun. Halbuki Allah'ın ulul azim peygamberler başta olmak üzere istediği şey şu altta siyah olan, içerisine alınan şeydir. Ve la teteferrakû. Derneğin tüzüğünde müminleri, dindarları parçalamama maddesi olması gerekiyor. Kaç öğrenciye burs verdiğin birinci maddesi. İkinci maddesi وَلَا تَتَفَرَّقُوا. Kaç öğrenci sana geldiğinden beri ben ümmeti Muhammed'denim diyor, kaçı da senden oldu. Senin verdiğin burslar ümmeti Muhammed'in hacmini mi kapattı, büyüttü, genişletti, küfrü ürküttü, senin cemaatini, grubunu mu büyüttü? En akimuddin ve la teteferrakû fî ve la teteferrakû fî. Vakıf, dernek, adı ne olursa olsun, cemaat, grup, isim vermek gerekmiyor. Allah'ın ulul azm peygamberler başta olmak üzere müminlerden beklediği şey, şer'a lekum mined-din, size din olarak getirdiğimiz şey dediği Allah'ın, şer'a lekum mined-din, İslam, en akimuddin, dini ayağa kaldırmak, ve la teteferrakû fî, parçalanmamaktır. Bunun için senin Birleşik Müslümanlar Derneği diye kurduğun dernek kaç Müslümanı böldü attı, onu bir hesapla bakalım. Sen vahdetten bahsettikçe bölüyor musun acaba? Sen mezhebini güçlendirirken, tarikatını güçlendirirken, vakfını, derneğini güçlendirirken
en akıllı.

İmuddin oluyordur belki ama senin gözünde وَلَا تَتَفَرَّقُوا ف۪يهِ ne oldu? Dolayısıyla kardeşlerim شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ Allah'ın şeriat dediği şey, din dediği şey ta Nuh Aleyhisselam'dan itibaren, sonra da Muhammed Aleyhisselam'a okunmuş vahiy, Cebrail'in getirdiği vahiy, İbrahim'e vasiyet olarak Allah'ın bahsettiği şey, Musa'ya, İsa'ya aleyhimusselam cemiyen emrettiği şey, en akimu din, dini ayağa kaldırın. Ve la teteferrakû fîh, parçalanmayacaksınız dinde. Elbette bu ayeti indiği zaman şeytan sağdı. Bu ayeti şeytan dinledi. O yüzden sen bölmüyorsun ki, senin varlığın birleşmenin çimentosu zaten diye oyaladı herkesi. Ama çalışmandan 30 sene sonra ümmetin birikimi ve senin birikimin diye bir envanter istendiğinde, ümmetin birikimi hala ilk rakamlarda, senin kopardıklarınla belki düştü ama senin envanterin dosyalara sığmıyor. وَلَا تَتَفَرَّقُوا ف۪يهِ. Bu kardeşlerim En'am suresinin 159. ayetiyle bir ayrıntısı daha karşımıza çıkıyor bunun. En'am suresinin 159. ayeti. Ne konuşuyoruz biz burada? Biz müminler, Müslümanlar olarak hangi yörüngedeyiz? Dünya dönüyor ama ben bir yerde bağlı mı dönüyorum? Dünya ile beraber mi dönüyorum? Allah'ın yardımı niye benimle beraber değil? Veya yardım geliyor da böyle mi bu işin doğası? Muhasebe yapıyoruz. Bu dünya nasıl dönüyor derslerimiz bizim? Bir muhasebe dersidir. Kendimize gelme dersleridir inşallah. Belki düzeltmeyi Allah bizim elimizde mukadder buyurmamıştır. Ama bu ayeti de bu mantıkla kürsülerden duymak istiyoruz. Biz dediği zaman bir Müslüman, bununla ümmetini mi kastediyor? Mezhebini, tarikatını, ülkesini, partisini, vakfını mı kastediyor? Elbette bize göre en güzeli söylüyoruz ama melekler, duyduklarının kalpte ne kadar orijinalinin bulunduğunu bakarak yazıyorlar hep. Biz kendimizi aldatabiliriz, melekleri aldatamayız. El-En'am suresinin 159. ayetine şimdi bakalım kardeşler. Bu Şura suresinin 13. ayeti neydi? Allah'ın dini budur. Ayağa kaldıracaksınız dini. وَلَا تَتَفَرَّقُوا ف۪يهِ Dinde fırkalaşmayacaksınız. Müslümanım diyeceksin, stop. Kimlerdensin sorusuna, ne demek kimler? Müslümanlardan işte. Ya tamam, kime bağlısın diye sorulduğunda dilin kurusaydı da bu soruyu sormayacaktın. Muhammed Aleyhisselam'a bağlıyım. Anladık ama kimlerdensin? Ensardan olmam mümkün değil. Medine'de yaşamıyorum. Evs ve Hazreç'ten de değilim. Kureyş'te değilim. Türkiye'de Resulullah'ın ümmetindenim. Elhamdülillah. Bunu söylerken de sanki Resulullah sağ aleyhissalatü vesselam ve elini öpüyorsun gibi haz duyuyor musun? Onu söyle bana sen. Ele edebiyat için mevlüt okurken, ağıt okurken veyahut da şiir okurken değil. Kimlerdensin? Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem. Ya anladık da mezhebin hangisi? Resulullah'ın mezhebindenim. Aleyhissalatü vesselam. Ebu Hanife'nin de medresesinde duruyorum. Demeliydik. Bunu söylerken de gözümüz yaşarmalıydı. Hangi gruba bağlısın sorulduğunda da bu sorudan haya etmeliydik. Haya etmeliydik. Böyle bir soru bana sorulduğuna göre benim imanımdan şüphe ettiler herhalde demeliydik.

su şeklinde dinleyin bunu. Bin kere karşılaştığım bir sorudur bu. Çok güzel ayet tefsir ediyorsun. Ya maşallah bu sireti çok güzel anlatıyorsun. Allah razı olsun. Dua edin diyorum. Nereye bağlısın? Nereye bağlısın? Ya derste dinledin değil mi? Hadis okudum. İşte oraya bağlayayım. Anladık. Kimlere bağlısın? Hangi deresin? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Resulullah'la bağımı konuştuklarımdan çözmüş. Alt bağımı istiyor ve onu söylemedikçe de selamına devam etmiyor adam. Ümmeti Muhammed'denim diyorum. Peygamber Aleyhisselam'ın medresesinin milyonuncu köpeği olmaya çalışıyorum diyorum. Tatmin olmuyor. İntisabın nereye diyor. Ne demek intisabım nereye? Resulullah'a intisaplıyım. Kabul buyurursa beni. Yetmiyor. وَلَا تَتَفَرَّكُوا ف۪يهِ وَلَا تَتَفَرَّكُوا ف۪يهِ Resulullah'a bağlayayım dedim, yetmedi. Filanca ekolden, filanca cemaattenim desem, onlar güçlü, doğru. Onlar çok güçlü bir cemaat. Onlar hem öğrenci konusunda hızlılar, güzel. Rahatlayacak. وَلَا تَتَفَرَّكُوا ف۪يهِ Din ayağa kalkmış ama dinin alt kademesinde olduğu söylenen cemaatler, mezhepler dinden daha güçlü. Bir hatıramı sizinle paylaşmak istiyorum. Bu hatıram beni bu dersi yapmaya sevk eden belki de ilk üç hissiyatımdan birisidir. Bir gün Mahmut Sarıca isimli, Allah rahmet eylesin, bir kurra hoca efendiyle Medine-i Münevvere'de, o umreye gelmişti, ben de onu Medine-i Münevvere'ye götürmüştüm. Medine-i Münevvere'de Ravza-i Mutahhara'nın hemen arkasında Ashab-ı Suffa'nın yeri diye bilinen işte 40-50 metrekare ne kadarsa bir yer var. Orada beraber Kur'an okuduk. Kur'an'dan sonra da işte bir iki hatıra konuştuk aramızda diyelim. Türkiye'den gelen başka hacılardan biri beni kıyafetimden, onu da sakalından, takkesinden süzdü. Siz dedi Arap mısınız dedi. Yok dedik. Biz Türkiye'liyiz. Ha, Türkçe sordum, doğru dedi. Yani hem Türkçe soruyor bize hem de Arap mısın diyor. Dedi ki size bir soru soracağım, hoca mısınız dedi. Ben dedim bu hoca efendidir dedim. Dedi ki adam, diyorlar ki bize, bizim grup başkanı, bu Harem-i Şerif'teki, yani Ravza-i Mutahhara'daki imam Vahabidir. Namazlarınızı iade edin. Olmaz burada namaz. Diyorlar. Ne dersin? Dedi. Hoca efendi yaşlı bir zattı, Karadenizli. Eliyle işaret etti böyle. Çek buradan der gibi. Adam da bu ters bir hoca dedi, gitti. Dedim hocam, adamı cevap verseydiniz dedim. Burası uygun bir yer değil. Ben ona başka yerde sorsa cevap veririm dedi. Baktım çok gergin. Dedi ki 1965 yılında hocamla biz hacca geldik dedi. 1965 yani bir önceki asra ait bir hatıra bu. Aşık Kutlu onun hocası. Babamın da hocası, onun da hocası. Türkiye'de kıraat ilminin ilk insanlarından biri. Allah ona rahmet eylesin. Bu Cumhuriyet döneminin Kur'an'ı ayakta tutan isimlerinden biri. İnşallah işi vaktinden çok olanlar dizisinde ona ait bir ders yapmak da istiyorum. Biz dedi hacca geldik dedi. Biz yine Ravza-i Mutahhara'nın dibinde otururken yine bir Türkiye'li biri geldi, böyle soru sordu Hoca Efendi'ye dedi. Biz de talebe olduğumuz için, genç talebeler olarak sessiz sedasız Hoca Efendi'yi dinliyoruz dedi. Hoca Efendi, ben elhamdülillah müşerref oldum onu tanımakla, yeryüzünde dolaşan insan kılıklı bir melekti. Nazik, medeni bir insan. Ona gelmiş demiş ki 1965'te, Hoca Efendi burada namazlar olmuyormuş.
iade edeceğiz namazları. Değil mi? Demiş. Hoca efendinin وَلَا تَتَفَرَّكُوا ف۪يهِ ayetini nasıl anladığına bakın. Demiş ki efendi otur. Kıyamete kadar kalacak bir dinin namaz gibi mühim bir ibadeti artık Resulullah'ın kabrinin yanında da olmuyorsa İslam kalktı demektir demiş. Sen ne biçim Müslümansın? Burada sesimizi duyuyor Resulullah ve sen onun yanında namazlarımız olmuyor artık diyorsun. Eğer Ravza-i Mutahhara'da da namaz olmuyorsa namaz kalktı dünyadan, din de kalktı demektir demiş. Hoca efendi yıllar sonra, belki bundan 30 sene sonra da bu adam aynı soruyu gelip sorunca beynine sıçramış kanı ve işte çek gittiği adama işaret etti. En akimu dine ve la tetefarraku fi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin başında birbirimizi namazı olmamakla itham ettiğimiz bir dünyada Yahudi'ye karşı zafer istiyoruz Allah'tan. Vahabiliği müdafaa edecek halimiz yok. Ben hiçbir şeyi müdafaa etmiyorum da Vahabiliği niye müdafaa edeyim? Vahabilik diye bir din mi var? Ama وَلَا تَتَفَرَّكُوا ف۪يهِ sakın parçalanmayasınız diyen Allah'ın bu emrini شَرْعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ sizin şeriatınız böyle bir şeriattır. Parçalanmadan ayakta duran bir şeriattır. Parçalandığı zaman kim olursan ol Allah'ın rahmeti inmiyor demektir. Dini yaşadın, şeriatını yaşadın, kabul etmiyor demektir. Şimdi bütün buna rağmen kardeşlerim, şu Şura suresinin 13. ayetinin yorumunu El-En'am suresinin 159. ayetinde dinleyelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine farraku dinahum ve kanu şi'a leste minhum fi şey innema emruhum ilallah sümme yunebbi'uhum bima kanu yef'alun. Sadakallahul azim. Dinlerinde fırkalaşanlar ve kendilerine göre dine şekil verenler, leste minhum fi şey, ey peygamber sen onları yok say. İnnemâ emruhum ilallah, onların hesabı Allah'a kaldı. Sümme yunebbihum bimâ kânû yef'alûn. Sonra Allah onlara yaptıklarının ne olduğunu haber verecektir. Ayet El-En'am suresi sanki Şura suresinin 13. ayetinin tefsiri gibi bir şey. Şimdi kardeşlerim, bu Hanefi mezhebinin Şafii mezhebini, Şafii mezhebinin Maliki mezhebini, Maliki mezhebinin Hanbeli mezhebini reddetmesi midir? Hayır. Bu mezheplerin başları, asılları hiçbir zaman birbirlerini ikinci sınıf Müslüman görmemişlerdir. Aynı okulun A, B, C, D diye sınıfının talebeleri olmuşlardır. Okul diploması aynı. 30 kişilik bir sınıfa A sınıfı denmiş, 20 kişilik bir sınıfa B dönemi denmiş, öbür 20 kişilik sınıfa C sınıfı denmiş. Sonuçta verdikleri diploma aynı olmuş. Şimdi cahil cühelanın eline düşüp Şafii'nin arkasında namazım olur mu diyordur. Onlar kendi arkalarında böyle bir şey demediler. Çünkü kendilerini din olarak görmediler. Dinin talebeleri olarak gördüler. Bize de bizim dinimizdensiniz demediler. Hep müminiz dediler. Hiç kimse Ebu Hanife'yi ve ondan sonra onun çocukları durumunda olan fukahayı, Ebu'l-Hasan el-Eş'ari'yi, İmam Maturidi'yi bu fitnesine alet etmesin. Maturidilik ve Eş'arilik Abbasi saraylarında türemiş fitne fesada karşı hareketlenmenin adıdır. Camideki Müslümanları grup grup bölmenin adı değildir. Saz çalan, serseri Bağdat sokaklarını işgal etmiş fitneci fesatçılara karşı Eş'arilik çıkmıştır. Orijinal Müslümanlık manasında, ashab-ı kiramı daha iyi anlama manasında, dinlerini
fırkalaştırarak yaşayanlar les

Leste minhum fi şey. Sen onlarla ilgilenme. Seninle ilgisi yok onların. Leste minhum fi şey. Bir hesabın yok senin onlarla diyen Allah'tır Celle Celaluhu. Kardeşlerim, buradan çok tatlı iki sonuca çıkıyoruz. Birincisi, Allah'ın bütün peygamberlere emri dini ayağa kaldırmak ve parçalanmamaktır. O zaman bizim Müslüman olarak, fert olarak, bir dernek olarak, bir vakıf olarak benim vazifem dinimi yaşamak ve parçalanmamaya yönelik yatırım yapmaktır. Benim 10 yıllık, 20 yıllık vakıf çalışmam parçalanmayı milyonda bir oranında bile artırdıysa ben bütün peygamberlere verilmiş talimat çizgisinde değilim demektir. Edebiyat yaparak herhangi bir şekilde melekleri kandıramayız. Kardeşlerim, Buhari'nin ve diğer pek çok muhaddisin rivayet ettiği bir hadisi şerifi sizinle beraber düşünmek istiyorum. Düşünmek diyorum. Bu konuyla ilgisi yok direkt. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden olmak, ehli sünnet vel cemaat olmak, peygamberin ağzından ne demektir? Yörüngemiz nerede olmalıydı bizim? Ümmeti Muhammed olarak tek ümmet, parçalanmamış bir ümmet olmak ne demekti? Kabe'yi döndüğümüz, tavaf ettiğimiz haleti ruhiyemiz hep yüreğimizde canlı olmalı idi cümlesini nasıl yorumlayacağımızı Buhari'nin 5060. hadisi şerifi, Buhari'de 3-4 yerde, 3 yerde geçiyor. Diğer hadis kitaplarında var. Özellikle Buhari oldu mu yeterli bizim için elhamdülillah. Buhari'nin 5060. hadisi şerifini Cündeb İbni Abdillah radıyallahu anh rivayet ediyor. Cündeb İbni Abdillah radıyallahu anh ashab-ı kiramın gençlerinden hadis-i şerif rivayet ediyor. Cümleyi gayet dikkatli dinleyelim hadis-i şerifi. Zira yanlış anlaşılırsa maazallah hakkıma girersiniz. Peygamber aleyhisselamı yanlış anlamış olursunuz. İkra'ul Kur'ane me telefet kulubukum fe izahteleftum fekumu anhu. Kalbinizde tartışma oluşuncaya kadar Kur'an okuyun. Kalbinizde, yani zihninizde okuduğunuz ayetlerden farklı parazit şeyler çıkınca fekumu anhu, bırakın daha Kur'an okumayın. Bireysel olarak ben Kur'an okurken Allah Allah diye kendi kendime mucitlikler yaptığım an fekumu anhu, anil Kur'an, bırakın Kur'an daha okumayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü bu. Sahih ve sahih ve sahih ve sarih hadisi şerif. Bu da Resulullah sözü sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili kardeşlerim, can talebelerim, arkadaşlarım, Rabbimizin huzuruna çıkacağız. Bellihu anni diye emri var Efendimizin, ben belag verdim, tebliğimi yaptım. Bu sözden dolayı ağzıma gem vurulsun istemiyorum kıyamet günü. Duydunuz. Telefet kulubukum. Kalplerinizde sorun oluşmadığı sürece Kur'an'ı okuyun. Eğer bir sorun çıkmaya başladıysa kumu anhu. Kalkın, daha okumayın. İhtilaf girince Kur'an da okumayın daha. Bu sözün anlamı şudur da aslında Cündeb İbni Abdillah oradan geçiyordu da sesli okudu. Bırak bu edebiyatları. Bırak. Bu hadis bu dünyada Buhari'de varken sen derneğinin haklılığını, şununla Siyonist'le, Miyonist'le beraber çalışmanı veyahut da Müslümanları komplo berbat edecek işler yapmanı aklamak için
bana Kur'an'dan ayet bulup getirdiğini düşün bir de. Mesela Allah "Er-ricalu kavvamun ale'n-nisa" buyuruyor. Erkekler kadınlardan üstün olacak aile düzeninde. Sen bu ayeti zemininden kaydırmak için Kur'an'dan başka ayetler getirse, Allah-u Teala buyurmadı mı ki salihatul kanitatul abitat, bak bunlar hep kadınları öven ayetler. Ayeti ayetle çürütmeye çalışıyorsun. Peygamber aleyhisselam bir ayette zihnin karıştıysa kapat, okuma Kur'an diyor sana. Bir ümmet birbirini çürütmek, derneklerini, vakıflarını ezmek için Kur'an ayetlerini birbirlerine karşı mermi gibi kullandığı zaman, bizim yörüngemiz ashab-ı kiramın, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yörüngesinde midir acaba? Ebu Bekir'e "ya bu Medine'yi boş bırakma, her orduyu gönderiyorsun" dediklerinde ne cevap vermişti? "Vallahi beni kurtlar parçalasa Medine'de Resulullah'ın başlattığı hareketi devam ettireceğim ben" dedi. Burada kardeşlerim çok önemli bir noktayı konuşuyoruz. Ben bu dersim sorunlarımızı çözme dersi değil, bugünkü dersim. Ama hastalığımızı ve eksikliğimizi teşhis etmeye çalışıyorum. Bundan sonra da çözmeye çalışacağız inşallah. Elimizdeki Kur'an'ımız ne durumdadır? Bizim itikadımız, amelimiz, pratiğimiz açısından onu konuşuyoruz. Burada kardeşlerim, bir, alim olmayan Kur'an'ı kaynak olarak kullanmamalıdır. "Yahu şu Kur'an'ımızı ezberden vazgeçtim." Oku dediğin zaman normal bir hafızın 2 dakikada okuduğu bir sayfayı 20 dakikada okuyamıyor. Gazete haberi okur gibi bile okuyamıyor Kur'an-ı Kerim'i. Meryem suresinden şu suresinden bana belgeler getiriyor. Sıkıştı mı da "ya bu Araplara mı indi sadece, biz de anlamayacağız mı bu Kur'an'ı" diyor. Anlamıyorsun ki. Anlayandan anladığını zannediyorsun. Dilini çözemediğin bir Kur'an'ın dinini nasıl çözdün sen? Dilini çözememişsin. 3 ayda 4 ayda öğrenilecek bir dilini çözememişsin. Şeriatını çözdüğünü söylüyorsun bana. Dili yok, dini var Kur'an'ın, olur mu? Alim insan. O da ödü patlayarak Rabbinin huzurunda hesabını vereceğini bilerek, tir tir titreyerek Kur'an'dan bir şey çıkarır. Birbirimize karşı mermimizi Kur'an ayetlerinden üretiyoruz. Hatta ve hatta ne rezillikti kardeşlerim. Şeriatımızın ağırlıklı bölümü, İtikadımız Kur'an'dan alınmadır. Ama şeriatımızın muamelat bölümü hadisi şeriflerden alınmadır. Hadis eksenlidir İslam. Peygamber pratiği olduğu için aleyhissalatü vesselam. Şu hale bakınız ki, hadisi şeriflerin gereksizliği için yaptığı iddia, kırdığı pot ve çanağa karşı Kur'an ayetleri kullanıyor insanlar. Ve sonra Allah'ın rahmetini ve bereketini talep ediyoruz. Hayır. Müslümanlar Kur'an ayetlerini okumasınlar demiyoruz. İlimden istifade etmesinler demiyoruz. Felsefelerine, beşeri indiği görüşlerine payanda olarak Kur'an ayetlerini kullanmamalıdırlar. Yoksa Kur'an'ımızı kendi elimizle tahrif etmiş oluruz. Maazallah. Maazallah. Alimler Kur'an'dan bize yön göstermelidirler. Şu cıvık sözü kökten reddediyorum. Ne demek ya, Allah bana Kur'an indirdi, iman et dedi. Yani Ezher'e mi gideceğiz biz Kur'an okumak için şimdi, anlamak için? Cıvık bir palavra bu. Bunu geç gitsin. 2. Hadis-i şerif Tirmizi'de ve diğer hadis kitaplarında meşhur, "Da'ma yeribuke ila ma la yeribuk." Şüphe veren şeyi bırak,
kalbinin rahat ettiği şeye bak diyor.

0: Yani tartışmalı konulardan uzaktır diyor Efendimiz. Peygamber nasihati bu. Biz ümmet olarak Yahudi başımızda ortak düşman, fakirlik başımızın belası, topraklarımızın işgali ortak sorunumuz, İbadet zafiyetimiz başka bir sorun, neslimiz, gelecek kuşaklarımız elimizden gidiyor ortak sorun. Bu kadar sorunlarımız, bizim ortak sorunumuz varken sen hangi tarikattasın, hangi vakıftasın, hangi cemaattesin, hangi mezheptesin? Ya bunları konuşmaya nasıl vakit bulur Müslümanlar ya? Müslümanın ortak siyaseti, ortak karakteri de'me yeribuk ila ma la yeribuk değil mi ya? Kalbine huzur vermeyen şey, ha sen Müslümanların kan akan yaralarıyla uğraşmak hoşuna gidiyor, tam bundan huzur buluyorum diyorsan, o ayrı bir mesele. Ben Müslümanın üzülmesi, Müslümanın tartışması gibi konuların senin yüreğini dağladığını zannederek bunu söyledim. Sen Müslümanlar tartıştıkça mutlu oluyorsan, helal olsun sana o zaman. Temel karakterimiz budur bizim. 3. Bu konumuzu toparlarken 3. başlığımız, Rabbimiz "Ve'tasimu bihablillahi cemian" buyuruyor. Ali İmran suresinin 103. ayeti. "Ve'tasimu bihablillahi cemian ve la tefarraku." Orada da dağılmayın var. Yani "Ve'tasimu bihablillahi cemian" topluca Allah'ın ipine sarılın. Yani şeriatın ekseninde toplanın demek. Kur'an'ın ekseninde toplanın. Ve'tasimu bihablillahi cemian. Ve'tasimu, sarılın, toplanın, bir arada olun demek. Emir bu, Allah'ın emri. Akimus salate ve atuz zekate, namaz kılın, zekat verin de Allah'ın emridir. İlk sözümüze dönüyoruz. Bir şeyi Allah'ın kaç kere emretmesi lazım bizim onu ciddiye almamız için? Elbette bir kere emretmesi yeter. Deyivereceğiz şimdi. Deyiverdik, rahat ettik. Kardeşlerim, tekrar vakıflara, şeyh efendilere, ders okutan ulemaya, biz Şafii fıkhı okuruk. Hanefilerinki sağlam değil. Filan mezhebin delilleri yok. Bizim mezhebimiz güçlü diyerek yetiştirdiği talebeyi öbür mezhebi zaafa düşürerek yetiştiren, kendi mezhebinde yetiştirmedikçe yetişmemiş kabul eden anlayışa söylüyorum, soruyorum. Akimus salah, namaz kılın sözü, caminin önünden geçerken ayakta durun, saygı duruşun demek, durun demek midir? Yok, namaz kılacaksın. Bu söz fantazi olabilir mi, namaz kılın sözü? Namazı dert etmemiş bir vakıf, bir tarikat, bir mezhep, bir Müslüman kitle Müslüman olabilir mi? Namaz diye bir dertleri yok. Haşa. Ve akimus salah, Allah'ın emridir. Ve'tasimu bihablillah, Allah'ın kitabına sarılın emri. Sosyolojik bir nasihat midir? Siyasi bir öğüt müdür? Namaz kılın diyen Allah'ın azze ve cel, Allah'ın ipine sarılın dediği aynı potansiyelli bir emir değil midir? O zaman hayya alas salah deyince, talebeler olarak biz ne kadar namaza kalktığımızı, namaz kıldığımızı muhasebe ettiğimiz gibi, aynı Kur'an'ın öbür sayfasında ve'tasimu bihablillah, Allah'ın ipi.
1: İzmir için ikindi ezanı vakti. İzmir için ikindi ezanı vakti.

0: Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Yok bizde, yok. Yok bizde.

Habibullah'ı sevmek, Hazreti Amine gibi. Son nefesinde elinden şefkatle tutup seslenmişti ona. Ey dehşetli ölüm okundan Allah'ın yardım ve ihsanıyla 100 deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğruysa sen celal ve ikram sahibi olan Allah tarafından Adem oğullarına peygamber gönderileceksin. Sen ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni putlardan koruyacak ve alıkoyacaktır. Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Evet ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi olarak yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş

arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyorum. Ve huzurla kapanan anne gözleri ve acıyla ıslanan minik göz bebekleri. Seneler sonra bir sefer dönüşünde Ebva'dan geçerken aziz ve muhterem annesinin kabrini ziyaret ediyor ve ağlıyordu. Onun ağladığını görünce sahabe de ağlamaya başladı ve gözyaşlarının sebebini söyledi. Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladı. Habibullah'ı sevmek, Necaşi gibi. Habeşistan'a hicret eden Mekkeli Müslümanları dinleyince kendini tutamadı. Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan İncil'de okumuştuk. O peygamberi Meryem oğlu İsa da insanlığa müjdelemişti. Allah'a yemin olsun ki eğer o benim ülkemde bulunmuş olsaydı ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardı. Resulullah'ı sevmek, Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca Hira Nur Dağı'ndaki geceyi, ihtiyar bir haykırışa döndü kelimeler. Kuddüs, Kuddüs, bu gördüğün melek, Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür, namusu ekberdir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu, yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Eğer senin davet gününe yetişirsem bütün gücümle sana yardım edeceğim. O yetişemedi davet gününe. Ama yetişenler vardı. Çekirdekten filize, daldan meyveye doğru yetişenler vardı. Ashab vardı. Habibullah'ı sevmek, Ashab-ı Güzin gibi. Ama hangi birini örneklesin zaman? Ehl-i Beyt'i mi? Aşere-i Mübeşşere'yi mi? Ensar'ı mı? Muhacir'i mi? Ashab-ı Güzin'e örnek Ammar bin Yasir olsun. Babası ve annesi İslam'ın ilk şehitleri. Ammar bin Yasir'e İslam'a girdi diye çöl güneşinin altında demirden bir gömlek giydiriliyor. O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyor. Bir başka işkence, ateşle dağlanıyor Ammar. Küfre zorlanıyor. Ve Ammar bu azaptan gözünü açınca Efendimizin yanında buluyor kendini. İşkencenin her türlüsünü tattık ya Resulallah diyor. Önce peygamber duası. Allah, Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma. Sonra peygamber müjdesi. Ey Ammar, sen bu işkencelerle ölmeyecek. Uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün azgın bir topluluğun eliyle olacak. Sevmek, Habibullah'ı, Ashab-ı Güzin gibi.

سبحانك. أليس ذلك، أليس ذلك بقادر.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Ya Resulallah, neredesin? Gözyaşlarımız sel oldu. Yandı yüreğim, kavruldu. Ümmetin perişan oldu. Neredesin? Neredesin? Can Hüseyin'im şehit oldu. Kerbela kan ile doldu. Zeynep'in perişan oldu. Neredesin?

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde. Yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim. The

0: Thank you so much, Maher Zain.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
2: Yıldız Efendi.
1: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
2: Yıldız Efendi.

0: Yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm, sürme kapında. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu gir yara, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok.

Ellerim boşlukta senin, Uhud günü dağılan saçların ağrıyor. Gözlerim göz bebeklerini Hira dağında. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında,

seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili. Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin duva açılmadık gelini. Sevgili. Ve duhayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir, ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yeğlerdin. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği sevgili. Rüzgar yadınla esti durdu. Allah buyurdu, göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Şanını yüceltmedik mi? Gel ey Amine'nin gururu, Ebu Talib'in uğru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin gönlü.

Annen olmadı senin. Baban, deden, amcan, yurdun yuvan olmadı. Ne varisin oldu ne mirasın. Dost tutmadın insanlardan. Sevdiğin olmadı. Ey yerin Mustafa'sı, göğün Mahmud'u, İncil'in Ahmed'i, Kur'an'ın Muhammed'i, sevgili. Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Ayşe'yi, Fatıma'yı, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ehli Beyt'in gönlündeki sürur, zayıfların başındaki şefkat eli. Ey kimsesizlerin sahibi, çaresizlerin ümidi, sevgili. Tale al-Bedru aleyna. Yesrib'de olay var. Yesribliler ayakta. Kadın, çocuk, genç, ihtiyar, herkes sokakta. Muhammed geliyor diyen bir Yahudi, Yesribliler Muhammed'i hasret kalınan bir gelin gibi, uğruna çöllere düşülen bir Leyla, dillere düşülen sevgili gibi. Yok, yok bu coşkuyu, deliliği anlatamaz hiçbiri. Örneği olmayan bir özveri, sevgi tufanı, insan seli, aşıklar mahşeri, cennet atmosferi kucaklıyor Yesrib Muhammed'ini ve bir şarkı, bir destan yükseliyor Ensar'ın dudaklarından göğün katlarına. Yesrib'e gün doğuyor, Yesrib'in gözleri ışılıyor. Toprak, hava, su bile değişti mi ne? Yesrib artık Yesrib değil. Peygamberin şehri Medine. Ey affetmenin zirvesi, Ademoğullarının

en merhametlisi, düşmanına bile hayat veren, alemlere rahmet olarak gönderilen elçi, sevgili. Kabe'yi tavaf edişin canlandı hayalinde. Göğsün neredeyse devenin boynuna değiyor. Kim bilir belki de ağlıyordun gizlice. Muzaffer kumandan sen değildin. Sade bir kul gibiydin. Buydu büyük zaferin. Kabe'nin kapısına geldiğinde vaktiyle "Aman ya Ali, bil ki benim için bir kişinin dirilmesi binlerin ölmesinden iyi" dediğin gibi, can düşmanlarını affetmenin verdiği sevinçle Ensar'ın evine, iman yurdu başkente dönüyordun işte, sevgililerinle, fedailerinle birlikte. Mekke'yi çok sevsen bile zor zamanda kucak açan Medine'yi öksüz bırakmazdın. Ülkelerin canlı olduğuna mı inanıyordun ne? Ey insanların en iyisi, sen kentlerin bile kalbini kırmazdın. Sen ey Mekke'de ezilen, Taif'ten sürülen, Medine'de baş tacı edilen, İstanbul'da özlenen, uğruna ölünen güzeller güzeli, sevgilim.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde, Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde, Yıldız Efendi. Yok bizde, yok. Yok bizde, Yıldız Efendi.

seni. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın, nuri şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye, nefis kapısından girmişim. Kayboldum buralarda.

İlim saraylarının sönmeyen güneşisin. Kalplere derman, yalnız senin ismin. Derman dileyen kalbimi duyamadım, yetiş can Ahmet'im. Kapılar kapanır her daim kulun üstüne. Dünyalıklar kabus olup çöker omzuna. Çaresizler sensiz bu dünyada tek başına. Çareme çare bulamadım, yetiş can Ahmet'im. Ölüm aniden çökünce boğazıma. Sesim ulaşmaz eşime evladıma. Ahiretim görünür o an, korku düşer canıma. İmdadımı duyuramadım, yetiş can Ahmet'im.

İzmir için akşam ezanı vakti. İzmir için akşam ezanı vakti.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok.
1: Yok bizde.
2: Yıldız efendim.
1: Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: benim gözlerim ağlıyor bu gece. Ay yüzlü, gül yüzlü peygamber neredesin? Gökyüzü karanlık, sabah olmaz yine. Güneşim, gündüzüm, yıldızım neredesin? Neredesin ya Resul? Neredesin?
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Hazırlanın. Uzunca bir yolculuk var şimdi. Asr-ı Saadet'e Ceziretül Arab'a gidiyoruz. Bismillah deyin, bedre öyle girin. Gökte melekler, yerde siz, bekleyin sessiz. Gelince iyi bakın onlara. Hem kendi zamanlarının, hem tüm zamanların en cesur yiğitleridir onlar. Gökte yıldız, yerde aslandır onlar. 125.000 beden ama bir tek ruh, Muhammedi ruhtur onlar. Aslanlar çıkmıştır Medine'den. Şimdi yoldadır Bedir'in aslanları. İşte bakın şu Hazreti Umeyr, aslan yavrusu. Yaşı küçük diye geri çevirecek Resulullah. Ama öyle ağlıyor ki Umeyr, izin veriyor Nebi. Ey Sad bin Ebi Vakkas, sen bağla kardeşin Umeyr'in kılıcını. Boyu kısa, bağlayamıyor. Hazreti Hamza'nın belinde iki kılıç duruyor. Attığı her adım bir kalbi durduruyor. Ey Hamza, gördüğün hiçbir şeyden korkmazsın. Bu doğru ama heybetini gizli tut. Yürüyüşün ölümü korkutuyor. Dinleyin, alemlerin sultanını. O konuşunca rüzgar bile susuyor. Ey ashab, hazır mısınız? Sad bin Muaz ayakta. Ya Resulallah diyor, seni hak dinle gönderen Allah'a andolsun ki sen bize şu denizi gösterip dalarsan biz de seninle birlikte dalarız. Allah'ın bereketiyle yürüt bizi. Tebessüm buyuruyor Habibi Zişan. O gülünce suya kanıyor susamışlar. Güller açıyor yüreklerde. Kederler unutuluyor. Gülüyor Nebi ve yürüyorlar. Mekke'de çekilen acılar dinmiş. Yürüyorlar. Sanki yıldızlar yere inmiş. Önlerinde kainatın güneşi. İşte Hazreti Ömer ve Hazreti Ali. Biri Hattaboğlu, biri Haydar-ı Kerrar. Ve kol kola ölümün ağzına giriyorlar.

Bedir'de baba oğul, Bedir'de kardeş kardeşe. Mekke müşrikleri 3 yiğit istiyorlar önce. 3 yiğit gösterin aranızdan bize. Melekler alemlerin sultanına bakıyor. Kimi işaret edecek Sultan-ı Resul? Çünkü o işaret edince ay ikiye bölünüyor. Acaba mübarek elleri kime uzanacak? Kalk ya Ubeyde, kalk ya Hamza, kalk ya Ali. Gördünüz mü yiğitleri? Hamza'yı gördünüz mü? Nasıl da salına salına gidiyor. Ya Ali? Sanki gökten iniyor velilerin babası. Ubeyde ayağından yara alıyor. Efendisine gidiyor hemen. Ya Resulallah, ben şehit miyim diyor. Evet, sen şehitsin. Ve dua ediyor efendiler efendisi. Rabbi Rahim'ine uzatıyor ellerini. Allah'ım, bana yaptığın vaadini yerine getir. Allah'ım, bu bir avuç insanı helak edersen artık sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti Mikail'in komutasında 1000 melek Resulullah'ın sağında. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti İsrafil'in komutasında 1000 melek Resulullah'ın

solunda ve bir fırtına daha. Hazreti Cebrail 1000 melekle Resulullah'ın önünde, 3000 melek alaca atlarda.

Esirler arasında peygamber amcası Hazreti Abbas. Vakit gece. Esirlerin elleri bağlı. Abbas'ın elleri sıkıca bağlı. Bir inilti yayılıyor geceye. Uyuyamıyor rahmet peygamberi. Ya Resulallah, niçin uyumuyorsunuz diyor sahabiler. Amcamın iniltisi uyutmuyor beni. Ve hemen ashab-ı güzin çözüyor peygamber amcasının ellerini. Resulullah öğrenince durumu emir veriyor. Tüm esirlerini çözün ellerini. Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber damadı var. Fidye karşılığı serbest kalacak. Allah Resulüne bir gerdanlık uzatılıyor. Kızınız Hazreti Zeynep göndermiş. Eşinin fidyesi olarak. Şefkat peygamberinin gözleri doluyor. Çünkü bu gerdanlık kızının düğününde Hazreti Hatice'nin taktığı kendi gerdanlığıdır. Yaşlı gözlerle konuşuyor Nebi. Onu salıverseniz, gerdanlığı da Zeynep'e gönderseniz olur mu? Olur ya Resulallah. Sen üzülme. Sen bize canlarımızdan daha azizsin. Buyur canımız feda sana. Yeter ki sen üzülme. Dönüyorlar Bedir'den. Sevgilileri dua ediyor. Peygamber duasıyla dönüyorlar. Kuluna yardım eden, dinini üstün tutan Allah'a hamdolsun. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Hamdolsun alemlerin sağ

حي

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde. Yok. Yok

Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okuyordun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Sen ona dokunana kadar ağlaması devam etmişti. Ancak elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen Allah katında o kadar faziletlisin ki Allahü Teala sana yapılan itaati zatına yapılmış kabul ediyor. Kim peygambere itaat ederse muhakkak

0: Allah'a itaat etmiş olur. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Senin faziletin Allah'ın katında öyle yüksek derecelere ulaşmıştır ki, seni bütün peygamberlerden sonra göndermesine rağmen hepsinin başında zikredip yer veriyor. Ey Resulüm, hatırla ki bir vakit peygamberlerden söz almıştık. Senden de, Nuh'tan da, İbrahim'den de, Musa'dan da, Meryem oğlu İsa'dan da, onlardan sağlam bir söz aldık. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Allah katında senin faziletin öyle bir dereceye ulaşmıştır ki, cehennem ehli sana itaat etmiş olmayı ister. Oysa bu temenniyi yaptıkları zaman ateş içinde azap göreceklerdir. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Hazreti Süleyman'a sabahtan öğleye kadar kat ettiği mesafe bir aylık, öğleden akşama kadar kat ettiği mesafede bir aylık yol olan rüzgarı vermişse de, o sana verilen ve üzerinde gece yedinci semaya kadar çıkıp sonra aynı gecenin sabahında dönerek sabah namazını Mekke'de kıldığın Burak'tan daha mucizevi değildir. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Meryem oğlu İsa'ya ölüleri diriltme mucizesi vermişse de, onun bu mucizesi zehirlenmiş ve pişirilmiş koyunun seninle konuşup "Zehirliyim, beni yeme" diyen mucizesinden daha üstün değildir. Ya Resulallah, Nuh kavmine beddua etmişti. Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurdu. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: Allah'ım, kavmimi bağışla. Çünkü onlar bilmiyordu. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi. Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki, sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindin, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin. Allah'ın salat ve selamı senin üzerine olsun. Anam babam sana feda olsun.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
2: Yıldız efendim.
1: Yok bizde. Yok. Yok bizde.
2: Yıldız efendim. Bir sancak altında kaç milyon insan, ne tenleri benzer, ne dilde lisan. Olmuşlar tek yürek, tek bedende can. İnsanlığı gördüm Beytullah'ta ben, Beytullah'ta ben. Yedi bağın gülü aynı destede, 72 millet aynı listede. Kaç milyon amin der aynı bestede. Tevhidle haşroldum Beytullah'ta ben. Sinelerde alev, ne kül, ne duman. Dillerde bir soru, vuslat ne zaman? Cehennem söndürür böylesi iman. Aşk neymiş gördüm Beytullah'ta ben. Okyanuslar aşmış, gelmiş nicesi. Aç, susuz, uykusuz gündüz gecesi. Her nefes dilinde Kur'an hecesi. Sevdalılar gördüm Beytullah'ta ben. Rabbin o davetli misafirleri doldurmuş Mekke'de her karış yeri. Dillerinde dinmez lebbeyk sesleri. Arşa yollar gördüm Beytullah'ta ben. Bir damla misali kapılmış sele. Zengin, fakir, paşa, nefer el ele. Yan yana secdeder sultanla köle. Mahşerle tanıştım Beytullah'ta ben. Kimi görmez gözü elinde asa, lakin kalp gözünü açmış devasa. Yüzünde tebessüm, ne gam, ne tasa. Döner durur gördüm Beytullah'ta ben. Baktım sofrasında nice melekler. Bir tas zemzem suyu, kuru ekmekler. Gözleri Kabe'de iftarı bekler. Tokluğuma yandım Beytullah'ta ben. Bir zerre gözü yok dünya aşında. Ahir rızkın arar harman başında. Rabbin nazarını Kabe taşında gören gözler gördüm Beytullah'ta ben. Kiminde kalmamış derman bacakta. İki büklüm yürür gitmez kucakta. Erimiş kaybolmuş Cenab-ı Hak'ta. Pervaneler gördüm Beytullah'ta ben. O kambur sırtında eski torbası. Torbasında sanki cennet urbası. Hele bir kıyamda var ki durması. Göz göz oldum, doldum Beytullah'ta ben. Hacerül Esved'de adın yazdıran, Rüknü Yemani'de gönül gezdiren, iman pençesinde nefsi ezdiren, ne veliler gördüm Beytullah'ta ben. Unutmuş dünyanın vefa derdini, yıkmış kalbindeki riya bendini. Öyle teslim etmiş Hakk'a kendini, canda canan gördüm Beytullah'ta ben. Bir sevda seli var Safa Merve'de. Damlalar köpürmüş vecde girmede. nice peygamberler, nice zirvede durup bakar gördüm Beytullah'ta ben. İbrahim makamı, sultan sofrası, sunulur herkese bir Kevser tası, bir cennet şöleni perde arkası. Ne sahneler gördüm Beytullah'ta ben. Melekler almışlar şölenden payı, sarmışlar Kabe'de bütün semayı. Kalem anlatamaz bu içtimayı, aciz bir kul oldum Beytullah'ta ben. Kaç yerden açılmış gökte kapılar, ardında saraylar, zümrüt yapılar, vadeleri sonsuz nice tapular, elden ele gördüm Beytullah'ta ben. Durdum da tavafı seyrettim hayran, gördüm bir kainat misali devran. Hangisi melektir, hangisi insan? Şaşırdım çok zaman Beytullah'ta ben. Bir sağanak misali selam yağmuru, kimi sırılsıklam, kimi kupkuru. İhlas ateşinde nice hamuru, pişiyorken gördüm Beytullah'ta ben. Yaş desem, yaş değil gözlerden akan, bir sel ki günahlar bendini yıkan. Kabe göklerinden semaya çıkan merdivenler gördüm Beytullah'ta ben. Dağlar, taşlar secde gelmiş kavrulur, kum tanesi Allah diye savrulur. Göz nereye baksa Rahman'ı bulur. Ne zikirler duydum Beytullah'ta ben. Ter döktüm, susadım nefsimden yana. Başkası bir lezzet vermedi bana. Dediler bu zemzem şifadır cana. İçtim kana kana Beytullah'ta ben. Mescid-i Haram'da 9 minare, diyor ki bendedir gaflete çare. Bir günde 5 kere yürek 1000 pare, ezanlar dinledim Beytullah'ta ben. Bir mana sarayı Mescid-i Haram, o ne ince nakış, o ne ihtişam. Her kalbe Muhammed Aleyhisselam, 1000 taht kurmuş gördüm Beytullah'ta ben. Bir zaman derdim ki ya Rabbi neden, bir daha istiyor bir kere giden. Meğer bilemezmiş insan gitmeden, aldım cevabımı Beytullah'ta ben. Gördüm ki bu dünya bir oyalanma, halime bakıp da mutluyum sanma. Bedenim Kabe'den uzakta amma, gönlümü bıraktım Beytullah'ta ben.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Anasından doğup dünyaya geldi. Melekler altına kanadın serdi. Resulün hırkasın tacını giydi. Yemen illerinde Veysel Karani. Yemen çöllerinde Veysel Karani. Allah Resulünün aşkıyla, sevgisiyle yanan Veysel Karani.

ben Yunus'u biçareyim. Aşk elinden avareyim, baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, derde giriftar eyledi.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok.

duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. Alemlerin Rabbi olan Allah bir peygamber gönderecekse eğer, yıldızlarla duyurulur bu haber. Kamer menzillerinde 3 yıldız doğar. 3 yıldız kainatı bu haberle müjdeler. Şimdi son kez doğacak yıldızlar. Müjde üstüne müjde, nur üstüne nur gibi. Şimdi son kez müjdeleyecek o son aziz peygamberi. 52 gün var. Hane-i Saadet'te hüzün ve sevinç iç içe. Tesellisini bekliyor annelerin annesi. Eşini kaybetmiş hazin bakışlarıyla incisini bekliyor. Belki o minik kalp atışlarını duyuyor. Belki gözyaşı döküyor babasız dünyaya geleceğine. Ama taşıdığı rahmetin farkındadır Hazreti Amine. Tam 52 gün. Ve yıldızların da ötesinde hazırlıklar. Kuşlar var. Kuşlar. Bakışlarıyla mesafeler aşmak. Kuşlar. Dünyadan çok uzakta ama hızla dünyaya yaklaşmakta. Tam 52 gün var. Mekke-i Mükerreme'de bir felaket haberi. Yemen valisi Ebrehe Kabe'ye saldıracak. Abdülmuttalib'in alınan 200 devesi. Mekke reisi develerini istiyor. Kabe'nin sahibi Kabe'yi koruyor. Ebrehe öfkeli. Onu bana karşı kimse koruyamaz diyor. Kureyş'in ulusu son sözünü söylüyor. Ben ona karışmam. İşte sen, işte o. 52 gün var. Mekke halkı tepelere yürür. Dağ başlarına. Mekke boşaltılır. Harem-i Şerif mahzun. Abdülmuttalip mahzun. Kureyş'in ulusu Kabe'nin halkasına tutunur. İlahi, dokunulmazlığı tehlikeye düşmüş olanları koru. Kabe'yi ve Kabe halkını koru. Ve ardından o da yürür dağlara. Bir tek örtüsü kalır Kabe'nin. Yemen alacası bir örtü. Hane-i Saadet yalnız. Makam-ı İbrahim yalnız. Hicri İsmail, Hacerül Esved ve Kabe-i Muazzama yapayalnız. Ve kuşlar. Ayak yapılarından belli ki sadece uçmak için yaratılmış.

bir yere kesinlikle konmayacaklar. Kuşlar hızla dünya semasına yaklaşmaktadır. 52 gün Muhasap Vadisi'nde Ebrehe'nin ordusu, en önde devasa bir fil, ardında 60 bin sefil Kabe'yi yıkmak için harekete geçiyor. Daha adımını atmadan fil, Ebrehe'nin yol göstericisi Tufeil yaklaşıp kulağına bir şeyler fısıldıyor. Mahmut, sağ ve selametle geldiğin yere dön. Çünkü sen Allah'ın dokunulmaz kıldığı memlekettesin. Ve Tufeil ile çekilir dağlara. Ve fil dizlerinin üstüne çöker. Orduda bir kargaşa. Ne oldu bu file? Yönü başka tarafa çevrilince koşuyor. Hem de delice bir süratle. Ama Kabe'ye doğru döndürülünce yüzü kapanıyor dizlerinin üstüne. Ucu sivri demirler sokuluyor burnuna. Mahmut kalksın ve yürüsün diye. Ama nafile. Tam o esnada gökyüzünde Yemen tarafında bir karartı, kapkara bir bulut gibi deniz üzerinden gitgide yaklaşan, yaklaştıkça netleşen bir karartı ve dehşetle açılan gözler ve sapsarı kesilen yüzler, bir ses "Dayanabilecekseniz bakın" diyor. Çünkü gökten ebabiller yağıyor. Yeryüzünde hiç görülmemiş kuşlar, irili ufaklı, bölük bölük, fırka fırka, birbiri ardınca, başları vahşi hayvanların başı gibi, gagalarında ve ayaklarında taşlar, pişirilmiş çamurdan, kanatları benek benek kar beyazı, o ilahi nurdan ve alınlarında bir yazı, El Kahhar. El Kahhar. Belli ki azap için yaratılmışlar. İşte başlıyor azap. Ebrehe ile 60 bin kişilik ordusu ve sicim gibi yağan taşlar. Taşlaşmış yürekleri söküp çıkaran taşlar. 52 gün var. Kabe yalnız değil. Kabe sahipsiz değil. Ve haykırıyor Kabe. Hani nerede ordunuz? Hani gururlanıyordunuz? Hani kaçış yurdunuz? Hem nereye kaçıyorsunuz? Takip eden Allah. Nereye kaçacaksınız? Takip eden Allah. Bugün fil ordusundan bu azabı tatmayan hiç kimse kalmayacak. Ebrehe mağlup, galip olan Allah. Biliniz ki sonunuz alevli bir ahtır. İntikam alanların en hayırlısı Allah'tır. Ya Rabbi, bugün ve bugünden sonra eğer bir Ebrehe ruhu toplayıp ordusunu yürürse haremine, ne olur ebabillerini gönderme. Muhammedi muhabbetle dolu bir tek kalpte duruncaya dek gönderme azap kuşlarını. O gün dağlara çekilen halk nasıl korku içinde izlediyse onları, bugün ebabiller izlesin bizi ve yeryüzü duysun sesimizi. Kabe-i Muazzama'nın koruyucusu biziz. Çünkü biz ümmeti Muhammed'iz. Ümmeti Muhammed'iz. Ebabiller uzaklaşırken Mekke'den, Kabe-i Muazzama gönüller sultanını bekliyor. Anneler annesi gülünü bekliyor.

ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مخ

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde. Yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
3: Fırsat bu fırsat.

söyler, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.